Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İnsanların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilemeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Reşit Bey Ergün Uçucu, Melek Hanım Macide Tanır, Ali Bey Orhan Aral, Zehra Hanım Refika Özbayer, Nihal Gülseren Gürtunça, Hüma Asuman Bayraktar, Servet Atsız Karaduman, Numan Şahap Sayılgan.

1928'lerin İstanbul'unda şekercilik yapan Ali Bey'in kızı Cihan, daha 17'sindeyken Bursa eşrafından zengin fakat orta yaşta bir adamla ailesinin ısrarı ile evlenmiştir. Özellikle annesi Melek Hanım'la teyzesi Seniha taraftar olmuşlardır bu evliliğe. Gönülsüz olarak Bursa'ya giden Cihan, yeni hayatına alışamamakta, üstelik kocasının oğulları ve gelinleri tarafından da sürekli aşağılanmaktadır. En fazla büyük gelin Nihal hakaret etmektedir. Çünkü kendi kocasından sevgi görmeyen genç kadın, Reşit Bey'in karısı üstüne titreyişini görmekte ve kıskanmaktadır. Üvey oğulları Servet ve Numan ise onun babaları ile parası için evlendiğini sanmışlardır. Bu yüzden içerlerler Cihan'a. Sevmediği, sevilmediği bu ortamda yaşamaktan bunalan Cihan'ı mutlu etmek için Reşit Bey elinden geleni yapar. Ama yine de yüzünü güldüremez. O günlerde ailesini ve İstanbul'u özlediği için hemen yola çıkma kararı verir kocası. İstanbul'a vardığında annesiyle teyzesine Bursa'da geçen sıkıntılı günlerini anlatmaya çalışan Cihan, ikisinden de anlayış görmez.

0: sofrayı hazırlıyorsun ama Cihan'la Damat Bey seni halardan dönmezler gibi mi geliyor Melek? Akşam yemeğine kalırlar belki.
1: Canım, kalmazlar kalmazlar. Geç vakitlerde vapur bulamayız diye erken döneceklerdi. Ha, geldiler işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de şimdi sizi konuşuyorduk. Babam belki dönmezler diyordu.
2: Geç kalmayız demiştik ya anne.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Seniha teyzemle eniştemden selamlar getirdik size.
0: Getiren de götüren de sağ olsun.
1: Yemekler hazır. Yorgun değilseniz sofraya oturalım hemen.
3: Tabii, nasıl isterseniz.
2: Zaten bu son yemeğimiz olacak belki de.
1: O ne demek öyle kızım?
3: Efendim, yolda Cihan'la uzun uzun konuştuk. Biz artık dönsek iyi olur.
1: Neden? Gelmişken biraz daha kalın.
3: İnanın çok isterdim kalmayı. Fakat biliyorsunuz işi gücü bıraktım kaç haftadır. Gerçi oğullarım var ama...
0: Haklısınız işte... haklısınız. Öz evladınız da olsa kendi işinizin başından uzun süre ayrılmamalısınız.
2: Ben de diyordum ki Reşit Bey'i yolcu edelim de ben biraz daha...
1: Üstüme iyilik sağlık. Ay, olacak şey mi hiç kızım? Kocan orada, sen burada.
3: Aslında çok istiyorsa kalsın diyeceğim ama...
1: Ne münasebet canım, ne münasebet. Anca beraber kanca beraber. Siz ne zaman uygun görürsünüz, tıpış tıpış arkanızdan gelecek, o kadar.
0: Melek Hanım emretti bir defa. Artık istemeseniz de götüreceksiniz Cihan'ı.
1: Allah razı olsun, hoş tutmuşsunuz kızımızı. Besbelli nazına niyazına katlanmışsınız ama yo, o kadar da şımartmayın.
0: Yolculuk ne zaman efendim?
3: Bilmem, yarın erken mi olur acaba? Sen ne dersin Cihan?
1: Ne diyecek canım? Yemekten sonra gider eşyalarını toplar, yarın da kocasının yanı sıra Bursa'nın yolunu tutar.
3: Cihan, bak sana bir müjdem var. Aslında yarından önce söylemeyecektim ama üzüldüğünü görünce kederini dağıtsın diye şimdiden söyleyeceğim.
2: Ne müjdesi bu böyle?
3: Bursa'ya neyle döneceğiz biliyor musun? Otomobille.
2: Otomobille mi?
3: Hı
2: hı. Aldınız mı yoksa?
3: Evet aldım. Aslında evlenmeden önce vermiştim bu sözü. Biraz geç oldu ama en güzelini aldım.
0: Şöyle siyah pırıl pırıl bir araba.
2: Baba, hı-hı, sen de biliyor muydun bunu?
0: Tabii, tabii ben de biliyordum. Annen de biliyordu. Sana sürpriz olsun diye gideceğiniz sabah aniden kapıya getirecekti Reşit Bey.
1: Tuttuğunuz altın olsun. Pek gururlandık doğrusu. Bursa'da daha kaç kişinin otomobili vardır ki?
2: Teşekkür ederim. Sevindirdiniz beni.
3: Teşekkür edecek bir şey diyeceğim.
2: Peki, kullanmasını da öğrendiniz mi?
3: Yok canım, hemen öğrenilecek bir şey değil ki. Hem bu yaştan sonra öğrenmek de zor olsa gerek. Bir şoförle anlaştım, o götürecek bizi. Tabii Bursa'ya gidince sürekli bir şoför tutacağım.

0: Girebilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
2: Tek başına ne yapıyorsun burada gözüm Nuru?
1: İstanbul'dan aldığımız eşyaların paketlerini açıyordum. Zehra'nın da çay getirdi az önce. Onu iç için.
2: Peki. Şimdi şu koltuğa otur ve gözlerini kapat.
1: Neden?
2: Dediğimi yap. Neden olduğunu sonra anlarsın.
1: Peki.
2: Tamam, oldu işte. Aç gözlerini.
1: Reşit Bey. Bu gerdanlık nereden çıktı?
2: Beğendin mi beğenmedin mi? Önce onu söylesen.
1: Beğenmez olur muyum? Zümrütleri göz kamaştırıyor. Ama epey mücevherim vardı. Kim bilir kaç para ödediniz bu gerdanlığa.
2: Bir daha para lafı etme, gücendirirsin beni. İstanbul'a gitmeden önce ısmarlamıştım bunu. Gözlerinin rengine yakışsın istedim.
1: Teşekkür ederim. Kesenize bereket.
2: Bunu Bursa'ya ve evine hoş geldin armağanı olarak kabul et.

0: Cihan Hanım. Cihan Hanım.
1: Efendim Hüma, bir isteğin mi var?
0: Şey, içeri girebilir miyim?
1: Tabii, gel. Gel. Oh, çok şükür. Odaya girerken görmedi beni.
2: Kim görmedi? Kimden korkuyorsun sen?
1: Eltim Nihal'den.
2: Neden geldin öyleyse? Kendini tehlikeye atmaya değer mi? Hem de can düşmanın için.
1: Rica ederim. Düşmanım falan değilsiniz. Ben de sizin düşmanınız değilim. İnanıyorsunuz değil mi?
2: İnandım diyelim.
1: Bakın, size bir adres getirdim.

0: getirdim. Bize elbise diken terzinin adresi bu. Zehra Hanım sorup duruyordu günlerdir. Kumaşlarınız varmış. Belki de siz sordurdunuz.
1: Hayır, sordurmadım. Sordurmam da. Geldiğim günden beri karşılaştığım tavırlardan sonra tenezzül etmem böyle bir şeye.
0: Ya, Zehra Hanım kendiliğinden sordu demek. Buyurun işte. Aslında Nihal vermeyecekti ama dayanamadım. Ne olur benden aldığınızı kimseye söylemeyin, olmaz mı? Nihal'in kulağına giderse kocasına söyler, o da Numan'a. Bana kızarlar.
1: Korkma, söylemem. Ama madem Nihal'den bu kadar korkuyorsun, bu adresi getirmesen de olurdu. Bursa'da başka terzi mi yok?
0: Bu kadın Bursa'nın en iyi terzisidir. Kumaşlarına ziyan olmasın.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Şey, ben aslında sizinle dost olmak istiyorum. Açıkçası adres bahane.
1: Ya, bak, buna şaşırdım doğrusu. Bana karşı kurulan dörtlü ittifak çözülmeye başladı demek.
0: Alay etmeyin ne olur. Size bir düşmanlığım yok ki benim. Neden olsun, ne kötülüğünüzü gördüm. Yalnız başında onların sözüne kandım biraz. Gücenmeyin. Kayınpederimle parası için evlendiğinizi söylüyorlardı. Sonra baktım ki siz öyle biri değilsiniz.
1: Yani Reşit Bey'in parasında gözüm olmadığını anlayınca rahat ettin. Böylece de mirası...
0: Hayır, yemin ederim. Kayınpederimin mirası beni ilgilendirmiyor. Ben size insan olarak kızmıştım. Para için evlenilir mi diye. Sahi neden evlendiniz onunla? Aklı başında bir insansınız oysa.
1: Bir gün ailemle yüz yüze gelirsen sebebini onlara sor. Çünkü ben bilmiyorum.
0: Anladım. Kaderimiz ortak desenize. Benim Numan'la evlenmeme de ailem karar verdi. Yüzünü bile görmemiştim düğün gecesine kadar. Ama yine de ben sizden şanslıyım. Çünkü yaşı başı bana uygun biri çıktı şansıma.
1: Ben de senden başka yönden şanslıyım. Evlenmeden önce Reşit Bey'i defalarca gördüm, tanıdım.
0: Şimdi sizi hem daha iyi anlıyorum hem de daha çok seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Artık gideyim ben. İnşallah kapıdan çıkarken Nihal görmez.

0: Cihan, sen hala uyumadın mı?
1: Dalmıştım, şimdi uyandım. Uykum gelsin diye kitap okuyordum.
0: Hayrola, kötü bir düş mü gördün yoksa?
1: Annemi gördüm. Pencerenin önüne oturmuş, ağlayarak yola bakıyordu. Karşısında da
0: kötüye
1: babam.
0: Kötüye yorma hemen canım. Her an onları düşündüğün için böyle sık sık düşlerine giriyorlar.
1: Babam son mektubunda yeni satın aldıkları eve en kısa zamanda taşınacaklarını yazmıştı. Laleli'deymiş yeni evimiz. Dükkan yine eski yerinde kalacakmış. Çok özledim ikisini de. Onlar da beni özlemişlerdir. Belki onun için malum oluyor bana.
0: Elbette özlemişlerdir ama...
1: Sizden bir şey istesem yapar mısınız?
0: Ne isteyeceğini biliyorum.
1: Götürür müsünüz?
0: Yavrum, elimde olsa hemen götürürüm ama biliyorsun ki daha ilk gidişimizin üstünden sadece 3 ay geçti. Bir haftalığına gitmiştik, 1 ay kaldık. Gönlünce gezdin, teyzenlere gittik, alışveriş yaptın.
1: Ama evlenirken hasret çektirmeyeceğim demiştin.
0: Sözümde durmadın mı? Daha 1 aylık evliyken götürmedim mi seni İstanbul'a? Sen de biraz anlayışlı ol rica ederim. 3 ay arayla nasıl yollara düşerim? Sevdiğiyle gezmekten başka işi gücü olmayan, başıboş, toy bir delikanlı değilim ki ben. Sonra Bursa İstanbul'a benzemez iki göz. Küçüktür, herkes birbirini tanır. Nerede ne yaptığını bilir. Beni eşrafa maskara etmek mi istiyorsun?
1: Bunda maskara olunacak ne var ki?
0: Ne yok ki Cihan'ım. Akıllı, kültürlü bir kadınsın sen. Anlamaya çalış beni. Düşün ki seni sevindirmek için mucizeler yaratmak isterim. Kendi canımdan çok severim seni. Ama biraz daha sabret. Birkaç ay geçsin gideriz. Ailene de kavuşursun, yeni evinizde görürüz. Ama şimdi ağlayacak bir şey yok ki canım. İlk fırsatta gideceğiz, söz veriyorum sana.
1: O fırsat ne zaman gelecek bilmiyorum ki.

0: Fatma, Zehra Hanım, Ayşe ile Hatice de ortalıklarda yok. Çocuğun sütün... Aa, sen ne yapıyorsun öyle?
1: Yol hazırlığı Nihal Hanım.
0: Kim nereye gidiyor ki?
1: Reşit Bey ile Cihan Hanım İstanbul'a gidecekler.
0: Yine mi?
1: Kendi bilecekleri iş. İster şimdi giderler, ister bir yıl sonra.
0: Ayol, geleli 3 ay oldu daha. Hem önümüz bayram, ailece bir arada olmamız gerekmez.
1: O zamana kadar dönerler belki.
0: Dönmezler, dönmezler. Bizim kayınpeder maşallah 18'inde delikanlı gibi, karısının otur dediği yerde oturuyor, kalk dediği yerde kalkıyor. Vallahi bir gün ölmek için bile Cihan Hanım'dan izin isterse hiç şaşma.
1: Aman Allah gecinden versin Nihal Hanım.
0: Ay, çok hoşuma gitti bu haber. Hemen koşup Hüma'ya anlatacağım.
1: Tövbe estağfurullah.

0: Sofra hazır, buyurun hadi.
1: Yemek gecikince günahını almıştım Zehra Hanım. Bu bayram babam da Cihan Hanım İstanbul'dalar diye bizlere bayram yemeği hazırlamazsın sanmıştım.
0: O nasıl söz Servet Bey oğlum? Benim için babanız neyse sizler de aynısınız.
2: Yo, biraz farkımız vardır yine de.
3: Numan, Servet, geç şöyle masanın başına otur. Bugün ailenin reisi sensin.
1: İyi, oturacağız elbet. Sen söylemesen yerimizi bulamayacağız sanki.
0: Kızların ikisi de birden köylerine gidince tek başıma kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ondan gecikti yemek.
4: Fazla gecikmiş sayılmaz Zehra Hanım. Üzme kendini.
0: Hadi siz başlayın. Ben bakarım kapıya. Yoksulun biridir. Geldim. Reşit Bey.
5: Merhaba Zehra Hanım. Bayram günü beni beklemiyordun değil mi?
0: Doğrusu beklemiyordum desem yalan olur. Cihan Hanım nerede?
5: O İstanbul'da kaldı. Daha sonra gelecek.
0: Öyle mi? Nasıl isterse tabii. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tam da sofra üstünde geldiniz.
5: Oo, çok güzel.
6: Babam. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Mübarek olsun.
5: Hoş bulduk Servet, nasılsın bakalım?
4: Hoş geldiniz, elinizi öpeyim. Öpeyim babacığım, bayramınız mübarek
5: sağ
4: olsun.
5: Sağ olun, hoş geldin baba. Hepiniz sağ olun, nice bayramlara erişesiniz.
0: Ben hemen bir tabak daha getireyim.
2: Cihan Hanım seninle gelmedi mi baba?
5: Gelemedi Numan, çünkü biz oradayken teyzesinin kocası Ferit Bey aniden öldü. Ya adamcağızın öleceğini bilmiş sanki. Zamanında gitmişiz İstanbul'a. Baktım ki bütün aile üzüntülü. Cihan'a kalk gidelim demek yakışıksız olacak. Sen biraz daha kal, sonra gelir seni alırım dedim.
6: Siz de kalsaydınız.
5: Bayram ertesi işlerim vardı Servet. Bari 2-3 gün öncesinden gidip bayramı çocuklarla geçireyim dedim.
4: İyi etmişsiniz baba. Çok özlemiştik sizi. Baba neden öyle bakıyorsunuz bana? Anladım, bu gerdanlık dikkatinizi çekti değil mi?
5: Evet, Cihan'ın zümrüt gerdanlığına benzettim de.
4: Benzemek değil, ta kendisi. Hı? Cihan Hanım İstanbul'a gitmeden önce vermişti bana.
5: Öyle mi?
4: Bakın, bu elmas yüzüğü de bana verdi. Gerçi parmağıma biraz bol geliyor ama olsun.

satırlık mektubu yazmayı beceremiyorum. İyisini şöyle diyeyim. Sevgili Can, seni İstanbul'da bırakıp döndüğümden beri sanki Bursa dar geliyor bana. Eğer acınız biraz olsun hafiflediyse gelip alsam seni, ne dersin? İnan ki çok, pek çok özledim seni gözüm nuru. Her an o zümrüt yeşili gözlerini görmeyince. Allah'ım, neden verdi o mücevherleri? Ona ne kadar değer verdiğimi, sevgimin nişanı olarak en pahalı hediyeleri aldığımı biliyor. Biliyor da ne diye gelinlerime veriyor onları? Bunun bana hakaret sayılacağını hiç mi düşünmez? Neyse, şu mektubu bitireyim. Canım, eğer evine dönmeyi sen de istiyorsan,

0: Cihan, okuduğun kitap çok mu sürükleyici?
1: Neden sordunuz?
0: Onu eline aldığından beri yüzünü göremiyorum. Ha şöyle arada kaldır başını da gözlerini göreyim bari.
1: Bağışlayın, bir daha akşamları okumam.
0: Bu akşam her zamankinden daha yumuşak. Yüzü de pek asık değil. Acaba şimdi sorsam mı? Mücevherleri niye verdin diye. Ama gücendirirsem 10 paralık taş parçası uğruna onu kırmaya değer mi?

0: vermişse vermiş. Belki bir bildiği vardır. Hey gidi Reşit Bey, kızın yaşında bir kadının esiri oldun sen. Kızacak kaçıp gidecek diye ödün kopuyor. Padişah 3. Selim'in bir şarkısında dediği gibi, üzerine pek varamam, korkarım ki kaçar gider.
1: Daldınız Reşit Bey, ne düşünüyorsunuz?
0: Ben mi? Şeyi düşünüyordum. Çocuklar hep birlikte İstanbul'a gittiler, Nihal'in dayısına. Biz de güneşli bir havada seninle Gemli'ye gitsek mi? Gezmeyi yalnız onlar mı bilir yani?
1: Biz onlardan fazla geziyoruz, haksızlık etmeyin.
0: Evlendiğimizden beri söylüyorum gidelim diye ama hala gidemedik. Ha? Ne dersin? Şoför emrimizde, istediğimiz bir gün götürür.
1: Siz nasıl isterseniz.
0: Canım ben senin düşünceni sordum, gitmek ister misin?
1: İsterim tabii, bir değişiklik olur.
0: Öyleyse yarından tezi yok, gideriz. Şoförü de akşamdan çağırtıp konuşuruz.

0: Reşit Bey. Reşit Bey. Uyansanıza.
1: Efendim Can.
0: Sabah erken kalkıp Gemli'ye gidecektik ya. Dün geceden öyle konuşmuştuk.
1: Doğru, konuşmuştuk ya. Benim hiç keyfim yok, biliyor musun?
0: Ateşiniz çok yüksek. Epey hastasınız siz.
1: Yok yok, korkma. Dinlenirsem öğleye kadar düzelirim.
0: Yok yok, bir doktor çağırmalıyız.
1: Telaşlanma, bu kadarcık ateşle ölmem.
0: Allah korusun, ölümü nasıl aklınıza getiriyorsunuz? Ben çabuk iyileşmeniz için doktor çağıralım dedim. Ateşiniz az değil.
1: Dün akşam ne kadar iyiydim. Ne oldu birden anlamadım gitti. Oh, bu kavurucu ateş. Hele şu yüreğimdeki
0: çarpıntı. Bakın, bunları bildiğiniz halde doktora gerek yok diyorsunuz. Hemen gidip Zehra Hanım'a söyleyeyim, çağıralım bir doktor.
1: Yabancı birini istemem, bizim tanıdık bir doktor var. Aile dostumuz. Söyle Zehra Hanım'a da. Onu çağırsın.
0: Şimdi söylerim.

Yok mu cana aşıka hiç şefkatin? Vadi vuslattı hisarda sohbetin. Şimdi bilmem kim harimi ülfetin, yadigarındır gönülde hasretin. Lemi Atlı'nın Rast makamındaki şarkısıydı. Selma Sağbaş'tan dinledik. Eserin başında Fahrettin Çimenli'nin Yaylı Tambur'la yaptığı Rast makamındaki Taksim'i dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size TRT Antalya Radyomuzdan. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Rast ve Uşak makamında eserler seçtim sizler için. Sedat Ergintuğ'un güftesini yazdığı Ferit Sıdal'ın Rast makamındaki eseri ikinci şarkımız Gülgün Derçin'den dinliyoruz. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Rast şarkısını Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni, gözünde uyut, yan ateşimden.

Hacı Faik Bey'in Rast şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Nihansın Dide'den ey Mesti Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım? Benim sensin felekte çaresazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Güftesine Yusuf Nalkesen'in yazdığı Selahattin İnal'ın Rast bestesi var sırada. Sevim Deran'dan dinliyoruz. Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile. Elveda diyeceğiz sonunda bile bile. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile.

Şükrü Tunar'ın Rast şarkısını Zeki Müren'den dinliyoruz. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım. Bu kaçıncı söz verişin, söyle nasıl inanayım? Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Uşak şarkının güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait. Recep Birgit'in yorumundan sunuyoruz. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken, öksüz sanırım kendimi ben, sensiz içerken. En neşeli demler bu gece sazla geçerken, öksüz sanırım kendimi ben, sensiz içerken.

Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak Şarkı var sırada. Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz eseri. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim. Unutamam seni. Unutamam.

Sırada güftesini Ahmet Kaçar'ın yazdığı Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısı var. Hamiyet Yücesesten dinleyeceğiz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri. Gözüm yollarda kaldı bunca yıllardan beri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Programımızda sırayı Serap Kuzey alıyor. Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinliyoruz sanatçıyı. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım. Kaydet beni de defteri Uşak'a amahım. Affeyle eğer şu hicihan varsa günahım. Kaydet beni de defteri Uşak'a amahım.

Orhan Rahmi Gökçe'nin güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Uşak şarkısı. Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz. Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi. Matemzede gönlümde hayat bir mezar şimdi. Ne ses var, ne kahkaha, her şey ahüzar şimdi. Nerede kaldı o ahu, nerede lalezar şimdi?''

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Programımızın son eseri Necip Gülses'in Uşak makamındaki Sirtosu. Hoşçakalınız.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Bazen bir kadın gelir, sözcükleri bir şarkıya dönüştürür. Bir adamın sesine hayat verir, o sesle ölümsüzleşir. Böylesine özlenen biri midir yalnızca kadın? Elmanın yarısıdır o, üreten, çoğaltan, yaşamı zenginleştiren. Eş, anne, emekçi, sanatçı, kardeş, arkadaş, hayatı paylaşan bir dost, bir sevgili. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte işte adı notalar ve dizelere yansıyan o kadınların ezgilerini, hayatı kadınlarla anlatan müzikleri paylaşmak istiyorum bu hafta sizlerle sevgili dostlar.

Hem fi tarihte uzak geçmişin söylencelerindeyim şu anda. Hem 67 yıl öncesinde 1959 yılında. Akdeniz'in köpüklerinden doğan mitolojik bir tanrıçanın hayali canlanıyor gözümde. Antik Yunan yazarlarından Hesiodos köpüklü dalgalardan doğduğu için dalga anlamına gelen Afros'tan isimle Afrodite adını yakıştırmış ona. Romalılar Venüs adını vermişler, aşkın ve güzelliğin tanrıçası Afrodite.

Afrodite'ye, İtalyanlarsa Venere. Aradan binlerce yıl geçmiş. Venüs söylencelerde kalmış ama ne güzelliği unutulmuş ne de adı. 1959 yılının müzikli anılarında yalvar yakar olmuş ona yeni dünyalı bir delikanlı. Sevgilisi bırakıp gidince Venüs'e dökmüş içini. Ed Marshall'ın notaları ve dizeleriyle sevdiğini geri getirmesini, düşlerini gerçeğe dönüştürmesini dilemiş ondan Frankie Avalon adındaki o genç şarkıcı. O Venus, make my dreams come true.

Afrodite, aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisinde Venüs olur adı. Söylencelerde kalan bir öykü, aynı zamanda dünyanın ilk güzellik kraliçesi Afrodite ya da Venüs. Söylenceler der ki, baş tanrı Zeus, Troya kralı Priamos'la kraliçe Hekabe'nin ikinci oğlu Paris'i görevlendirir en güzel tanrıçayı seçmesi için. Paris üzerinde en güzeline diye yazan altın elmayı üç büyük tanrıça arasından Afrodite'ye verince kopar kızılca kıyamet. Küplere biner yarışmayı yitiren Hera ve Athena. Afrodite'nin Paris'e armağanıysa Sparta kralı Menelaus'un güzel eşi Helena. Söylence bu ya, yarışmayı yitiren iki tanrıça bu yüzden başlatırlar Troya Savaşı'nı. Güzelliğiyle ve aşk vaatleriyle daha nelere yol açmaz ki Afrodite? Ozanlar ve yazarların, ressamlar ve yontarların vazgeçemedikleri söylencesel bir kavramdır o. Olağanca güzelliğiyle bir istiridyenin kabuğundan doğar Botticelli'nin Rönesans tablosunda. Yontuları ve bustolarıyla, yani büstleriyle yaşar mermerlerin ölümsüz beyazlığında. Milattan önce 130 yılından bugüne ulaşır küçük Ege adası Melos'ta bulunan heykeli. 1920 yılında adanın yerlisi çiftçi Yorgos Kentratos bulur, kaidesi itik, kolları kırık Venüs'ü. Fransız denizci Olivier Coutier antik heykeli gemisiyle Melos'tan Fransa'ya getirir. Antakyalı Alexandros'un yarattığı Melos Venüs'ünün evi artık Paris'teki Louvre Müzesi'dir. Ölümsüzlüğe uzanan yaşamını yalnızca Louvre Müzesi'nde yeni kaidesi üzerinde sürdürmez 2 metre boyundaki kolları kırık Melos ya da Fransızların deyişiyle Milo Venüs'ü. Alfredo Corenzo notalar, Vernon Sinclair'de sözcüklerde yaşatırlar onu. 1959 yılında şarkısı Dario Moreno'nun diline takılır, onun sesiyle 67 yıl öncesinden hayatı kadınlarla anlatan müziklerimize ulaşır. Venüs de Milo ve Dario Moreno.

Antakya ve heykeltıraş Aleksandros'un kolları kırık Venüs'ü ana yurdu Melos Adası'ndan çok uzakta, Paris'teki Louvre Müzesi'nde. Antik Mısırlı heykeltıraş Tutmosi'nin Nefertiti'si de uzaklarda, Berlin'de, Mısır Sanatı Müzesi'nde. Tel el Amarna'daki kazılarda bulunarak getirilmiş oraya. Afrodit yani Venüs gibi söylencelerde var olan sanal bir tanrıça değil o. Yüzlerce yıl önce Mısır tahtını, sonradan Akhenaton adını alan ve çok tanrılı Mısır tapınağını tek tanrıya indirgeyen Firavun 4. Amenhotep'in eşi, Mısır'ın Mitannilerden gelme Asya kökenli kraliçesi. Venüs nasıl aşk ve güzellik tanrıçasıysa bir başka güzelliğin, antik Mısır kadın güzelliğinin simgesi Nefertiti. Adı da zaten güzellik geliyor anlamında. Tutmosi'nin zarif yontusundaki o kuğu boyunlu renkli güzellik, Serge Gainsbourg'un yazıp bestelediği bir şarkıyla ve Franz Kali'nin 1967 yılından duyulan sesiyle geliyor, TRT Radyo 1'deki müzikler hayatı anlatır. Nefertiti ve Franz Kali.

Nefertiti, İsa'dan önce 4. yüzyılda Mısır tahtını 12 yıl boyunca eşi Firavun Akeneton'la paylaşan Mısır kraliçesi. Dalila ya da Hollywood perdesindeki adıyla Delilah ise Orta Doğu mitologyalarının fiil tarihteki Filistinli prensesi. 1949 yapımı bir Cecil B. DeMille filminde Samson and Dalila ya da Delilah'da Hedy Lamarr adıyla ünlenen Viyanalı Hedwig Eva Maria Kiesler'in suretinde görürüz onu. Hedy Lamarr gibi Avusturya asıllı Victor Mature'sa aslanları yere seren, tapınakları yerle bir eden, güçlüden de güçlü Samson rolünde. Dalila'nın ablası Semadar'a aşıktır. Dan kabilesinin doğaüstü gücünü uzun saçlarından

dan alan kahramanı. Dalila ise içini yakan bir tutkuyla gizliden gizliye sever onu. Samson Semadar'a aşıktır ama onun kalbi bir başkasında, komutan Ahtur'dadır. Samson'la Ahtur'un tutuştuğu kavgada Semadar araya girip kazara ölünce ablasının ölümünden Samson'u sorumlu tutar Dalila, yani Dalila. Onu kendine aşık eder, sarhoş edip doğaüstü gücünü aldığı uzun saçlarını keser. Tüm gücünü yitirir, Filistinlilere tutsak düşer Samson. Gözlerine mil çekilir, ömür boyu değirmen taşı döndürmeye mahkum edilir. Ama unuttukları bir şey vardır, durdurulamayan zaman. Saçları uzayınca gücünü yeniden kazanır Samson. Zincirlerini kırar, tapınakları yıkar. Sevdalandığı Samson'la birlikte yıkıntılar altında can verir Dalila ya da Dalila. Ve Jay Livingston'un müziği ve Ray Evans'ın sözleriyle Nat King Cole'un sesi duyulur filmin müzik akışında. Song of Dalila.

Orta Doğu'nun dinsel mitolojilerinden birinde Filistinli Delayla, bir başkasındaysa Mecdelli Meryem, Maria Magdalena. Yüzyıllar sonra İspanyol Miguel Contreras bestelemiş ve yazmış onun şarkısını. 1945 yılının müzikli anılarında seslendirense Endülüslü bir şarkıcı. 1908'de Endülüs'ün, Andalusia'nın Sevilla kentinde dünyaya gelen, 1983'te 75 yaşında Madrid'de yaşama veda eden flamenco ve koplaların unutulmaz sesi Estrellita Castro.

Maria Magdalena uzak söylencelerde ve Estrellita Castro'nun 1945 yılındaki sesinde kalırken Floransalı bir kent soylu hanımın gizemle gülümseyen yüzü beliriyor hayallerimde. Tecimen Francesco del Gioconda'nın eşi Signora Lisa Gerardini del Gioconda.

Signor Francesco del Giordano, eşinin tablosunu ikinci oğulları Andrea'nın doğumu onuruna sipariş eder, Rönesans'ın büyük yaratıcılarından Leonardo da Vinci'yi. 1503'te Floransa'da başlar da Vinci çalışmaya. Yardımcısı ve varisi sarayının de katkılarıyla 4 yıl sonra Fransa'da tamamlar ünlü yapıtını. Zaman içinde La Gioconda ya da La Gioconda adıyla anılsa da Mona Lisa ismini verir Da Vinci, kavak pano üzerinde ölümsüzleştirdiği portreyi. Ortadan ikiye ayrılmış, dümdüz omuzdan inen saçlarının çevrelediği, zamanın modası uyarınca kaşları tümden alınmış oval yüzüyle, gizemle yaratıcısına gülümser o portreden Mona Lisa. Rivayet olunur ki sipariş ettiği resmi görünce çok şaşırır Signor Giordano ve bu benim eşimin yüzü değil der Leonardo'ya. Yine rivayet olunur ki bir başka Floransa hanımın yüzüdür Mona Lisa. Leonardo'nun gizliden gizliye aşık olduğu Düşes Costanza Davalos'un yüzünü resmettiği söylenir aslında. Söylentiler tartışılabilir ama tartışılmayan Leonardo da Vinci'nin resim sanatına bir başyapıt armağan ettiğidir. Signor Giordano ilgisini kesince dönemin Fransa kralı 14. Louis tabloyu satın alarak Fontainebleau Sarayı'nın duvarına astırır. Sonrasında Versailles Sarayı'na taşınır Mona Lisa. Fransız kent soylu devrimiyle birlikte Louvre Sarayı'dır yeni evi. Napolyon döneminde kısa bir süre için Tuileries

Veri Sarayı'na göç etse de tekrar Louvre'a döner, o günden bugüne hayranlarını hep oradan gülümser. ...500 yıl sonra gün gelip de gizemli başyapıtının notalar ve dizelerle de resmedileceğini nereden bilecektir Leonardo da Vinci? Nereden aklına gelecektir Mona Lisa'nın bir film şarkısına dönüşeceği? Onun aklının ucundan bile geçmeyenler, söz yazarı Ray Evans'ın sanatsever eşinin aklına düşer. Ray Evans ve Jay Livingston 1950'de Captain Carey USA filmi için yazıp besteledikleri ezgiye Prima Donna adını verirler önce. Evans'ın eşi neden Mona Lisa olmasın deyince Prima Donna'dan Mona Lisa'ya dönüştürürler şarkının adını. Mitchell Lason'ın yönettiği Alan Ladd ve Wanda Hendrix'li Captain Carey USA'in müzik akışında hem Les Baxter Orkestrası'ndan duyulur Mona Lisa hem de Nat King Cole'ün sesinden. Bestecisine ve söz yazarına o yıl en iyi özgün film şarkısı Oscar'ını kazandırır. Nat King Cole'ün plağıyla da 8 hafta boyunca listelerin zirvesinde kalır. Nat King Cole'ün 76 yıl öncesindeki sesi işte o zirveden ulaşıyor TRT Radyo 1 frekanslarına. Gözlerimizde Leonardo da Vinci'nin portresindeki gizemli gülüşü, kulaklarımızda Jay Livingston ve Ray Evans'ın notaları ve dizeleriyle ölümsüz Mona Lisa.

0: Haftaya yine günün 11. saatinde yine hayatı anlatan müziklerde buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin fark ettiği ama çoğu zaman nedenini bilmediği ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Ay neden ufukta daha büyük görünür? Ay aslında ufka yakınken büyümez. Evet, yanlış duymadınız. Ayın gerçek boyutu hiç değişmez. Ama biz onu bazen dev gibi görürüz. Bu duruma bilimde ay illüzyonu denir. Yani bu, gözümüzün ve beynimizin bize oynadığı bir algı oyunudur. Peki bu nasıl oluyor? Ay gökyüzünde yükseldiğinde, yani tepedeyken etrafında karşılaştırabileceğimiz pek bir şey yoktur. Sadece geniş bir gökyüzü görürüz. Bu yüzden ayı daha küçük algılarız. Ama ay ufka yakın olduğunda durum değişir. O zaman ayı binalar, ağaçlar, dağlar gibi nesnelerle birlikte görürüz. Beynimiz bu nesneleri referans alarak ayı olduğundan daha büyükmüş gibi algılar. Yani aslında ay büyümez, bizim algımız değişir. Bir başka önemli nokta da mesafe algımızdır. Beynimiz ufku daha uzak bir yer gibi yorumlar. Bu yüzden ufuktaki ayı daha uzakta ama aynı zamanda daha büyük bir cisim gibi algılarız. İlginç bir deney yapmak ister misiniz? Ay ufuktayken başınızı eğip bacaklarınızın arasından ters bakmayı deneyin. Bu şekilde baktığınızda ayın daha küçük göründüğünü fark edeceksiniz. Çünkü bu pozisyonda çevredeki referans

0: nesneleri daha az algılarsınız. Bir diğer yöntem de aya bir kalem ya da parmağınızla bakmaktır. Ufuktayken ve gökyüzündeyken ayı aynı şekilde ölçtüğünüzde aslında boyutunun değişmediğini görebilirsiniz. Peki atmosferin etkisi var mı? Evet, ama düşündüğünüz gibi değil. Atmosfer ayı biraz daha bulanık ve bazen daha kırmızımsı gösterebilir. Ancak ayın büyük görünmesinin asıl nedeni atmosfer değil, tamamen beynimizin algı şeklidir. Sonuç olarak ayın ufukta daha büyük görünmesi gerçek bir büyüme değil, bir algı yanılmasıdır. Bu durum beynimizin çevremizdeki dünyayı nasıl yorumladığını gösteren harika bir örnektir. Yani bir dahaki sefere ufukta kocaman bir ay gördüğünüzde aslında onun hep aynı boyutta olduğunu ama beyninizin size küçük bir oyun oynadığını hatırlayın. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü yolda olan sürücülere kurallara uymaları çağrısını yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. 39 yeni çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu,

Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. İşgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da işgalini tekrar genişletmeye başlaması tepki çekti. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya'da İsrail'e saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün'le Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü yolda olan sürücülere kurallara uymaları çağrısını yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. 39 yeni çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak, dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in ateşkesine rağmen Lübnan'da işgalini tekrar genişletmeye başlaması tepki çekti. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'e saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ve Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Myanmar'da bir binada patlama meydana geldi. 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda binada hasar gördü. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Ve Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 santimetre ila 50 santimetre, yer yer 75 santimetre, görüş iyi. Denizlerimizde hava durumunu sunduk.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Kemal Kahraman. Kemal Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kemal Hocam, sizinle bu sabah Roma İmparatorluğu'nu ve bu imparatorluğun bünyesinde oluşan kültürü konuşalım isterseniz.
2: Tamam.
1: Buyurunuz.
2: Roma deyince aklımıza Akdeniz Havzası geliyor tabii. O kadar geniş bir alan Avrupa'da bugün, Orta Doğu'da bugün mevcut olan pek çok devletin, yani 20-30 mu diyeyim yoksa 40 mı diyeyim, yani devletin toplamını meydana getiren bir varlıktan söz ediyoruz. Tabii bu sadece siyasi bir varlık değil, aynı zamanda bin yıllar sonrasına, günümüze kadar gelen bir kültüre damgasını vurmuş olan bir varlıktan söz ediyoruz. Roma kültürü. O kadar günümüz dünyasının içinde ki bunu ancak işte biraz irdeleyerek fark edebiliyoruz. Yani mesela Amerika'nın başkentinde başkanlığın bulunduğu bölgeye ne deniyor? Kapitol deniyor. Kapitol.
1: Evet.
2: Avrupa'da da başkentlerine genelde Kapitol deme evet. şeyi vardır. Kapitol. Niye Kapitol? Devleti ebed müddet düşüncesi. Yani Osmanlı'da evet. öyle bir şey var ya.
1: Türklerin fikri. Biz, evet,
2: bu doğru. bizdeki düşünce onlarda da var. Çünkü herkes geriye doğru ne kadar giderseniz ileriye doğru da o kadar gitme şansınız olur düşüncesi oluyor. Teşkilatlarda özellikle, kültürlerde böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kendilerini çok geriye yaslamak, güçlü bir şeylere yaslamak istiyorlar. O Avrupa'da Roma'dır. Ha, sadece Avrupa için mi? Mesela bizim Osmanlı'nın, Türklerin geldiği alanlar da Anadolu'dan başlayarak

0: tabii Avrupa içlerine doğru gidiyor. Dolayısıyla burada örtüşmeler oluyor. O örtüşmelerde başta İstanbul'un fethinden başlamamız gerekiyor. İstanbul neresidir? Konstantinopol'dür. Konstantin'in kurduğu şehir, birinci Konstantin'in kurduğu şehir. Fatih Sultan Mehmet ve tabii onun ekibi Türkler, o günün Osmanlı kültürü tamamen orayı ele geçirdiği zaman her şeyi yok edip onun üzerine yepyeni bir şey inşa edelim diye bir kaygıları hiç olmamış. Çünkü medeniyet anlayışı zaten böyle bir şeydir. Önce elimizde ne var ona bakılır. Onu tabii ki katalizör olarak senin medeniyetin de yüksek bir medeniyet olacak. Ve birlikte onu da kullanarak ortaya yeni bir şey çıkaracaksınız. O da Osmanlı medeniyeti dediğimiz şeydir yani. Yeni bir şey. Bunda Roma'nın artıları var diyelim. Ama eksileri yok. Böyle düşünebiliriz yani bizim açımızdan. Böyle tabii. Çünkü Roma büyük bir teşkilat, büyük bir kültür. Fakat tabii ki bugün övgülerle anabileceğimiz bir dönemde değil yani. Bir yönüyle de büyük bir vahşettir yani.
1: Doğru. Tabii
0: bir
1: ki.
0: yönüyle de. Tamam, teşkilat büyük. Çok güçlü olması, değerli olduğu, her şeyiyle doğru olduğu anlamına gelmiyor tabii. Şimdi günümüz kültüründe, günlük hayatımızda aklımıza geliveren şeyler var. Mesela olgular var. Birisinden bir ihanet gördüğümüz zaman aklımıza, bizim Türkiye'li olarak yani bizim de aklımıza ne geliyor? Sen de mi Brutus diyebiliyoruz. Sen de mi Brutus? Yani bir ihanetle karşılaştınız. Fakat milattan önce 44 yılına atıfta bulundunuz farkında olmadan. Milattan önce 44. Çünkü Jules Caesar dönemi, Jules Caesar suikastla öldürülüyor. Senatörler ortak bir karar alıyorlar. Jules Caesar'ı ortadan kaldırma kararı alıyorlar. Ama hiçbirisi suçlanmasın diye hep birlikte saldırıyorlar. Bunların içerisinde kendi evlatlığı olan Brutus de var.
1: Evet.
0: Ve Jules Caesar öldürülüyor. Onun için günümüze kadar, yani o ölürken tabii kendisine saldırı yapılırken Jules Caesar diyor ki sen de mi Brutus diyor. Yani senden beklemezdim, hani öbürlerinden beklerim de anlamında. Milattan önce 44. Ve öldürülüyor. Öldürüldükten sonra cenaze töreni yapılıyor. Bitmiyor bakın. Yani Roma ile ilgili söylemlerimiz bitmiyor. Orada bir konuşma yapılıyor. Onun cenaze töreninde. Cenaze töreninde onun generallerinden, Roma'nın generallerinden Mark Antonius konuşmasına şöyle başlıyor. Romalılar, ben Sezar'ı gömmeye geldim. Övmeye değil. Bu da günümüze kadar kullanılan bir söz değil mi?
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bir kültürün ne şekilde yaşadığını buradan bu örneklerden anlayabiliyoruz. Tabii bu söz hani orijinalinde nasıldır? Biz Shakespeare'in yorumunu biliyoruz. Shakespeare'in Jules Caesar diye bir oyunu vardır. Onun,
1: evet.
0: onun yazdığı. Ondaki konuşma böyle başlıyor. Ve o şekilde yayılmış. Yani kültür olarak o şekilde yayılmış ve dünya kültürüne mal olmuş. Şimdi Roma'nın kendisi bir efsanedir. Devlet olarak bir efsane. Ama onu anlatan efsaneler de var tabii. Bütün kültürlerin kendine göre bir efsaneleri var. Sümerlerin Gılgamış destanı mesela. Greklerin Homeros'un İlyada ve Odessa destanları. Türklerde Ergenekon destanı. İran'da Firdevsi'nin Şehnamesi mesela. İran ulusunun bir destanı bunlar. Romalı'yı da Romalı bir şair olan Virgilius var. Vergilius neyse. Onun Aeneis efsanesi vardır. Bu işte Truva'nın yıkılmasından itibaren başlatıyor ve Roma'nın kuruluşuna kadar getiriyor. Tabii buradaki ilginç detay, Truva'nın yıkılmasından sonra Truva prenslerinin İtalya'ya giderek Roma'yı kurmalarıdır yani. Özet olarak bu şekilde.
1: Burada bir ara verelim müsaade ederseniz hocam. Devam edelim. Antonio Vivaldi'nin Re majör 1 numaralı konçertosunun 3. bölümü Allegro'yu dinleyelim. İngiliz Oda Orkestrası seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Evet hocam, devam edelim. Ben tekrar size ben bırakayım sözü.
1: Burası çok önemlidir. Yani romanın temellerinin Truva'dan giden prensler tarafından atılmış olması çok önemlidir. Adeta hani Emevi prenslerinin gidip Endülüs Emevi devletini kurması gibi bir şey oluyor esasında. Çünkü Abbasiler onları yıktığı zaman
0: Evet.
1: kaçanlar, kurtulabilenler gidiyorlar. Endülüs Emevi devletini kuruyorlar orada veya onu ele geçiriyorlar. Roma'da buna benzer bir şey oluyor. Roma'nın kendine özgü özellikleri var. Bunlardan bir tanesi yani büyük bir hukuk devleti olmasının, işte çok uzun süre yaşamış olan bir devlet olmasının yanı sıra başka kültürleri yok etme özelliği de var. Bunlardan birisi kendilerinden önce orada var olan Etrüskleri yok etmiş olmalarıdır. Ki Etrüskler Roma'nın kurucu unsurlarıdır. Ve Roma tarihi anlatılırken genellikle ön plana çıkmaz bunlar. Yani işte patriciler, plebler, köylüler, onlar arasındaki savaş filan gibi yorumlanır. Aslında Etrüskler

0: vardır.
1: Bunlarda
0: Bunların
1: da çok ciddi bir kültürel altyapı var yalnız. Yani
0: tabii.
1: mesela bugün bildiğimiz İtalyan kültürü diye bildiğimiz şeyin kökeninde Etrusk etkisi çok yüksek bildiğim
0: Kesinlikle.
1: kadarıyla.
0: Çünkü Etrusklerin doğduğu yerler Toskana bölgesi ve aydınlanmanın da biliyorsunuz başladığı bölge
1: Evet,
0: olarak.
1: evet.
0: Yani Etrusk birikiminden Avrupa aydınlanması başlamıştır gibi makaleler var, araştırmalar var. Etruskler yani Batı dillerindeki okunuşları farklı, Doğu dillerindeki mesela Turskalar olduğu da söyleniyor. Anadolu kökenli oldukları söyleniyor. Bunlar tabii bizim konumuzu biraz dağıtabilir. Roma'nın yok ettiği kültürlerden birisi de Kartaca'dır. Biliyorsunuz onlarla büyük savaşları var. Hannibal olayı var. Kartaca'da Doğu Akdeniz kökenli, Fenike kökenli bir devlettir biliyorsunuz. Yani
1: Evet.
0: Fenike'den kaçan prenslerin kurduğu bir yer oluyor Kartaca. Ve milattan önce 800'lerde onlar da çok güçlü durumdalar. Tıpkı Etrüskler gibi. Yani 500'lere kadar sürüyor bu. Ve Roma sonunda Kartaca'yı da yok ediyor. Bu yok etme öyle böyle değil yani. Tamamen izlerini ortadan kaldırma şeklinde. İzlerini.
1: Kökünü
0: Evet.
1: kazıma, değil mi?
0: Etrüsklerde de böyle oluyor, Kartaca'da da. Dolayısıyla bir ulusun, bir kültürün kökünden itibaren yok edilmesi, günümüze hiçbir şey bırakmamak üzere yok edilmesi bir Roma mirasıdır. Bunu söyleyebilirim. Yani burada Gazze'deki olayları hatırlarken bugünlerde bunları hatırlamadan çözmek biraz zor olur. Çünkü Roma o zamanın en güçlü devletiydi. Günümüzün de kendine göre en güçlü devletleri var tabii.
1: Ama bu en güçlü devletler de aslında Roma mirası üzerine kurulu devletler.
0: Hiç de
1: Çünkü
0: inkar etmiyorlar
1: tabii
0: zaten.
1: Gazze katliamı, Gazze soykırımı aslında bu Roma kalıntısıyla Siyonist ittifakın gerçekleştirdiği bir katliam.
0: Evet. Yani modern Roma'nın tarihte olduğu gibi bir eylemidir diyebiliriz. Çünkü
1: Evet.
0: başka kültürlerde bu derece büyük yıkımlara rastlamak pek mümkün olmuyor.
1: Evet.
0: Birlikte yaşamayı tercih
1: Kemal
0: ediyorlar bir
1: Hocam bakın
0: şekilde.
1: mesela atanan papa Amerika'nın referansıyla atandı.
0: Evet.
1: Son papa. Bir nevi Roma
0: Amerikalı
1: İmparatorluğu.
0: zaten.
1: Evet
0: Evet.
1: yani ve Trump'ın kulisleriyle hatta talimatıyla atandığı çok net. Dolayısıyla Trump'ın ve Amerika'nın İsrail'i açıkça desteklemesi onun önemi biliyoruz. Dolayısıyla işin hakikati çok net bir şekilde görülüyor. Yani Gazze katliamının arkasında kim var, sebebi nedir bunun anlaşılıyor hakikaten.
0: Evet.
1: Niye bir dipnot düşmek istedim? Kusura
0: Tamam.
1: bakmayın.
0: Yani Roma kültürü günümüz dünyasına çok büyük etkileri olan hem kavramsal hem de teşkilat olarak büyük bir kültürden söz ediyoruz. Mesela republik dediğimiz zaman demokrasi, senato, diktatör, konsül, plebisit, lejyon, tribün, kapitol yani günümüz dünyasına hediye edilen o kadar kavramlar var ki. Tabii ki en başta Roma hukukundan söz etmemiz lazım. Yunanlıların 12 levha kanunlarından etkilenerek Roma'nın yaptığı ilk yazılı kanunlar 12 levha kanunları oluyor. Günümüzdeki Batı dünyasında uygulanan hukuk kurallarının temeli buna dayanıyor. Roma toplumu inanış olarak tabii panteonları var ve çok tanrılı bir dünyaya sahipler. Ve milattan sonra 300 yıllarına kadar bu dünya devam etti. Yani çok tanrılı yapı devam etti. Hristiyanlığa kadar devam etti yani Hristiyanlığın gelişine karşı. Düşünebiliyor musunuz? 300 yıl Roma kültürü direnmiştir. Yani geleneksel inançlar, pagan dönemi inançları direnmiştir. Ondan sonra yavaş yavaş işte kabul etmeye başlamıştır. Şimdi Roma tabii Etrüskler, Fenikeliler, Yunanlıların geliştirdiği son alfabeye son şeklini kazandıranlar da Romalılar oldu. Latin alfabesi bu şekilde ortaya çıktı.
1: Evet. Alfabede çok belirleyici. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sonlandırmak
0: Ben teşekkür
1: mecburiyetindeyim.
0: ediyorum.
1: Allah razı olsun. Çok istifade ettim ama konu
0: Çok
1: ele
0: geniş
1: aldığınız
0: bir
1: konular
0: konu.
1: çok zengin ve
0: Roma
1: geniş konular.
0: İmparatorluğu kadar geniş.
1: Çok teşekkür ediyorum. Allah ilminizi bereketlendirsin. Çok sağ olun efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Efendim Doktor Kemal Kahraman hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112, acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Yeni bir haftaya, yeni umutlara ve sımsıcak bir Haziran sabahına birlikte merhaba diyoruz. Güneş erkenden yüzünü gösterdi. Gökyüzü masmavi, pırıl pırıl. Güzel günün eşliğinde yolculukta olanlara kolaylıklar, işine yetişmeye çalışanlara bol enerjiler, evde çayını yudumlayanlara huzur diliyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Yüksel Kip'in seslendirdiği Uşak makamında bir şarkıyla başlıyoruz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Sırada Nas makamında bir şarkı var. Zeki Müren'i arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana.

ah edip ağladıkça sen Allah'tan bulacaksın. Esmerim güzelim, tuti dilim, ben yanıyorum.

Her zaman üzersin beni, ah yaramaz çapkın seni. Benim bir günahım yoktur, baştan sen çıkardın beni.

0: seviyorum, ah çok seviyorum.
1: Değerli dinleyiciler, günlük hayatımızın içinde para konusu hep var. Maaş, fatura, kredi, kart harcamaları, borçlar, bir de kenara ne kaldı sorusu. Aslında hepimiz farkında olmadan finansal kararlar alıyoruz ama bu kararları ne kadar bilinçli veriyoruz? Finansal okuryazarlık tam da bu noktada devreye giriyor. Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Tuncay Turan Turaboğlu ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
2: Sayın Turaboğlu, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Sayın Turaboğlu, finansal okuryazarlık deyince çoğu kişi bunu sadece para biriktirmek olarak görüyor. Oysa işin çerçevesi daha geniş. Finansal okuryazarlığı siz nasıl tanımlarsınız?
3: Finansal okuryazarlık oldukça farklı yerlere çekilebilen, farklı anlamlar yüklenebilen bir kavram. Ama biz finansal okuryazarlık için bireysel finans terimini de kullanabiliyoruz. Bu haliyle bireysel finans dediğimiz zaman işin içine gelir, harcama, tasarruf, yatırım, koruma, bütçeleme ve borçlanma konularını içeren bir bütündür diyebiliyoruz. Tabii işin özünde finansal bilgi sahibi olmak var. Burada da gelir ve tasarrufları verimli kullanmayı sağladığını, doğru ve yanlış finansal tavsiyeleri ayırt etmeye yardımcı olduğunu, rasyonel finansal kararlar alınmasını sağladığını ifade etmek mümkün finansal bilgi sahibi olmanın. Bütün bu özetin sonucunda bireysel finans ya da finansal okuryazarlık nedir dediğimiz zaman, bireyin ve kendi ailesinin parasını yönetme, mevcut ve gelecekteki finansal durumun sorumluluğunu alma, finansal hedefleri belirleme, bireysel vergi yükümlülüğünü yerine getirme, acil durumlar için tasarruf yapma demektir diyebiliyoruz.
2: Hocam, finansal okuryazarlığın tanımını netleştirdik. Şimdi biraz da günlük hayata bakalım. Günlük hayatta yapılan en yaygın finansal hatalar neler? İnsanlar en çok nerede yanılıyor?
3: Tabii günlük hayatta yatırım yaparken dikkate alınması gereken bazı ilkeler var, kurallar var. Bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Eğer bunlar göz ardı edilirse haliyle zarar da kaçınılmaz oluyor.
2: Evet.
3: Bireysel yatırımcıların bu noktada dikkat etmediği, gözden kaçırdığı hususlar nelerdir derseniz, risk ve belirsizlik ayrımını yapamamaları, ne kadar risk üstleneceklerinin kararını önceden verememeleri, yatırımın risk ve getiri ilişkisini kuramamaları, yani ne kadar risk üstlenip karşılığında ne kadar getiri beklediğine ilişkin bir tasarrufta bulunamaması, yaptığı yatırım değer kazanırken nerede bunu elinden çıkarması gerektiğini bilememesi, bunun kararını verememesi ve en önemlisi de özellikle enflasyonist ortamlarda çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkan paranın zaman değeri kavramını yeterince kavrayamaması ve göz ardı etmesiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada bir de tabii özellikle küçük yatırımcıları, bireysel yatırımcıları aldatmaya yönelik bir takım manipülasyonlar oluyor. Bunların zamanında anlaşılamaması da bireysel yatırımcıların yaptıkları hatalar içerisinde önemli bir yer tutuyor diyebiliriz.
2: Tuncay Bey, finansal okuryazarlık çoğu zaman gelir düzeyiyle de ilişkilendiriliyor. Geliri sınırlı olan biri için finansal okuryazarlık mümkün mü? Para yoksa planda olmaz düşüncesi ne kadar doğru?
3: Şimdi finansal okuryazarlık günümüzde herkesi ilgilendiriyor. Kimsenin buradan kendisini ayrı tutması pek mümkün değil. Benjamin Franklin'in de dediği gibi en önemli yatırım bilgiye yapılan yatırım ve bilgiye yapılan yatırım da en yüksek getiriyi getiriyor. Önemli olan bireyin geliri ne olursa olsun tasarruf yapmayı amaç, hedef haline getirmesi. Genelde bireyin geliri ne olursa olsun gelirin düzenli olarak %20'si ile %35'inin tasarruf edilmesi genel kabul gören bir ilke. Tabii bunu duyunca bireylerin işte gelirimiz yeterli olmadığı için biz zaten tasarruf yapamıyoruz diyeceğini tahmin edebiliyoruz ama her koşulda eğer gelecekte bir refah elde etmek istiyorsa bireyin, insanın bir birikim yapma zorunluluğu var. Her koşul için bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü az evvel de ifade ettiğim gibi tasarrufun temel amacı gelecekte daha yüksek refah elde etmek. Bu amaç doğrultusunda 10 lira kazanıyorsa işte bunun %20'sini, 2 lirasını, 100 lira kazanıyorsa bunun %20'sini, 20 lirasını, 1000 lira kazanıyorsa bunun %20'sini, 200 lirasını tasarruf etmek bireyin geleceğine yapacağı en büyük yatırım olacaktır.
2: Buradan borçlanma konusuna geçmek istiyorum. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştırıyor ama sınırı da bilmek gerekiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam?
3: Özellikle günümüz koşullarında kredi kartlarından yararlanmamak veya ihtiyaç kredisi almamak neredeyse imkansız. Yani biriktirerek bir şeyler elde etmek tense kredi kartıyla veyahut da ihtiyaç kredileri kullanımı yoluyla bir şeyi elde edip sonra onun ödemesini yapmak, tabii belirli bir faiz ödemek koşuluyla daha makul bir şeyleri daha erken edinmeyi mümkün kılıyor. Dolayısıyla belirli ilkeler çerçevesinde kullanıldığında fayda sağlayacağını kabul etmek gerekiyor. Ancak uygun koşulları yakalamak lazım. Yani uygun koşullar derken ödeyeceğimiz faiz, elde edeceğimiz bu faydanın vadesi, bunun ödeme planı, bunu veren finansal kuruluş, bunların hepsinin uygun olması lazım. Bizim finansal literatürde sihirli bir kelimedir, optimal denir. Optimal çözüme ulaşılması burada önem sağlıyor. Yani kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin kullanımını göz ardı edemeyeceğimiz bir çağda yaşıyoruz ve ama bu çerçevede bunu nasıl daha uygun hale getireceğimizi bilmemiz lazım. Mesela aldığımız borcu değeri artacak veya belli amacı olan harcamalar için yapmalıyız. Yani günümüzü kurtarmak için yaparsak bunun bize bir faydası olmayacağı açıktır.
2: Zarar olacak.
3: Yine borcun gelire oranını %25'in üstüne çıkarmamaya çalışmamız gerekiyor. Yani gelirimiz 100 liraysa borcumuzun 25 lirasının üstünde olmaması lazım. Ev için kullanıyorsak bunu %40'a kadar çıkabilir. Orada büyük bir sorun olmaz. Aynı para birimiyle borçlanmalıyız. Yani Türkiye'de yaşıyoruz.
2: Evet.
3: TL'yi kullanırken dolarla borçlanmak çok makul olmayacaktır. Çünkü paranın zaman değerinin haricinde bir de dövizin değeriyle bu sefer mücadele etmek zorunda kalacağız. Eğer birden çok borç almamız gerekiyorsa bu durumda da en yüksek faizi olan borcu daha erken kapatacak şekilde bir planlama yapmak gerekiyor.
2: Hocam, özellikle son yıllarda sık duyduğumuz bir kavram var. Bütçe yapmak. Bütçe dediğimiz şey defter, kitap işi mi yoksa herkesin kendi yöntemini oluşturabileceği bir alışkanlık mı?
3: Aslında belirli kriterlere uymak kaydıyla herkesin yapması gereken ve herkesin yapabileceği, alışkanlık haline getireceği bir araç diyebiliriz. Çünkü biz bütçeyle ne yapıyoruz? Gelecekteki gelir ve giderimizi bir arada gösteriyoruz. Bir tahmin üzerinden bunu yapıyoruz. Gelecekte eğer gelirlerimiz giderlerimizden fazlaysa bu değerlendirmemiz gereken bir tasarrufumuzun ortaya çıkacağını gösteriyor. Ama eğer gelecekteki giderlerimiz gelirlerimizden fazlaysa bu durumda da gelecekte bir nakit açığıyla karşılaşacağımızı ve bunu ortadan kaldırmak için de bugünden planlar yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak burada önemli olan husus geleceğe ilişkin tahminler yaparken bunun gerçekçi olması. Yani giderleri en düşük, gelirleri en yüksek olarak tahmin edersek bu bizi hüsrana uğratabilir.

0: yanıltır.
1: Evet, mutlaka bir de bir acil durum fonu bütçelerde koymak gerekir. Genelde en az 3 aylık giderleri karşılayacak kadar bir fon, bir emniyet payı mutlaka bir kenarda nakit olarak tutulacak şekilde bu bütçelemeler yapılabilir. Mesela bütçelemede geliştirilen bazı öneriler var, pratik öneriler. Mesela 50-30-20 kuralı deniyor. Burada bireylerin harcamalarını farklı kategorilere ayırarak daha istikrarlı bir hayat sürebilecekleri ifade ediyor. Mesela 50 dediğimiz, yani gelirlerinin %50'sini kira, sağlık gibi ihtiyaçlar için, %30'unu seyahat, eğlence, eğitim vesaire için, %20'sini de bireysel emeklilik gibi geleceğini garantiye alacak bir takım yatırımlar için ayırması tavsiye ediliyor. Tabii bu tavsiyeler genelde gelişmiş ülkeler için olan tavsiyeler. Bizim bunları kendi hayatımıza uyarlamamız burada esas teşkil ediyor. Bunu unutmamak lazım.
0: Hocam, bir de şu var. Sosyal medyada sık sık kısa yoldan kazanç vaatleri görüyoruz. Finansal okuryazar biri bu tür vaatlere karşı nasıl bir refleks geliştirmeli?
1: Şimdi kısa yoldan kazanç her zaman için hemen hemen herkesin de bileceği şekilde büyük risk içerir ve netameli bir durumdur. Yani genelde gayrimeşru bir durum orada oluşabilir. Dolayısıyla herhangi bir yatırım önerisi gelirse bireyin karşısına bunu bir değerlendirmesi lazım. Rasyonel olup olmadığı konusunda. Mesela istemediğimiz halde tanımadığımız biri bize cazip bir yatırım imkanından söz ediyorsa, yüksek kazanç vaat ediyor, bunun karşında risk olmadığını söylüyorsa, bu kazancı kısa süre içinde elde edeceğimizi ifade ediyorsa, yeterli bilgiye ulaşamıyorsak, psikolojik baskıya maruz kalıyorsak, bu yatırım önerisinin sadece belirli kişilere yapıldığı, sizden kimseye söz etmemeniz isteniyorsa, bu tür önerilerin genelde bizi mutlu etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor.
0: O zaman şöyle diyebiliriz değil mi hocam? Güvendiğimiz insanlara danışmalıyız. Bu konuda uzman olan.
1: Tabii daha çok kurumsallık sahibi olan, kurumsal olan, ki mesela biz bireyler olarak nerelere yatırım yapacağımızı günlük olarak takip edemeyebiliriz. Buna ne bilgimiz yeterli olabilir, ne işimiz, ne sosyal faaliyetlerimiz bize gerekli zamanı ve enerjiyi verebilir. Bu tür durumlarda tabii ki bu işin işte uzmanı olan, kurumsallık seviyesinde bu işi yürüten bireylere ve kurumlara müracaat etmeliyiz. Hatta yatırımlarımızı da bu şekilde yönlendirebiliriz. Yani hem küçük tasarrufumuz var hem de bireysel olarak bu tasarrufu yönlendirebilecek şekilde inisiyatif alamayacağız. O zaman ne yapalım? İşte o zaman bu ulusal veya uluslararası portföylerden oluşturulan yatırım fonlarına yatırım yapalım. O zaman ne yapalım? Bireysel emeklilik sistemlerine, ki orada devlet katkısı da var.
0: Evet.
1: Onlar da nihayetinde yatırım fonlarına yönlendiriyorlar. Size de seçim hakkı tanıyorlar. Onlara yapalım ve her zaman bilmeliyiz ki tabii arzı kısıtlı olduğu için uzun periyotta altın yine önemli bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Röportajımızın sonuna doğru yaklaşırken bugün bizi dinleyenler için finansal okuryazarlık yolunda atılabilecek en basit ama en etkili ilk adım ne olur?
1: Küçük büyük demeden tasarrufa önem vermeliyiz. Finansal bilgi sahibi olmaya çalışmalıyız. Bir atasözümüz der ki, İşten artmaz, dişten artar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla birikimlerimizi de riski mümkün olduğu kadar düşük olan, riskine karşı getirisi mümkün olduğunca yüksek olan ve zaman içerisinde değeri yitmeyecek, erimeyecek yatırım araçlarına bunları aktarmalıyız. Az evvel ifade ettiğim gibi bu noktada yatırım fonları, bireysel emeklilik poliçeleri ve altın değerli bir maden olarak bizim için uygun yatırım araçları olabilir.
0: Sayın Turaboğlu, paylaştığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bizleri programınıza konuk ettiğiniz ve bu konu hakkında konuşmamıza fırsat verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Tuncay Turan Turaboğlu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Kayseri yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Bekir Ünlü Ataer söylüyor. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor.

0: gel canım gel ama tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten gel canım gel ama.
1: Şimdi de Bediye Akartürk'ün seslendirdiği Mersin yöresinden derlenen bir türküye kulak veriyoruz. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan.

0: başım gel.
1: Dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye.
2: Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk.
1: Bitmez tükenmez değildi, sınırları vardı.
2: Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım.
1: Başka dünya yok.
2: Başka Türkiye yok.

Değerli dinleyiciler, sabahın serinliğinde pencereden içeri süzülen bir yel varsa ve o rüzgar çam kokularını, kekik kokularını taşıyorsa bilin ki bir

yayla hikayesi başlamak üzeredir. Türkiye sadece denizleriyle, sahilleriyle değil, serin dorukları, yeşil tepeleriyle de büyüleyici bir coğrafyaya sahip. İşte bu doğal zenginliğin en güzel yansımalarından biri de yayla turizmi. Geleneksel olarak hayvancılıkla uğraşan aileler yaz aylarında yüksek kesimlere göç etmesiyle başlayan yayla kültürü, artık doğa severlerin, yürüyüş tutkunlarının ve sıcaktan kaçanların gözdesi haline geldi. Özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da her biri kendine has doğası, mutfağı ve kültürüyle öne çıkan yüzlerce yayla yılın bu döneminde misafirlerini bekliyor. Trabzon'daki Uzungöl ve Haldizen Yaylası, Rize'nin Ayder Yaylası, Artvin'in Karagöl Yaylası, Bolu'nun Gölcük Yaylası, Mersin'in Gülek ve Güzel Yaylası, Antalya'nın Sütleğen Yaylası, Muğla'nın Sandras Dağları eteklerindeki yaylalar. Hepsi birer doğa harikası. Sadece temiz hava değil, yürüyüş parkurları, yayla şenlikleri, yöresel yemekler, hatta fotoğraf safarileriyle tam bir deneyim sunuyorlar. Üstelik yayla turizmi, sürdürülebilir turizm anlayışının da güzel bir örneği. Doğaya zarar vermeden, yerel halkın üretimine ve yaşamına katkı sağlayarak gelişiyor. Son yıllarda belediyeler ve kalkınma ajansları tarafından yapılan altyapı yatırımlarıyla birlikte bu bölgelerde ekoturizm tesisleri de çoğalıyor. Hem doğal yaşam korunuyor, hem de ziyaretçilere konforlu imkanlar sunuluyor. Yaylalar sadece doğayla değil, kültürle de iç içe. Kemençeyle horonun, davulla zurnanın, yörük çadırlarının, keçi sütü peynirlerin, taş fırından çıkan ekmeklerin hayat bulduğu bu yerlerde insan kendini biraz geçmişte, biraz da gerçek anlamda doğanın kucağında hissediyor. Peki neden yayla turizmi? Çünkü bazen aradığınız huzur ne 5 yıldızlı otellerde ne kalabalık plajlarda. Bazen bir çam gölgesinde, bazen sabahın sessizliğinde atılan bir doğa yürüyüşünde, bazen de kaynayan bir semaverde gizli olabilir. Yaz sıcağından bunaldığınızda biraz serinlik, biraz doğa, biraz da kendinizi bulmak için yaylalar sizi çağırıyor olabilir. Üstelik sadece tatil için değil, nefes almak, yavaşlamak ve doğayla yeniden bağ kurmak için. Sürdürülebilir bir hayat için yaylalar paha biçilmez bir değere sahip. Onların kıymetini iyi bilmek gerek diyor ve sözü biraz da müzeye bırakıyoruz. Bayram Selman seslendiriyor. Bizim yaylalarımız.

0: Değerli dinleyiciler, çiftçilik doğanın katkısıyla yapılan bir meslek. Ama doğa her zaman öngörülebilir değil. Bir gecelik don, ani bir dolu yağışı ya da aşırı sıcaklar aylarca verilen emeği bir anda etkileyebiliyor. İşte bu risklere karşı çiftçinin en önemli güvencelerinden biri tarım sigortaları. Günaydın, Türkiye'nin bu bölümünde tarım sigortalarının neyi kapsadığını, çiftçiye nasıl bir güvence sağladığını ve neden ihmal edilmemesi gerektiğini sigorta uzmanı Sayın Deniz Çelik'le konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz Deniz Hanım?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim Fatih Bey, siz?
0: Bugün sizlerle tarım sigortalarını konuşacağız.
1: Evet.
0: İyiyiz bu arada, teşekkür ediyoruz ki tarım aslında olmazsa olmaz bizim için, ülkemiz için çok önemli bir sektör. Ve tabii tarım sigortalarını sizlerle bugün inşallah masaya yatıracağız. Şimdi en temel soruyla, belki ilk akla gelen şeyle başlayalım. Nedir efendim tarım sigortası ve ne gibi faydaları vardır çiftçilere?
1: Tabii ki. Şimdi tarım sigortaları aslında kısa adıyla da Tarsim diye halk arasında yaygın olarak biliniyor. 2005 yılında yine devletin 5363 sayılı tarım sigortaları kanunuyla hayatımıza almış olduğu, ülkemizdeki tarımsal üretimi desteklemek, iklim değişikliği sebebiyle oluşan doğal afetler ve diğer tüm risklere karşı üreticilerimizi korumak adına yapılan devlet destekli bir sigorta sistemi aslında.
0: Evet. Peki son yıllarda iklim değişikliği artık kendisini daha da ciddi bir şekilde hissettiriyor. Peki bu değişim tarım sigortalarına olan ihtiyacını ne derecede etkiliyor?
1: Tabii ki üreticinin sigortasız üretim yapmasını çok zorlaştırdı. Özellikle iklim değişikliği. Çünkü her yıl bir önceki yıldan daha ağır iklim şartları yaşanıyor. Kuraklık, don, dolu ve aşırı yağış. Hatta aşırı yağış sebebiyle yaşanan sel su baskınları. Mevsimsel olarak sıcaklık yoğun bölgelerde kuraklığın çok sert geçiyor olması. Mevsim geçişlerinin dengesizliği gibi birçok etken üreticinin büyük miktarlarda zarar etmesine, rekolte kayıpları yaşamasına ve üretimin aslında sürdürülebilirliğinin azalmasına neden oldu. Yani iklim krizi büyüdükçe de sigorta üreticilerimiz için aslında bir ihtiyaç halini aldı diyebilirim.
0: Peki Türkiye'de çiftçiler en çok hangi risklere karşı sigorta yaptırıyor?
1: Aslında tarım sigortaları, bitkisel ürünler, sera sigortası, küçükbaş, büyükbaş, hayvan hayat sigortaları, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık, kovan sigortası, ipek böceği sigortası gibi tarımsal alanda birçok üretimi kapsamaktadır. Ama ülkemizde 2024 verilerine de baktığımızda geçmişten bugüne üreticilerin en çok bitkisel ürün sigortalarını tercih ettiğini görüyoruz. Burada da en çok buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve mısır için poliçeler düzenleniyor sektörde. Tabii bunda ekim alanının genişliği, ürün fiyatının yüksekliği gibi nedenler ya da ürünün katma değerinin çok daha fazla olduğu alanlarda sigorta daha çok tercih ediliyor. Biz de bunu gözlemliyoruz.
0: Tabii şimdi tarım sigortaları dediğimizde Tersim'i de fazlasıyla duyuyoruz. Tersim'i de konuşalım Deniz Hanım. Tersim nedir? Ne gibi avantajları var?
1: Tarsim devlet güvencesiyle kurulmuş. Yine aslında devlet desteğiyle tarımsal alanda üretim yapan üreticilerimize doğal afetler ve diğer tüm risklere karşı kendilerini güvence altına alabilecekleri bir koruma imkanı sunuyor. Ve bunun için de tamamen aslında devlet kanalıyla çalışıyor, kanuna
0: Evet.
1: bağlı olarak.
0: Tabii burada devletin belli destekleri var, işte prim desteği de bunlardan birisi. Peki prim desteği dediğimizde bu çiftçi için ne anlama geliyor?

0: ediliyor ve bu destek oranları sigortayı daha erişilebilir kılıyor mu?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bence buradaki teşvikler çiftçi için çok önemli ve onların sigortaya erişiminde de büyük kolaylık sağlıyor. Tabii ülkemizde hani birçok alanda olduğu gibi burada da gidilmesi gereken yerler var ama şu anda ürüne göre değişmekle birlikte %70'e varan prim desteği sağlıyor devlet burada. Artı hani belirli bir miktarını primin peşin, belirli bir tutarını hasat sonrası ödeme gibi imkanlar da sağlıyor. Bu gibi imkanlarla aslında üreticiye büyük bir avantaj ve erişilebilirlik sunmuş oluyor. Çünkü üretici hem malını güvence altına alıyor hem de poliçenin primini hasattan sonra yani para kazandıktan sonra ödemiş oluyor aslında.
0: Evet. Peki şimdi olası bir hasar durumunda süreç nasıl ilerliyor? Çiftçi ne yapacak? Sigorta şirketi hangi alanda devreye giriyor?
1: Şöyle aslında hasar süreci işte ürüne göre ya da yaşanan afete göre küçük farklılıklar gösterebiliyor ama temel prensipte hepsi aynı çalışıyor. Tüm ürünlerde aynı çalışıyor. Hasar gerçekleştiği andan itibaren üreticimiz eğer Tarsim sigortası varsa en kısa sürede Alo 172'yi aramalı. Bu Tarsim'in hasar ihbarı hattı. Bu hatta ihbarda bulunduktan sonra tabii ki eksper atanıyor ilgili bölgeye. Eksper geliyor, hasar tespitini sağlıyor ve bir rapor yazıyor hasara yönelik. Bu rapor sonrasında da Tarsim kurumu üreticiye hasarın ödemesini gerçekleştirmiş oluyor.
0: Evet, gayet güzel. Peki şimdi doğru bilinen yanlışları da konuşalım bu dakikalarda. Çiftçilerin tarım sigortaları ile ilgili yaptığı, en çok belki de yaptığı hatalar ya da yanlış bildikleri noktalar nelerdir?
1: Aslında hani böyle tarım sigortası çok hataya yer bırakmayan bir ürün ama genel anlamda sektörde yani sigortacılık sektörü için ve tarım sigortaları için çiftçilerin daha bilinçsiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani ürünü çok fazla bilmiyorlar ya da işte Tarsim sigortasına kayıt olabilmek için yani Tarsim yaptırabilmek için belli şartlar var tabii ki. İşte bunlardan en temeli çiftçi kayıt sistemine kayıt olmak gibi ve doğru bildirim yapmak gibi orada işte arazinizin metrekaresi vesaire üretim yaptığınız alanlar ya da işte yetiştirdiğiniz küçük baş büyük baş hayvan işte miktarı tutarı adedi anlamında bunları daha çok eksik bildirimler oluyor. Ve bunun dışında aslında çiftçimiz genel olarak hani devlet desteğini çok fazla bilmiyorlar. Bu üründe bir devlet teşviki olduğunu ve aslında bunun da sigortaya erişilebilirlik anlamında onlara daha büyük kolaylıklar sağladığını bilmiyorlar. Devlet güvencesinden belki haberleri yok ve güvensizlik sebebiyle de sigorta yaptırmaya biraz
0: Evet.
1: mesafeli duruyorlar diyebilirim.
0: Peki Deniz Hanım, kimler sigorta yaptırmalı? Yani küçük ölçekte özellikle işletmeler yaptırmalı mı? Onlar için mantıklı mı?
1: Tabii ki yani küçük ölçekli üreticiler için de tarım sigortası hani oldukça mantıklı ve gerekli. Hatta bazen büyük üreticilerden daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü büyük üreticiler hani büyük yatırımlar yapıp aslında bu tarz afetlere karşı önlemler alabiliyor ya da birçok alanda üretim yaptıkları için hani birinde hasar aldıklarında diğerinde kurtarma şansına sahipler. Ama geliri tek bir ürüne bağlı olan bir üretici iklim riskinin de bu kadar yüksek olduğu özellikle de bölgesel anlamda da çok yüksek olduğu bölgeler var iklim riskinin. Bütün ürününü kaybetmiş oluyor neredeyse. Hayatı da ona bağlı bütün yılı da aslında o
0: Kesinlikle
1: ürünün
0: öyle.
1: gelirine bağlı olduğu için. Hele ki bir de işte krediyle üretim yapıyorsa, destekle üretim yapıyorsa, katma değeri yüksek bir üründen üretim yapıyorsa, işte az önce örnek verdiğimiz mısır, ayçiçeği gibi kaybı da çok büyük olduğu için mutlaka aslında sigorta yaptırması da çok önem arz ediyor.
0: Peki sigorta yaptırırken çiftçiler en çok nelere dikkat etmeli?
1: Burada tarım sigortaları aslında tıpkı DAS gibi standart poliçeler. Yani teminatlarda zaten bir şey
0: Evet.
1: değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla hani teklifle ilgili yani fiyatla ilgili tarifeyi de devlet belirliyor. Sadece burada hani başka şirket araştırmaktan ziyade doğru bilgilerin giriliyor olması, brüt metrekarenin ya da üretimle ilgili tüm detayların doğru veriliyor olması ve işletme bilgilerinin yine doğru olması yeterli. Hani doğru beyanla ilerledikleri takdirde daha sonra hasar anında sigortayla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacaklardır.
0: Peki ilerleyen yıllarda artık günümüzde ciddi bir teknolojik dönüşüm de var. Sizler tarım sigortalarında nasıl bir gelişme bekliyorsunuz?
1: Yani önümüzdeki yıllarda tabii ki tarım sigortaları da aslında sigorta sektörünün diğer branşları gibi bence çok hızlı büyüyecek. Çünkü iklim krizi sebebiyle çiftçiler ürüne daha yoğun talep göstermeye başladılar. Zaten her yıl artarak devam ediyor. Devlet de bu alana çok yoğunlaşıyor çünkü üreticiyi korumak zorunda bir yerde. Dolayısıyla Tarsim havuzunun büyümesi için devlet de teşviklerini giderek arttırıyor. Mesela

0: Birçok üründe %50 olan teşvik şu anda %70'e çıktı prim teşviği. Dolayısıyla bunun gibi birçok teşvikler sağlanabilir.
1: Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden henüz tarım sigortası yaptırmamış çiftçilerimize ve bizi dinleyenlere son mesajlarınızı da alalım. Ardından veda edelim.
0: Tabii ki. Yani bu konuda ben çiftçilerimize en kısa sürede aslında tarsim.gov.tr adresinden tarım sigorta ürünlerinin detaylarına bakmalarını önerebilirim. Sigorta birim fiyatlarını inceleyebilirler bu site üzerinden. Devlet teşviklerini inceleyebilirler, araştırabilirler. Çünkü hepsi şeffaf bir şekilde aslında Tarsim'in web sitesinde yer alıyor. Bunlara baktıktan sonra da tabii ki mutlaka en yakın sigorta acentesine giderek kendilerini koruma altına almalarını öneririm.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sigorta uzmanı Sayın Deniz Çelik'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Hilal Çelebi'nin seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Elmalıya vurgunum, gözlerine baygınım.

Acem Kürdi makamında bir şarkıyı Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kim ümitleri yel alır gider.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Filiz Şatıroğlu'nun seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla veda ediyoruz. Adalardan bir yar gelir bizlere.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Kabine 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren parti genel merkezinde sürdürmesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden imza toplayacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. Myanmar'da meydana gelen patlamada 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Ve detaylar. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı, Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan

0: Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Bu kapsamda partinin karar organlarında yer alacak isimler konusu da netlik kazanacak. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
1: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. İnsansız hava araçlarının güvenli kullanımını sağlamak amacıyla yeni dönem başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan düzenlemeye göre İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Buna göre özel veya sertifikalı kategoride operasyon yapanlar için kayıt zorunluluğu geliyor. Açık kategoride azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü olan veya kamera, mikrofon gibi kişisel veri kaydeden sensör bulunan İHA'ların da genel müdürlüğün sistemine kaydedilmesi gerekecek. İHA takip ve trafik yönetim sistemi ile bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri merkezden yapılabilecek. İşletici ve pilot İHA'nın terör ve yasal dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri yerli ve milli ürünlerle güçleniyor. Son olarak mayına karşı korumalı zırhlı araç Hızır 4x4'lerin yeni nesil teslimatları da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı. NATO standartlarına uygun geliştirilen Hızır zırhlı araçları 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Hızır en zorlu coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlıyor. %70 eğimli araziye tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil Hızırların teslimatının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Milli araçlarla dost ve müttefik ülkelerden yoğun ilgi ve taleplerinde olduğu belirtildi. Türk Kızılay'ı hayırseverlerin yardım elini Kurban Bayramı'nda da milyonlarca kişiliğe uzattı. Türk Kızılay bu yıl yurt içi ve yurt dışında 199.846 ise kurban kesimi yaptı. Vekaletle kurban kesimi bir önceki yıla göre %18'den fazla arttı. Yurt dışında 165.280 hisse kurban kesiminden elde edilen etler 3 kıtadaki 30 ülkede 4.132.000 ihtiyaç

sahibinin sofrasına taşındı. Soykırımcı İsrail'in zulmü altındaki Gazze'de unutulmadı. Filistinliler için Türkiye'de 22.757 ise kurban kesimi yapıldı. Uzun ömürlü hazırlanan 391 bin konserve et, yardımların sınırdan geçişine izin verildiği an yaklaşık 1 milyon Gazze'liye ulaştırılacak. Yurt içindeki 11.809 ise kurban kesiminden elde edilen etlerin bir bölümü ise Kızılay'ın aşevlerinde değerlendirilecek. Kalan kısmı da konserve olarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek. 39 çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak dedi. Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen Mahalli seçilen Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile temasların devam ettiğini söyledi. Kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada söylenen her şey spekülasyondur dedi. İranlı bakan medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğunu vurguladı. İran devrim muhafızları da ABD'nin talepleriyle ilgili açıklama yaptı. ABD'nin İranlı savaşında bataklığa saplandığı belirtildi. Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız denildi. Tahran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları da yalanladı. İddialar bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunları olarak nitelendirildi. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da saldırılarını artırarak işgalini genişletmeye başladı. Hiçbir kural tanımayan soykırımcı İsrail'e çok sayıda ülke tepki gösterdi. Fransa gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail'in Lübnan'ın topraklarına giderek derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söyledi. Fransız bakan, İsrail'in Lübnan'daki eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cooper, İsrail'in Lübnan'daki askeri gerilimi tırmandırması sivillerin ölümüne ve yerinden edilmesine yol açmış, altyapıyı tahrip etmiş ve diplomasi alanını daraltmıştır. Bu durum sona ermelidir ifadelerini kullandı. Almanya ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerlemesinin büyük endişe kaynağı olduğunu bildirdi. İsrail'e saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Ürdün'le Katar da İsrail'in Lübnan'daki işgali genişletmesini ve gerilimi tırmandırmasını kınadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barak'ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi görevlerini sürdürürken aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak da atanacağını duyurdu. Barak'ın Suriye ve Irak hükümetleriyle yürütülen stratejik işbirliğinde önemli rol oynadığını belirten Trump çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini vurgulayan Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını kaydetti. Myanmar'da bir binada patlama meydana geldi. 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Patlamada onlarca bina hasar gördü. Çin'in Yunan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan bir binada madencilik için patlayıcı madde depolandığı tahmin ediliyor. Myanmar'ın Namkan bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik silahlı bir grubun kontrolü altında bulunuyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kabine 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren parti genel merkezinde sürdürmesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden imza

0: başlayacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. Myanmar'da meydana gelen patlamada 6'sı çocuk en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı sonrası sezonun en iyileri belli oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Ay yıldızlı oyuncu turnuvayı 2 gol ve 4 asistle tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Erkek voleybol milli takımımız Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden su baskını gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yayımladı. Bazı yerlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Afyonkarahisar 24, İstanbul, Çanakkale, Konya ve Amasya 26, İzmir, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa 32, Muğla, Burdur, Düzce, Malatya, Mardin ve Siirt 27, Bursa, Adana ve Antalya 31 derece.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sundu.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet Yolu köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
9: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Sürücülerin direksiyon başında cep telefonu kullanmaları kazaya karışma olasılıklarını arttırıyor. Bu konuda yapılan en son araştırmaları paylaşmak istiyorum. Durum sandığımızdan daha da tehlikeli. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşan sürücünün kaza yapma olasılığı 4 kat yükseliyor. En son araştırmalar, bahsettiğim artan kaza riskinin sürücü telefonu kapattıktan sonra 5 dakika daha sürdüğünü gösteriyor. Yani cep telefonuyla konuşan sürücü aramayı kapatsa dahi telefon etkilerini 5 dakika süreyle taşımakta. Bunun nedeni sürücülerin zihinlerinin ortalama 5 dakika boyunca telefonla yaptıkları görüşmede kalması. Aklı yolda olmayan sürücü tehlikelere geç tepki veriyor, hatta tehlikeleri hiç algılamıyor. Buna ek olarak hızını ve diğer araçlar ile arasındaki mesafeyi ayarlamakta zorlanıyor. Bu konudaki araştırmalar sürücünün göz hareketlerini takip ederek yapılıyor. Cep telefonu ile konuşmayan sürücünün gözleri konuşan bir sürücüye kıyasla çok daha hareketli. Cep telefonu ile konuşan sürücü genellikle sadece önüne bakıyor. Aynalarını ve yanlarını kontrol etmiyor. Ek olarak araştırmalar cep telefonu ile konuşan sürücünün önünde gördüğünü de pek algılamadığını gösteriyor. Yapılan en son araştırmalar cep telefonu etkisi telefonu kapattıktan sonra 5 dakika süreyle sürücün üstünde kaldığını gösteriyor. Tehlike sanıldığından daha da büyük. Lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Güvenli yolculuklar.
8: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler, iyi haftalar. Gündemden selamlar. Bugün 1 Haziran Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan, Abdullah Tombuloğlu ve mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında kalıcı ateşkes için temaslar sürerken Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. Yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın ifadelerini kullandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki kara işgalini Litani Nehri'nin kuzeyine taşıyarak stratejik Şakif Kalesi'ni ele geçirdi. Hamili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları paylaşacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. 601 imza satrancı manşeti Hürriyet gazetesinde. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özel ise 601 imza ile kurultayı zorlayacak. Özel cephesi seçimli kurultay için gerekli en az 601 delegenin imzasını toplama hedefinde. Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, pazartesi mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili delegelerin imzasını topluyoruz dedi. İmzalar toplanırsa 45 gün içinde kurultay yapılabiliyor. Eğer Kılıçdaroğlu kurultayı toplamazsa imzacıların yargıya başvurması gerekiyor. Kurultay kararının parti meclisinde alınması içinse toplantının Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması şart. Kılıçdaroğlu toplantıya katılmazsa bu karar alınamıyor. Bir diğer kritik başlık ise yarınki Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı. Kılıçdaroğlu cephesinin bu toplantıya ilişkin itirazı bir başka gerilimli noktayı oluşturuyor. Gözler yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Ateşkese rağmen işgale devam. Hem Amerika Birleşik Devletleri İran hem de İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken ateşkesi takmayan İsrail, Lübnan işgalini iyice genişletti. İşgali Litani Nehri'nin kuzeyine taşıyan İsrail, 26 yıl sonra ilk kez bu kadar derinliğe ulaştı ve stratejik Şakif Kalesi'ni ele geçirdi. Kale, Nebatiye ile çevresindeki beldeleri gören stratejik bir noktada. İşgal nedeniyle can kayıpları tırmanırken yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. CHP'de grup savaşı salı gerilimi manşeti Milliyet'te. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Özel'in 2 Haziran Salı günü geniş katılımlı grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salonda yer verilmeyeceğini iddia ediyor. Özel cephesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, CHP grup iç yönetmeliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi teamüllerine işaret ederek grubu toplama, gündemini belirleme konusundaki yetkinin grup başkanında olduğunun altını çiziyor. Özel'in kurmayları, yönetmelik açık, seçim yapıldı, bitti, G'ye alınamaz, grup toplantısı 100 yıldır nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak değerlendirmesini yaptı. Gözler meclis başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın bugün başvuruyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi bir karar verebileceği belirtiliyor. Kıbrıs semalarında arma dalaşı Yunanistan'ın İran savaşını gerekçe göstererek Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik askeri varlığını arttırma hamleleri ve Türkiye'nin Mavi Vatan yasası çalışmaları iki ülke arasında gerilimi adım adım tırmandırırken yüksek tansiyon Türk ve Yunan pilotların kullandığı armalara da yansıdı. Atina'nın GKRK'ne kalıcı konuşlandırdığı 337M filosunun pilotlarının kullandığı Hayaletler Kıbrıs üzerinde yazılı armalarına Türk pilotlarından hayalet

0: Avcısı armasıyla karşılık geldi. Tufan ve kılıç dünya radarında. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Newsweek dergisi, Çin'in artan deniz gücüne karşı ABD, İngiltere ve Avustralya'nın yeni insansız sualtı projesini yazarken, Aselsan'ın Saha Expo'da tanıttığı Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Tufan ve kamikaze insansız deniz aracı Kılıç'a da dikkat çekti. Haberde iki Türk deniz aracının fotoğraflarına da yer verildi. Katliam gibi kaza, 8 ölü, 33 yaralı. Denizli Sarayköy'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Kazada yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri, hayatını kaybeden baba Civanşen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç'ı korumak için üzerlerine kapandığı belirlendi. Türkiye Gazetesi'ne geçtik. Bu işgali bitirin manşeti. Bağısını el koyup 5 korsan saray diktiği arazilerin gerçek sahibi olan Türkmenler 60 yıl sonra haklarının iadesi için umutlandı. Beşer Esad yönetimi işkence, suikast ve katliamla Lazkiye sahilinde yer alan Bayırbucak Türkmenlerine ait 6000 dönüm araziyi gasp etti. Esad ailesinin üyeleri için deniz kıyısında 5 korsan saray inşa edildi. Tapusu elinde olan 3000 Türkmen yeni yönetime adalet çağrısı yaptı. Mağdurlar Ahmet Şara'nın bir komisyon kurup arazileri iade etmesini bekliyor. Lübnan'da katliam sürüyor. İsrail kaleye çöktü. Lübnan'da sivilleri bombalayan Siyonist İsrail karadan işgali de genişletiyor. Terör devleti Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Sakif Kalesi'ne de el koydu. Meteoroloji uzmanları uyardı, anormal yaz kapıda. Aşırı sıcak geçecek, yaz aylarında sıra dışı hava olayları da bekleniyor. Yağışlı Mayıs ayını geride bırakan Türkiye, bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Süper El Niño'nun kendisini hissettireceğini belirten uzmanlar, bu yaz sıcaklık rekorları kırılabilir, kuraklık ve orman yangını riskine karşı tedbir alınmalı, ani ve şiddetli yağışlarda sellere yol açabilir diye uyardı. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Rüşvet kocası ifşa etti. Manşet Yeni Şafak'ta. CHP'li Çeşme Belediyesi'nde çalışan ve boşanma aşamasında olan karı koca arasındaki tartışma yolsuzlukların ifşasıyla sonuçlandı. Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nde çalışan Efe Sağlamer, eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in rüşvet karşılığında yapı izinleri verdiğini söyleyip savcılığa suç duyurusunda bulundu. CHP'de kim FETÖ'cü, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri CHP'de yeni tartışmaya başlattık. Anıtkabir şovunun perde arkası, Özgür Özel'in 30 Mayıs'taki Anıtkabir ziyaretine yaşanan çelenk krizinin nedeni anlaşıldı. Protokole göre çelenkte sadece kurum adı yazılabilirken Özel'in adı eklenmişti. Özel resmi olarak CHP genel başkanı da olmadığı için Anıtkabir komutanlığından izin çıkmadı. Aksa'da yeni provokasyon, Mescid-i Aksa'ya giren istilacı teröristler İsrail bayrağı açıp İsrail Milli Marşı'nı okudu. Provokasyon, ABD ve İsrail'in Aksa'nın mevcut statüsünü değiştirmeye hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığı haberlerinin ardından geldi. İddialara göre Ürdün himayesindeki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkileri kaldırılacak, Harem-i Şerif çok dinli ibadet ve turizm merkezi haline getirilecek. Sabah gazetesine geçtik. Rüşvet fezlekeleri sümenaltı edilmesin manşeti Sabah'ta. CHP lideri Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Gözler unutturulmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi. Listenin başında Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var. Gazze'lileri şehit edip eğlendiler. Ateşkese rağmen Gazze'de bayramda 33 sivili daha katleden İsrail askerlerinden kan donduran itiraflar geldi. ABD medyasına konuşan askerler öldürmekten zevk aldıklarını ve katliamlardan sonra kutlama yaptıklarını söyledi. Akşam gazetesine geçtik. Bu kazada otobüs nasıl yanar? Denizli'de sadece bariyerlere çarpan otobüs alev alarak yandı. Biri bebek, 8 kişi öldü. Ekipler otobüsün neden yandığını araştırıyor. Bayram tatilinin son günü İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü Denizli Sarayköy yakınlarında bariyerlere çarparak alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otobüsteki 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Akşamın konuştuğu uzmanlar bariyere çarpmanın yangına neden olamayacağını belirtti. Hasar sonucu yakıt, yağ ve elektrik sistemlerinde yangın başlar. Yangın algılama sistemi faciayı önlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunan'a terörist tepkisi. Amerika Birleşik Devletleri Türk diplomat Haluk Sipahioğlu'nu da şehit eden 17 Kasım terör örgütünün lideri Giotopoulos'un tahliye edilmesine hayal kırıklığı diye tepki gösterdi. Yavaş yavaş olacak, İran iyi bir anlaşmaya yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlamda savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz dedi. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Tasarrufun adı yatırım oldu. Enflasyonda mücadele programı 3. yılını geride bırakmasına rağmen programa maliye politikasının desteğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Nitekim güncel bütçe verileri 3 yılın ardından harcama ve tasarruf kalemlerinin gelişimine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde faiz kaleminde hedefin %41,3'ü harcanırken yatırım harcamalarında bu oran %14,5'ta kaldı. Bu dönemde faize 1 trilyon 132 milyar, yatırıma ise 149 milyar lira harcandı. Böylece faiz harcamalarının bütçe harcamaları içindeki payı %19,2'ye ulaştı. Yatırımın payı ise %2,5'a inerek 2023 depremi öncesindeki 5 yıl ortalamasının yarısından bile daha düşük bir orana geriledi. Petroldeki düşüş kırılganlara nefes aldıracak. ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların gevşetilebileceği beklentisi petrol fiyatlarına son 6 haftanın en düşük seviyelerine çekti. Brent petrolün fiyatı Mayıs ayında %17, 4 Mayıs'taki zirvesinde %20 oranından geri çekildi. Düşüşün enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon ve cari açık baskısını hafifletmesi bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Türkiye son dönemde yükselen enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon, cari açık ve büyüme tarafında ciddi baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enerji faturalarını azaltarak merkez bankalarına hareket alanı sağlaması da bekleniyor. Analistler petrol fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede enerji verimliliği ve dönüşüm yatırımlarının belirleyici olacağını vurguluyor. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
3: Seymen
4: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
5: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen 16 AM/0052NT notebook 79.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Evet efendim, saatler 8'i 8 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Bugün yorumcu konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
3: Çok teşekkür ederiz. Şimdi dış politik gelişmelere bakacağız. Elbette Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir mutabakat sürüncemesi var, devam ediyor. Her iki taraf müzakerelere farklı yaklaşımlar ortaya koyan belgeler sunuyor. Ama bir türlü asgari bir zeminde buluşulamıyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, eğer bir savaş varsa bu savaşın galibinin kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ifade ediyor. İran tarafı da biz bu savaşta gayet onurlu bir şekilde direndik, direniş gösterdik. Savaşan kazananı biziz. Dolayısıyla İran devletinin, ülkesinin, toplumunun çıkarlarını koruyan, egemenlik haklarını bir şekilde sınırlarını çizmesini olanak sağlayan bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri buna yanaşmıyor. Savaş tehditleri, yeniden saldırı tehditleri bir taraftan devam ediyor. Geçtiğimiz yine hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a, özellikle İran'ın güneyinde bazı bölgelere saldırılar gerçekleştirdiğine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Şimdi İran boyutuna bakacağız ama İsrail'in Lübnan'da yaptıklarını da tabii ABD ve İran arasındaki bu gerilimden bağımsız okumak pek de mümkün görünmüyor. Zira ateşkes meselesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes meselesi İsrail ve Lübnan'ı da kapsıyordu ama varılan ateşkese rağmen İsrail durmuyor. İsrail işgalini genişletiyor. Lübnan'ın güneyinde 26 yıl sonra ulaşabildiği en derine ulaştı Lübnan içerisinde. Ve buralara İsrail bayraklarını diktiklerini görüyoruz. Burada da 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, katliamların devam ettiğini, hatta hava saldırısı için Amerika Birleşik Devletleri'nden haber beklediğine ilişkin Beyrut'a yönelik, başkent Beyrut'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirmeyi de planlıyor İsrail. Bu bölgede de durum bir hayli karışık. Hizbullah'tan da zaman zaman ciddi direnişlerin olduğu bilgisi

0: her yerde devam ediyor. İsterseniz İran konusuyla başlayalım. Şimdi tabii İran nelerden feragat edip nelerden feragat etmeyeceği konusunda çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri olmazsa olmaz talepleri var ama bunların dışında kamuoyuyla paylaşılmayan farklı ajandada farklı istekler, talepler var mı ki muhtemelen İran'ı bu konuda geri adım attıran ve bir anlaşma zemininin bulunmamasına gerekçe oluşturan sebepler varmış gibi de görünüyor. Tabii biz de ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Yani ortada net bilgiler yok ve mesele Trump olduğu zaman da ne kadar somut bilgiler ve veriler olursa olsun günün sonunda neyle karşılaşacağımız konusunda da tabii net bir durumumuz, tutumumuz olamıyor pekala.
1: Evet. Söz konusu Trump'sa konuşmak kolay değil diyorsun. O kadar haklısın ki son tablo tamamen bu seni haklı çıkaracak bir tablo. Geldiğimiz noktada aslında biz dinleyenleri hatırlatalım. Bir ön anlaşma yapılacak. Yani bir mutabakat yapılacak. Asıl anlaşma için bir zemin hazırlanacak. Bir süreç başlayacak. Sonunda da anlaşma yapılacak. Bu ön mutabakat için görüşmeler sürüyor. Pakistan bu görüşmelere aracılık yapmaya devam ediyor. Fakat bu mutabakat sürecinde tam böyle anlaşma sağlandı, sağlanacak derken, bitti bu iş tamam derken, hatta Trump dedi ki tamam ramak kaldı, çok az kaldı artık, tamam bitti bu iş anlamına gelen sözler söylemişti. Fakat bir baktık ki bitmemiş. New York Times Trump el yükseltti haberini verdi. Ardından da İran tarafı dedi ki bir kere daha diplomatik teamüllere aykırı hareket etti. Diplomasi ihanet etti Trump dedi. Yani şimdi baktığınız zaman garip bir tablo var. Yani demek ki önce kabul ettiklerini, sonra kabul etmedi, reddetti ve yeni taleplerde bulundu Trump. El yükseltmek bu anlama geliyor. Bu İran tarafından Amerikan tarafının özellikle Trump'ın niye güvenilmez olduğu, diplomatik teamüllere niye ihanet ettiğine ilgili şeyi de veriyor, fotoğrafı da veriyor. Yani buradan şu ortaya çıkıyor ki ya İran, zaten İran'ı biliyoruz. Herkes bu konuda mutabık. Sorunu zamana yaymaya gayret ediyor. Uzatmaya gayret ediyor süreci. ABD'nin o kadar, Trump'ın o kadar zamanı yok. Yani bir an evvel mevzuyu toparlayıp ABD'yi seçime hazırlaması gerekiyor. Ortamı, kamuoyunu oluşturması gerekiyor. Bir de uluslararası ilişkilerde büyük sorunlar oluşmuş. Açıklar ortaya çıkmış durumda ABD siyaseti açısından. Onların tanzim edilmesi gerekiyor. Yani ABD zaman, yani artık zaman sorunu olan bir siyasi tarafı temsil ediyor. O bakımdan bir an evvel sorunu çözmek istiyor. Diğer taraftan o kadar çok bilinmeyenli bir tabloyla karşı karşıyayız ki Netanyahu var, İsrail var. Onlar böyle bir anlaşmanın olmasını zaten istemiyorlar. Savaş öncesi verdiği raporların ABD'yi yanlış yönlendirdiği, Trump'ı etki altında tuttukları, işte İsrail siyasetinin bir aparatı parçası olduğuna dair Amerikan iş kamuoyunda, hatta dünyada oluşmuş algının gittikçe Trump'ı daha çok negatif etkilediği bir iklimde bulunuyoruz. Bu şartlarda yürüttüğü siyaseti bir miktar revize edip gözden geçirmek yerine klasik çizgisini sürdürdüğünü görüyoruz İsrail'in. Çünkü diğer taraftan bunun sebebi gayet açık. Yani uçağın durması gibi herhangi bir şekilde bu saldırgan siyaset durduğunda İsrail içinde Netanyahu'nun ayakta kalması neredeyse imkansız görünüyor. Yani Trump ta Tel Aviv'e geldi. İsrail parlamentosunda açıkça dedik ki

0: affedin bu adamı dedi. Bu adam vatansever, kahraman bir adam dedi. Ona rağmen Cumhurbaşkanı halen daha af imzasını atmadı Netanyahu ile alakalı, askıya aldı. Yani buradan şunu anlıyoruz ki Trump'ın bile ikna edemediği İsrail içerisinde de bir eksen güç merkezi var. Yani o bakımdan Netanyahu'nun işi hiç de kolay değil. O bakımdan sürekli sobaya odun atması gerekiyor. İşte başka yerlerde atamazsa Gazze'de atıyor. Saldırganlık hala daha devam ediyor. İyi kötü güya bir sürü liderin bir araya getirilip bir anlaşmayla başlayan bir sürecin söz konusu olmasına rağmen bir sürü madde burada Gazze'de uygulanmıyor. Diğer taraftan ise Lübnan'a saldırganlık devam ediyor. Üstelik Lübnan'la ilgili de güya belli mutabakatlar söz konusu olmuştu vesaire. Buna rağmen saldırganlık devam ediyor. Gerekçe buradaki güvenlik riskleri devam ediyor. Güya karşı tarafın saldırganlığı devam ediyor. Ve burada hiç de şey etmiyorlar, yani geri adım atmıyorlar, pervasız davranıyorlar. Yani Hizbullah yok olana kadar biz devam edeceğiz. Yani anlaşma anlamayız anlamına gelen cümleler cesurca kurulabiliyor İsrail tarafından. Velhasıl tablo bu, genel olarak kabaca tablo ve bu tablonun içinden çıkmak öyle hiç kolay değil. Yani İsrail, ABD'nin bu bir an evvel belli tavizler vererek İran'a anlaşma yoluna gitmesinin kendi siyaseti açısından büyük bir açmaz olduğunun farkında. Gerçekten de büyük bir açmaz. Ama diğer taraftan da kendi yanlış raporlarıyla, değerlendirmeleriyle ortaya çıkan siyasi, askeri tablonun sorumlusunun da tek başına Trump olmadığına dair muhtemelen Trump ve etrafında bir kanaat oluşmuş durumda. Yani gittikçe ABD ile Trump'la Netanyahu arasındaki makasın açılıyor olması, ki bazı telefon görüşmelerinde sert tartışmaların olduğu da söyleniyor. Önemli bir gelişme. Bu eğer Netanyahu'yu ya da İsrail'i zor belli bir anlaşmaya isteksiz bir şekilde mahkum ederse ABD, o zaman ABD-İsrail ilişkilerinin de yeni bir kapı açılacak ve bence yeni dönemde bu pervasız ve bir takım İsrail çevreli, İsrail'e mücavir grupların dünyada, çevrelerin, basının işte sürekli pompaladığı, yani İsrail merkezli yeni bir Orta Doğu düzeni doğuyor. Bu düzenin kurulmasına da aracılık eden bir Amerika var filan algısı. Yani köpürtülmüş bir algı bu tabii. Nasıl doğuyor? Şaşkınlık içindeyiz. Yani doğru dürüst bir devletle İsrail, İran dışında savaşmadı. Paramiliter gruplarla savaşıyor. Çökmüş Suriye'nin bir yerlerine giriyor, işgal etmeye kalkıyor. İşte Lübnan'da malum durum, ordu bile yok. Orada da Hizbullah'la savaşıyor vesaire. Yani buradan bir İsrail güzellemesi çıkaranlar, yani İsrail merkezli yeni bir düzen kuruluyor filan. Yani akla ziyan cümleler kuruyorlar. Koca Orta Doğu'da yeni düzen İsrail, hangi yani jeopolitikle, hangi askeri kapasiteyle, neyle kuracak sorusunu sorma ihtiyacı bile duymuyorlar.
1: Şu olabilir mi?
0: Velhasıl bu kolay bir şey değil. Yani İsrail gayet tabii bir Orta Doğu'da Amerikan yardımıyla, Amerikan destekli bir İsrail merkezi düzen kurmak ister de,
1: Şöyle Amerikan
0: ya
1: kurgusu olan bir
0: Orta Doğu'nun
1: düzense.
0: imkanları, dengeleri, jeopolitiği buna müsait değil.
1: Bu Amerikan kurgulu bir düzense ve bunu İsrail üzerinden bir şekilde dizayn etmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri politikası varsa, ki var gibi görünüyor. Yani merkezde belki İsrail değil ama İsrail Birleşik Devletleri'nin bir aparatı olarak burada bir etki oluşturmak adına, bölgeyi şekillendirmek adına bir aparat olarak kullanılıyor olabilir mi Amerika Birleşik Devletleri tarafından?
0: Bence bu iddiayı ilk büyük teste şeyde alacağız. Yani hani Trump telefona sarıldı, Orta Doğu'daki ülkelerin liderleriyle görüştü. Hepinizi Abraham Anlaşması'na davet ediyorum.

0: yeni düzenin, artık istikrarlı düzenin şeyi, zemini bu olacak dedi. Eğer herkes ikna edebilirse ve Abraham anlaşmalarında da ciddi bir revizyona gitmezlerse, o zaman bu iddia doğru olabilir. Yani ama uluslararası basına, kamuoylarına yansıyan sonuçlar bunun hiç de olumlu bir netice vermediğini, liderler tarafından çok uçuk bulunduğunu bu talebin. Yani İsrail ile Türkiye arasında muazzam bir makas var. Yani Türkiye nasıl Abraham anlaşmalarına evet diyecek? Bu zor. Ya da başkaları. Mesela yani
1: Suudi
0: İsrail'i
1: Arabistan.
0: tanımıyor bile Suudi Arabistan. Yani bu
1: Evet,
0: anlaşmaya nasıl
1: evet.
0: evet diyecek? Bu anlaşmaya Suudi Arabistan, Pakistan'ı da istiyor. Pakistan da katılsın buna diyor. Pakistan, Türkiye, Mısır bu Abraham anlaşmalarına nasıl evet diyecek? Yani dediği andan itibaren durum ne olacak? Yani velhasıl bu zaten şey yorumlandı, yani çok uçuk bir talep şimdilik. Yani şartlar
1: Peki
0: buna
1: bu
0: müsait değil
1: noktada
0: olarak
1: şunu
0: görüldü.
1: sorabilir miyim Sayın Yazıcı? Şimdi Netanyahu'nun özellikle işte İsrail'de de aslında çok da rahat olmadığını, farklı kanatlar tarafından köşeye sıkıştırıldığını, işte Herzog'un bir şekilde affetmemesi Netanyahu'yu, o bir şekilde adeta bir demokrasinin kılıcı gibi üzerinde bir baskı unsuru. Şimdi günün sonunda acaba İsrail çıkıp Netanyahu'dan sonra şunu diyebilir mi? Şimdi öyle bir pervasız çılgınlık hattı oluşturdu ki İsrail, hem Suriye'de hem Lübnan'da hem Gazze'de hem Batı Şeria'da ve hatta bölgede. Günün sonunda İsrail yönetimi çıkıp bu Netanyahu'nun pervasızlığıydı, biz nedamet getiriyoruz ve tüm o hatlardan biraz daha geri çekiliyoruz gibi bir yaklaşımla sanki barışa ve umuda bir şeyler bahşediyormuş gibi bir tavır içerisine girebilir mi?
0: Yani bunun ortaya çıkması için kendinin çok sağlam bir darbe yediğini, kendinin toparlanması gerektiğini düşünecek bir ortamın olması gerekiyor İsrail açısından. Çünkü İsrail iç siyasetinde de muhalif unsurlar da Netanyahu'ya göre çok farklı değiller. Yani bir de savaş ikliminin
1: Tabii.
0: oluşturduğu bir psikoloji var. Çünkü küçük bir ülke kendini baskı altında hissediyor. Siyasetçiler acayip derecede bu baskıyı köpürtüyorlar. Yani savaşı
1: Ve
0: meşrulaştırmak
1: hatta tüm
0: için
1: dünyanın onları yok etmek arzusu
0: tabii.
1: içerisinde
0: Bunlarda sınır
1: olduğu,
0: yok, yani
1: tabii.
0: uçuklukta sınır yok. Yani dolayısıyla bu psikoloji içeride ister istemez siyaseti çok radikalleştiriyor. Yani o bakımdan çok önemli bazı gelişmeler olmazsa bu çekilmenin kolay olmayacağını düşünüyorum. Fakat diğer taraftan da ABD bir siyaseti dayattığında, buna karar verdiğinde İsrail'in biraz şey olsa da, ihlaller olsa da iyi kötü buna uymak zorunda kalacağını biliyoruz. Yani çünkü şunu biliyoruz. Amerika varsa İsrail var. Yani yoksa İsrail'in yani kendini savunacak bir kapasitesinin, gücünün olmadığını herkes biliyor. Yani sadece elindeki büyük silah kapasitesi vesaire, yani kendini savunabilmesi için
1: O da Amerikan kaynaklı tabii günün sonunda.
0: yeterli değil. Yani o bakımdan bir desteğe ihtiyaç, mutlak bir desteğe ihtiyaç var, küresel bir desteğe. O da sarsılabilir. Yani çünkü o destek ABD içinde de ciddi bir politik sarsıntıya sebep olmuş görünüyor. Onun ilk neticelerini tabii şeyde alacağız. Sonbahardaki seçimlerde alacağız ABD'de. Ne kadar bu sarsıldı, bu destek, bu desteğe Amerikan seçmeni nasıl okuyor? Gelen haberler işlerin pek de Trump için iyiye gitmediğini net bir şekilde gösteriyor.
1: Peki günün
0: Ama
1: sonunda
0: daha şey var,
1: Trump bir
0: süre
1: daha
0: var.
1: başkan olabilir mi? Anayasal olarak mümkün görünmüyor.
0: Anayasal olarak mümkün değil.
1: Şimdi niçin
0: Ama
1: kaygılansın seçim için Trump?
0: zaten biliyorsunuz ikinci seçimden sonra üçüncü de niye olmasın, olmak ister misiniz falan diye
1: Yani
0: sorulan
1: onun
0: soruyu niye
1: niyeti var.
0: olmasın falan falan
1: Bir anayasa
0: değiştirilir ve
1: değişikliği
0: değiştirilir.
1: gerekiyor.
0: Yani
1: Tabii orada ciddi çoğunluk.
0: burada

0: Öngörmek çok zor. İstediğinden eminim. Diğer tarafta bu anayasa, yasalar, uluslararası hukuk, kurallar, murallar, bütün bunlarla çok arasının iyi olmadığını çok net biliyoruz Trump'ın. Yani arzu ediyordur. Ölene kadar ABD'nin başında olmayı arzu ettiğinden eminim ben yani.
1: Peki siz ihtimal dahilinde görüyor musunuz yani
0: Ya
1: anayasaya rağmen bir şekilde
0: ben
1: etrafından
0: ihtimal
1: dolaşma
0: dahi ben
1: niyetinde
0: görmüyorum açıkçası.
1: olduğuna ilişkin?
0: Halen daha Amerikan sistemi yani gerekli yerlerde Trump ve etrafına karşı gardı alıyor, sınırı koyuyor. Yani ben böyle bir ihtimal, ABD için böyle bir ihtimali söz konusu görmüyorum. Çünkü çok fazla güç merkezi var. Amerika oturan bir düzen var. Yani o bakımdan her şeyi bu kadar büyük bir seçim zaferiyle gelmiş oturmuş olmasına rağmen istediği her şeyi yapamadı, yapamıyor. Yani bundan halen daha rahatsız. Yani o bakımdan Trump ABD'de düşünüldüğü kadar rahat değil. Hele hele bu uluslararası plandaki hamlelerinin beklenen sonucu üretmemesi kendi üzerinde de anlaşılan büyük bir baskı oluşturuyor. Ben açıkçası İran'da istediği neticeyi alamamasının büyük bir gerginlik yarattığını görüyorum üzerinde. Yani sürekli öfkeyle dönüyor dönüyor İran'a dönüyor. Öfkeyle dönüyor dönüyor İran'a dönüyor. Yani burada diğer taraftan ekibinde de ciddi sorunlar olduğu anlaşılıyor. Yani çünkü bu kadar fazla bu savaş sürecinde neredeyse değiştirmediği komutan
1: Tamam.
0: bırakmadı. Bir tek savaş bakanı kaldı. Onunla da pek arasının iyi olduğunu sanmıyorum. Yani dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Yani oluşturduğu ekip yapı ihtiyaçları karşılayacak bir sonuç üretemiyor. Değiştirmenin anlamı o. Tersinden bakıldığı zaman ihtiyaçları tırnak içinde karşılayacak birinci sınıf bir kadro kuramamış.
1: Ya
0: Ve
1: da öylelerini görmek istemiyor.
0: zaten soruyu şöyle soralım. Amerika gibi bir ülke ne kadar nasıl böyle İran konusunda bu kadar büyük öngörüsüz olup bu kadar büyük bir tuzağa düşebilir? Yani 3 günde rejim değişir, 5. günde yeni bu halk bizim desteklediğimiz unsurlar iktidara gelir. İlk hafta içerisinde İran petrolleriyle ilgili bir anlaşma yapıp petrollere otururuz. Ya akla ziyan işler olmuş oralarda. Yani bunların üzerine oturup İsrail'e, işte İran'a savaş açmışlar. Yani var olan tabloyla bu öngörülenler arasındaki makası düşünebiliyor
1: Tabii.
0: muyuz? Yani böyle bir devlet olabilir mi? Böyle bir devlet aklı olabilir mi? Burada çok ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyor. Efendim İsrail istihbaratı bilmem ne filan falan bütün bu doneleri verdi, bu ikna etti bunların olabileceğine dair ABD. Ben bunları da çok komik buluyorum. Yani Amerika'nın kurumları yani yeteri malzemeye, yeteri istihbarata, yeteri raporlama gücüne birinci derecede sahiptir. Yani Mossad'ın raporlarıyla mı ikna oluyorlar sorusunu ister istemez
1: Tabii.
0: ya ABD çadır
1: Tabii.
0: devleti mi sorusunu ister istemez sormak zorunda kalıyor insanlar.
1: Peki. Devam edeceğiz. Değerli hocam, kısa bir reklam aramız var. Reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamların
0: Peki.
1: ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: afiyetle ye.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva,

Okka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Bu mutabakat için, bir ön mutabakat için tabii bir süreç vardı. Karşılıklı çekinceler var. Tam anlaşıldı deniyor ama hemen sonrasında yine anlaşamadıklarına ve karşılıklı olarak birbirlerini suçladıklarına ilişkin haberlere ve açıklamalara tanıklık ediyoruz. Nedir son durum Harun Aykaç?
1: İşin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mesele hem masada hem sahada devam ediyor. Bu meselenin çözüldüğüne dair dediğiniz gibi işaretler ileri sürülüyor ama hemen ardından yapılan bir ikinci açıklama onu nakşediyor. Özellikle İran Devlet Televizyonu Sada-u Sima'da yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı çevresi ABD askerlerinden arındırılacak, ABD savaş gemilerini çekecek. Hürmüz işte 30 günlük süre içerisinde eski haline getirilecek yani gemilerin gidiş gelişiyle ilgili olarak. Öte taraftan İran'ın isteğinin kabul edildiğine dair bir işaret vardı orada. İşte bundan sonraki süreçte İran Hürmüz Boğazı'nı Umman'la beraber idare edecek. Ve özellikle nükleer mesele de şu an için görüşme kapsamında değil, süreç içerisinde bu ele alınacak şeklindeydi. Ancak o açıklamadan hemen kısa bir süre sonra ABD dedi ki hayır, İran televizyonunun yapmış olduğu bu açıklamalar doğru değil dedi. Dolayısıyla dedi biz dedi yeniden görüşeceğiz. Trump dedi ki işte İran'ın talepleri bize geldi, ben o talepleri görüşeceğim. Normalde işte bir iki gün önce açıklaması gerekiyordu fakat henüz açıklanmadı. Dolayısıyla bu da acaba yeni bir takım maddelerin masaya yatırılması, eklenmesi mi diye düşünülüyor şu an için. Ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ı masaya çekmek için İran'ın güneyinde Bender Abbas'a saldırı düzenledi, Kaşım Adası'na saldırı düzenledi, Buşehre saldırı düzenledi. Bu sabah da Sirik Adası'na saldırı düzenledi. Oradaki telekomünikasyon sistemini hedef aldığını açıkladı. İran da dedi ki bu saldırıyı gerçekleştiren uçakların kalktığı hava birimini de biz vurduk dedi. Devrim Muhafızları Ordusu da buna karşı temkinli yine açıklamalar yaptı. İşte bizim hakkımız saklıdır. Biz ABD'ye gereken cevabı yeni bir zaman geldiğinde vereceğiz şeklinde. Bu şu anda sahada olan çatışmanın ana unsuru masada kendi isteklerine doğru onu evirebilmek için bir çalışma işin doğrusu. Bakalım ABD ve İran nerede buluşacak onu beraber göreceğiz. Bu içinde bulunduğumuz hafta bu bağlamda çok önemli bizler için.
0: Harun Aykaç, son olarak şunu sorayım. Bu da çok medyada yer aldı, dillendirildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edeceği yönünde bazı haberler paylaşıldı. Şimdi bu yalanlandı ama bu konuda rejimin Pezeşkiyan'dan özellikle bir müzakere sürecindeki performansına ilişkin çekinceleri ve eleştirileri olduğuna dair bazı bilgiler paylaşıldı. Burada bir netlik var mı? Bir açıklama geldi mi bu konuda?
1: Şimdi hükümet tarafından açıklama yapıldı işin doğrusu dün akşam. Bu ifadeler doğru değil dedi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian görevinin başında ve zaten o İran International yani muhalif bir kanal tarafından açıklandı. O açıklamanın yapıldığı saatlerde Mesut Pezeşkian bir toplantıdaydı. Evet, Mesut Pezeşkian'ın bir takım eleştirileri var. Yani hükümet olarak işte sistem içerisinde yeni bir uygulanmanın gerektiği, İran'ın yeniden şaha kalkması için var olan bir takım böyle hani bürokratik engellerin aşılması, iktisadi sistemin düzeltilmesi, işte herkesin kendi yetkileri çerçevesinde hareket etmesi, kendi haddini bilmesi gerektiğiyle ilgili beyanları var. Yer yer diyelim bu beyanlar bazı rahatsızlıklarla uyandırıyor hani şey o açısından. Sistem açısından falan ama sistem bunu kendi içerisinde bir öz eleştiri olarak da hani kabul ediyor. Dolayısıyla şu anda öyle bir istifa söz konusu değil. İran makamları diyorlar ki bu bilinçli olarak çıkarılan bir dedikodu. Amaç biz aramızdaki birliği bozmak. Ama şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesut Pezeşkian reformist biri. Yani sisteme bağlıdır. Ama reformist biri yani gördüğü bir hata eksiklik varsa çok rahatlıkla dile getiren bir adam. Dolayısıyla bunun çıkışları bazen farklı yorumlanabiliyor. Ama Mesut Pezeşkian dedi ki ben şu anda vazifemin başındayım. Aynen şu ifadeyi kullandı. İşte şehit edilen liderimizin canından daha değerli mi benim canım? Canım feda olsun ülkeme. Görevimin başındayım dedi. Şu an için böyle yani.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Ukrayna'ya gidiyoruz. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikte. Deniz Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
1: Efendim, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu merak ediyoruz ama dikkat çekici gelişmeler var. Bu dün sosyal medyaya da yansıdı. Özellikle Rusya'nın başkenti Moskova'da özellikle hava saldırılarına ilişkin bir savunma anlayışının geliştirdiğini ve bu anlamda bir hazırlık olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Şimdi bunlar tabii ne kadar gerçekçi bunu bilemiyoruz. Ukrayna tarafı da Rusların yoğun bir saldırı gerçekleştireceğine ilişkin açıklamalar da bulunuyor. Evet. Rus tarafı ılımlı açıklamalar yapıyor. Zelenski'ye ilişkin özellikle. Şimdi orada da ne olduğunu anlayamadığımız bir dönemden geçiyoruz ama sizin gözlemlediğiniz nedir Deniz Bey?
2: Şimdi bu Moskova'daki önlemlerle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Bahsettiğiniz şekilde Moskova'da böyle büyük binaların tepelerine İHA savar sistemleri, hava savunma sistemleri konuyor. Çünkü gördüğümüz üzere, yani özellikle son 1-2 ay boyunca gördüğümüz üzere Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'nın bu yeni artan İHA saldırılarına karşı pek dayanıklı değil. Onları pek kaldırabilecek durumda değildi. Özellikle Ukrayna yılbaşından bu yana İHA üretimini daha da arttırdı. Tabii Batı'dan da aldığı destekli ve bunun sonucunda bildiğimiz üzere hem Rusya'nın ikinci büyük kenti olan ve başlıca liman şehri olan Sankt Petersburg'u hem de ayrıca Rusya'nın başkenti Moskova'yı sürekli vurmaya başladı. Ve hatırlayacağımız üzere 9 Mayıs Zafer Bayramı, Rusya'nın en önemli bayramı ve hep Rusya yönetiminin de bir gövde gösterisi yapmasına vesile olan bir bayram. Bunun öncesinde Ruslar mesela Kızıl Meydan'da geçit törenlerinde bu sefer tanklara, ağır silahlara yer verememişlerdi. Bir İHA saldırısı korkusundan ötürü. Ve Ukrayna'nın mesela bir Kızıl Meydan'a İHA saldırısı düzenlememesi araya Trump'ın girmesi sonucunda olmuştu. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir güvenlik önemi var. Bunun dışında Ukrayna İHA'ları, yani savaştaki son duruma da bakacak olursak, Moskova ve St. Petersburg'un dışında Rusya'nın içlerinde, yani yine Rusya'nın Avrupa kıtasında olmakla beraber Rusya'nın Avrupa kıtasının epey iç bölgelerinde bulunan çeşitli petrol tesislerini vurmaya devam ediyor. Bu da tabii Rusya'nın ekonomisine önemli bir darbe indiriyor. Diğer taraftansa Ukrayna'nın yine bu yoğun İHA saldırıları özellikle Rus ordusunun lojistiğine önemli bir darbe indiriyor. Bu da Rusların bu ilkbahar yaz taarruzunun şu aşamaya kadar çok fazla Rusların istediği sonuçları getiremeyişinin en önemli nedenlerinden biri oldu. Yani Rus geri hatları sürekli olarak Rus lojistiği sürekli Ukrayna İHA'ları tarafından vurulunca bu da Rusların cephe hattına istedikleri miktarda askeri kaydırmasına engel oluyor. Bunun dışında ayrıca yine Ukrayna İHA'larının bir diğer önemli hedefi de son zamanlarda yoğun olarak faaliyet gösterdikleri bir yer Rus işgalindeki Ukrayna toprakları. Yani Donetsk ilinin Mariupol limanı gibi, sonra Lugansk ilinin şu anda hemen hemen tamamı zaten Rusların kontrolü altında. Ukraynalı yetkililer şu anda Rus işgali altında bulunan Ukrayna'nın Lugansk ilinin de olduğu gibi İHA ateş kontrolü altına alındığını söylediler. Keza Rusya ile Rus işgali altında bulunan Kırım Yarımadası arasındaki lojistikte Ukrayna İHA'ları tarafından, yani oradaki karayolu da Ukrayna İHA'ları tarafından yoğun olarak vuruluyor. Bu da Kırım'ı biraz daha kırılgan bir bölge haline getirmiş durumda. Ancak şunları söylemek gerekiyor. Her ne kadar Ukrayna'nın bu İHA saldırılarının epey bir etkisi olsa da yani durum Ukrayna açısından da çok toz pembe diyemeyiz. Çünkü Rusların her şeye rağmen yavaş da olsa bir ilerleyişinin olduğunu görüyoruz cephe altında. Bunlardan bir tanesi daha önceden savaşın simgesi

0: haline gelen yerlerden biri vardı. Çatışmaların neredeyse 2 yıldır sürdüğü, 2 yıl boyunca devam ettiği Donetsk ilinin Pokrovsk ilçe merkezi. Buranın çok büyük kısmının kontrolü zaten Rusların elindeydi. Fakat Ukrayna askeri haritaları orada hala şehrin bir ucunu gri bölge olarak gösteriyordu. Yani ne tam Rus ne tam Ukrayna kontrolünde olarak gösteriyordu. Şimdi Pokrovsk ve onun yanı başındaki yine önemli bir kasaba olan, önemli bir yerleşim yeri olan Mirnograd'ın tamamen Rusların kontrolüne geçtiği geçen hafta Ukrayna kaynaklarınca da teyit edildi. Bu bir. İkincisi, yine Donetsk ilinde önemli bir ilçe merkezi olan Konstantinivka. Ruslar burayı adeta harabeye çeviriyor ve doğrudan doğruya Ukrayna'da devlete bağlı yayın organları dahi şunu söylemeye başladılar. Konstantinivka'yı Ruslar yerle bir ediyorlar. Bu orayı savunma imkanını ortadan kaldırıyor dediler. Yani bu aslında Ukrayna kuvvetlerinin Konstantinivka ilçesinden de, orası da önemli bir noktada yer alıyor, oradan da çekilme ihtimalinin olduğunu Ukrayna resmi basınının da kabul ettiğini gösteriyor. Yani belki de kamuoyunu alıştırma amaçlı olarak. Fakat tabii Donetsk ilinde Rusların henüz şu ana kadar işgal edemediği %20'lik bir kısım var, ya da %20'den biraz daha az bir bölüm diyebiliriz. Fakat buralarda 2014'ten beri tahkim edilmiş olan, yani kale şehirler diye tabir edilen bir bölge. Yani toprak olarak belki küçük olabilir fakat çok şiddetle tahkim edilmiş bir yer. Orayı Rusların şu anda öncelikle hedef olarak Ruslar hem kuzeyden hem güneyden hem de doğudan, üç taraftan bir kıskaca almış durumda. Fakat yakın bir gelecekte en azından Rusların orayı tamamen ele geçirmesi biraz düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Kara savaşlarındaki genel durumu bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Peki şimdi Rusya'nın daha büyük bir saldırıya hazırlandığına ilişkin özellikle Avrupa merkezli medya kaynaklarında böyle bilgiler vardı Deniz Bey. Şimdi böyle bir durum Ukrayna tarafından da tarif ediliyor mu? Böyle bir beklenti var mı? Ya da Rusya'nın bugün öncekilere göre daha farklı bir askeri tutum takınacağı hal vaziyet var mı?
0: Evet, özellikle endişe edilen durumlardan biri Rusların Kiev'e yönelik geçen haftakinden daha da yoğun bir hava saldırısı düzenleme ihtimaliydi. Ki bunu Rus yetkililer de sürekli olarak dile getirmeye başladılar. Rusya eski savunma bakanı, şimdiki Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, yakın zamanda hala bizim Kiev'i vurmamız ihtimal dahilindedir diye bir açıklama yaptı. Ve Rus yetkililer Kiev'de özellikle askeri binaları ve idari binaları, yani çeşitli bakanlık binalarını vurabileceklerini işaret etmişlerdi. Fakat araya batılı ülkelerin girdiğini Zelenski'nin açıklamalarından öğreniyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski her ne kadar dedi araya batılı ülkeler girmiş olsa da, onlar şu anda Rusya ile görüşüyor olsa da, Rusların bu önümüzdeki günlerde Kiev'e yoğun hava saldırısı düzenlemesi hala ihtimal dahilindedir demişti. Cumartesi günü yaptığı açıklamada, hatta cumartesiyi pazara bağlayan gece, evvelki gece böyle bir saldırı ihtimalinden bahsediliyordu. Bu ihtimal hala gündemde bulunuyor. Bir diğer konu, son iki gündür Ruslar Ukrayna'yı Zaporojye'deki nükleer santrale saldırı düzenlemekle suçluyor. Zaporojye nükleer santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğine sahip. Savaşın ilk haftalarından biridir Rusların elinde bulunuyor. Ruslar şimdi Ukrayna'yı oraya İHA saldırısı düzenlemekle suçluyor. Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı ve şimdiki Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitri Medvedev, eğer dedi o santralde, Zaporojye santraline ciddi bir zarar verirlerse, o zaman biz de Ukrayna'nın diğer nükleer santrallerini ve NATO üyesi ülkelerin nükleer santrallerini vururuz şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu tarz bir yükselme Peki. riski bulunuyor.
1: Peki. Deniz Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarını ve değerlendirmelerin efendim. İçin. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Gazeteci Deniz Berktay Ukrayna'dan aktardı. Değerli dinleyiciler, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu konuştuk. Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile devam ediyoruz. Çok da kısıtlı bir süremiz kaldı ama şu kadarını söyleyebilirim Sayın Yazıcı. Sanki savaşın ne zaman başlayacağına karar verenler savaşın ne zaman sona ereceğine karar veremiyor gibi görünüyor. Hem Ukrayna sahasında bunu görüyoruz, hem İran sahasında bunu görüyoruz. Ve hem Ukrayna hem İran bazı şeyleri göze almış gibi görünüyor.
2: Önemli. Onun için zaten şöyle derler, savaşı başlatmak değil, kavgayı bitirmek önemlidir. Yani bir kavganın ya da savaşın nasıl bittiği önemlidir, nasıl başladığı değil. Onun için savaşı başlatanların öngörülerini doğru yapmaları, hesaplarını doğru yapmaları gerekiyor ki işte demin konuştuk şeyi, İran'ı. Ukrayna'da benzer bir sorun var. Yani öyle bir soruna saplanmış durumda ki Rusya Ukrayna'da neredeyse Ukrayna'daki bu saplandığı, uğraştığı bu zaman dilimi içinde kolay kolay terk etmeyeceği arka bahçesi olarak görülen alanların çoğunu terk etmek durumunda. İşte yakın zamanda Kafkasya'da olup bitenler. Evet. Bütün dengeler aşağı yukarı değişmiş durumda. Öfke içinde Putin Kafkasya'yı büyük ölçüde kaybetmenin Güney Kafkasya'yı öfkesi içinde. Fakat şartlar çok aleyhine seyrediyor. Yine Orta Asya'da arka bahçe olarak gördüğü ülkelerin çoğu aşağı yukarı Trump'ın bir araya getirdiği zirvelerin çoğunda Trump'ın yanında kaçınmıyorlar. Yani velhasıl Ukrayna'da başarılı bir tecrübe ortaya koyamaması Rusya'yı sadece maddi olarak iktisaden büyük bir yarayla, büyük bir maliyetle karşı karşıya bırakmadı. Büyük bir moral mağlubiyet, politik, diplomatik sorunlarla da karşı karşıya bıraktı.
1: Sayın Yazıcı, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: Bugün yorumcu konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimle birlikteydi.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı ve sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatını verdiğini duyurdu. Talimatın ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini tekrar genişletmeye başlaması tepki çekti. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ile Katar ise İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Zorlu, Kerkük'ü bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen vali seçilen Mehmet Seman Ağa'yla da bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası ile ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Myanmar'da bir binada meydana gelen patlamada en az 46 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Şan eyaletinin Namkan bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda binada hasar gördü. Çin'in Yunan eyaletine 3 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan binada madencilik için patlayıcı madde depolandığı tahmin ediliyor. Bayramın ardından Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde elin bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Tamamen yanan otobüste bulunan bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Yurt genelinde heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 21 ila 31 Mayıs tarihlerinde meydana gelen afetlerde 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesinin görev aldığını bildirdi. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. A milli voleybol erkek takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Para para para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Reklamlar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
3: Evet, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle, spor gündemiyle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel bizimle birlikte. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, günaydın.
3: Tabii konuşacağımız çok konu var. Milli takımımızı konuşacağız. Bugün de bir hazırlık karşılaşması oynanacak. Şimdi aday kadro belli olacak. Bunları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bu hafta sonu Fenerbahçe'de bir genel kurul var. Seçim süreci var. Bunlar tabii merakla bekleniyor ama tabii Şampiyonlar Ligi finali vardı. Cumartesi günü tabii merakla bekleniyordu. Acaba nasıl bir sonuç, nasıl bir tablo ortaya çıkacak diye. Tabii Paris Saint-Germain'in süreç içerisindeki karşılaştığı rakipler göz önünde bulundurulduğunda sanki Arsenal'a göre daha güçlü rakiplerle karşılaşmıştı ve onlara üstünlük kurmuştu. Bu bariz üstünlüğü Arsenal'ın üzerinde de kuracak şeklinde çeşitli değerlendirmeler, yaklaşımlar vardı. Ama maç hiç de öyle başlamadı ve başa baş gitti neredeyse mücadele. Siz nasıl buldunuz her iki takımı? Final karşılaşması çok tatmin edici bir oyun sergiledi mi? Yani seyir zevki açısından. Öncelikle onu sorayım.
4: Şöyle, birincisi Luis Enrique geçen senenin Şampiyonlar Ligi kupasını aldı. Tekrar bunu da başardı. Onun özelinde bir bakıyoruz. Şöyle tanımlanıyor genellikle o Paris Saint-Germain ile ilgili yorumlar, tanımlamalar yapılırken. Yabancı kaynaklı da bakıyoruz vallahi. Oradaki yayın organlarına da bakıyoruz. L'Equipe biliyorsun dünyanın bence en önemli spor gazetesi. Şunu görüyoruz. Makina dişlisi gibi hani böyle tıkır tıkır işleyen bir şey takım oluştu ve genç oyunculardan da oluştu. Güçlü oyuncular da var ve bu düzeni gayet başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Hani önceden Paris Saint-Germain'in yabancı sermaye ile doğru orantılı işte Mbappe, yok Neymar, şu bu filan, Suarez, onlarla birlikte isimlerin olduğu bir takım görünümündeyken bu kadar disiplinli, başarılı ve iş yapan bir görüntüsü yoktu. Ama iş başka bir şey yani. Teknik direktör dokunuşu oldu burada. Bunu da sahaya yansıtıyorlar ve bir kupa daha kazandılar. Arsenal'in şimdi bugün gazetelerde de okudum. 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nı kazanmış finalde. 1994'te Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmış. Bak şimdi. 94'te UEFA Süper Kupa, 95'te Kupa Galipleri, 2000'de UEFA Galatasaray'la oynamıştı hatırlarsın. 2006'da Şampiyonlar Ligi Barcelona ile, 2019 Avrupa Ligi Chelsea ile, 2026 şimdi Şampiyonlar Ligi, hepsini kaybetmiş. Yani bir final takımı değil aslında Arsenal. Ama ismi çok büyük. En büyük işleri ne oldu? 20 küsür sene bu sene şampiyon oldular bu sezon. Şimdi bunu da alsalardı şahane bir başarı öyküsü çıkacaktı ortaya. Hani tarihleriyle, isimleriyle doğru orantılı. Bir de Süper Kupa maçı oynanacak Aston Villa'yla. Onu da alabilirlerdi bir ölçüde. Tabii ki bir ihtimal dahilinde. Bir de şu olacaktı. Bu sezon İngiliz takımları üçleme yapmış olacaktı. Hem Avrupa Ligi, hem Konferans Ligi, hem de bu Crystal Palace, Aston Villa ve Arsenal. Bir şey olurdu yani. Bayağı İngiltere, hani biz de futbolun beşiyiz kardeşim diyecek bir hava atacak durum oluşurdu. Bu olmadı. Paris

0: Saint Germain'i kutlamak lazım. Bir, iki, üçüncü de var yalnız. İki, oyun özelinde bakıldığında erken golden sonra Arsenal gibi bir takımın otobüs çekmesini anlamak çok zor. Ama tabii onların otobüs çekmesiyle bizim bildiğimiz klasik anlamdaki otobüs çekme, yani otobüs çekme defansa çekilme anlamında söylemeye çalışıyorum tabii. Çok aynı değil. Çünkü çok diri, sağlam, pozisyona da fazla sokmayan bir şey oldu. İlk yarı için konuşuyoruz. Fakat ikinci yarı itibaren rakamlar toplu oynama %75'e %25 gibi bir ara bu hale de geldi. Çok acayip bir boyuta geldi. Yani toplu oynama tek başına ölçü olmayabilir ama fakat maçı seyrettiğin zaman evet, Paris Saint Germain yıktı oyunu rakip alana ve şu dikkatimi çekti. Sol kanattan bayağı indiler. 90+7'de bir tane pozisyonla karşı karşıya atamadılar. Aslında uzatmaya gitmeden de bitirebilirlerdi. Ama şöyle diyeyim. Bu maçı Arsenal kazansaydı derdik ki ya bu futbolun da hiç adaleti yok. Öyle farklı bir oyun şekli görüldü ortada. Ama karşılıklı mücadele anlamında aman aman ne iş, neler oluyor şeklinde bir mücadele oldu mu pek öyle olmadı. Yani Arsenal geri çekilmek durumunda kaldı. İyi bir kadrosu var halbuki. Buna rağmen baskı, istek, kazanma isteği son ana kadar götürdü. Bir de penaltı atışları için Arsenal teknik direktörü şunu demiş. Bunlar antrenmanda hiç kaçırmıyorlar. Bu nasıl iş? Yani ben bunu biraz karikatürize ediyorum tabii ifade ederken de. Ama futbol, baskı, heyecan, her şey değiştirebiliyor. Hala insanlar Baggio'yu konuşuyor yani. O penaltıyı nasıl attın kardeşim diye, Dünya Kupası'nı kaçırttın bize diye. Böyledir bu işler.
1: Şimdi tabii bu maçı göz önünde bulundurduğumuzda önceki turlardaki, özellikle yarı finaldeki Bayern Münih karşılaşmasını hiç unutamıyoruz. O erken final olarak da zaten nitelendirildi.
0: Şey maçı o ya. Yani asrın maçı gibi oldu. Evet. Tuhaf bir maç oldu.
1: Yani şimdi tabii öyle bir karşılaşma oynanınca finalde de acaba bu tarz bir mücadele olur mu şeklinde futbol severlerin beklentisi vardı ama.
0: Bak, Liverpool ismiyle birlikte sahada ne iş yapacağını bize heyecanlandırıyor. Manchester'lar, yani United ve City, onlar böyle United belki biraz daha düşük seviyede kaldı da bir süreden beri. Ama bunlar şimdi kim bilir neler yapacak, neler yumurtlayacaklar, neler ortaya çıkacak bakalım diye heyecanlandırıyor. Beni bu Arsenal takımı hiç heyecanlandırmaz. Tuhaf bir şey ama bak final karşılaşmalarının listesini verdim şimdi. Yani oralarda da tuhaf bir görüntü. Şey de oradaydı, Arsene Wenger de oradaydı. Maçı izliyordu. Görüntülerde gördüm. Ki Arsene Wenger futbolu çok yakın bir gelecekteki Dünya Kupası'nda başlayan bir şey biliyorsun. Pek çok kuralın yerinden oynamasına sebep olan kişi o. Çok fazla kurallarla ilgili kafa yoruyor, kafa patlatıyor diyeyim. Düşünüyor ve bunu sunuyor FIFA'ya. Orada da değer buluyor. Ve buna yönelik olarak da bazı değişiklikler tabii ki. Hatta denenmeye de başladı ufak tefek. İşte bu süreler, oyuna girme, oyuncunun çıkması, işte taç atışları vesaire filan gibi. Offside'ler gibi. Yani o offside'e çok takık bir adam. Yani o vücudun rakipten ayrılması gerektiğini o uzun yıllardan beri iddia eden, bunun doğru olduğunu savunan ve kuralın bu şekilde offside kuralının değişmesini için çabalayan birisi. Fakat kabul görmedi şu anda. Aslında ilk aşamada kabul görmüş gibi oldu. Fakat uygulanmayacak bir süre. Daha sonra belki denenebilir.
1: Peki Arteta'yı başarılı buluyor musunuz? Gerçi 22 yıl sonra Premier Lig'de Arsenal şampiyon oldu.
0: Tabii canım. Yani şöyle diyeyim. West Ham maçına gidecektim hatta ben. Aksilik oldu, gidemedim. Şu son haftalarda biri düşüyor, biri şampiyonluğa oynuyor diye. Ki yendi de zaten. Ama şöyle diyeyim. Bu sezonun altından kalktılar. Önümüzdeki sezon bu devam eder mi? Ben çok emin değilim valla. Çünkü City de bir vaka, Liverpool'da bir vaka. Manchester United bu süreçte İngiliz futbolunda neden bu kadar bir tık daha geride kaldı onu anlamak zor. Bir de şu açıdan da bakılabilir. Hadi İngiliz futbol üzerinden gidiyoruz. Yani Tottenham ve Nottingham Forest, ki köklü özellikle Tottenham, küme düşüyorlardı az kalsın. Güç bela kurtardılar paçayı. Yani Nottingham Forest Pereira gelince biraz daha derledi, topladı işleri ama Tottenham vallahi gidiyordu. Koca Tottenham.
1: Peki oradan şimdi bizdeki tartışmalara bir şekilde

0: şekilde gelelim. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte böyle önemli rakiplerle karşılaştığında olumsuz sonuçlar aldığında hep şu eleştiriler sıralanırdı. Ligimiz çok da kaliteli bir lig değil. Öyle çok fiziki mücadeleye dayanıklı değil. İşte topun oyunda kalma süresi az olduğu için oyuncular rahat. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde güçlü, dişli, özellikle Premier Lig ekipleriyle karşılaşıldığında bu fiziki mücadeleyi bir şekilde denk tutarak veremedikleri gerekçesiyle eleştirildiği çok olmuştu hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın. Şimdi Paris Saint-Germain'i ele alalım. Fransa Ligi içerisinde diğerleriyle arasında fersah fersah fark var diğer takımlarla. Kendi ligindeki bu alışkanlığın için Avrupa kupalarında göstermiyor. Yani Lille'lik bir gösterge mi bu? Hayır, yani bu Galatasaray için hep söylenir ya. Mesela Paris Saint-Germain bundan niye etkilenmiyor? Yani Premier Lig mi, Fransa Lig 1 mi?
1: Antrenöründen bahsediyoruz şimdi. Antrenör ve oradaki futbol yapılanması, futbolcu yapılanması, kulüp yapılanması, tamam yabancı sermaye doğru. Ama tam profesyonel. Bir, iki, oradaki kadro da bu anlamda doğru orantılı, daha iyi, daha oyunu farklı biçimde oynayan, rakibe de ona göre hazırlanan ve başaran bir görüntü. Bizdeki meselenin şeyi çok derin. Yani biz kendi ligimizi konuşurken çok farklı bir dünyayı konuşuyoruz. Bizim ligimizin bence futbol kalitesi anlamında bakıldığında çok iyi oyuncuların olduğu bir lig olduğu aşikar. Fakat bizim ligimize dokunan meseleler var. Başka meseleler var. Yani biz hala bahis şike meselesini konuşuyoruz. Ve buradan işte yeni bir hikaye, daha iyi bir hikaye ortaya çıkartabilir miyiz diye çabalıyoruz. Bu bir. İki, yani bizim bir hakem hikayemiz var. O hakemlerle hiçbir ülkenin futbolu gelişemez yani sonuç itibariyle. Ve o hakemlere güvenen takımlar da, o hakemlerine güvenerek sahada yer alıp sonuç elde eden takımlar da dışarıya gittikleri zaman başka bir dünyayla karşılaşıyorlar. Bu da bir gerçek. Yani biz çok kötü bir şey içerisindeyiz. Yoksa kadro yapıları anlamında vesaire anlamında benim geri kalmış bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın bu sezonki takımını hep ifade ediyordum. Lig üstü bir takım. Şimdi önümüzdeki sezon Osimhen'de konuşuruz belki birazdan. Önümüzdeki sezon mutlaka farklı yeni oyuncular, güçlü oyuncular alarak yollarına devam etmek isteyeceklerdir. Bunun planlarını yapıyorlardır, konuşuyorlar zaten. Ama aradaki fark çok ciddi bir şekilde ülke futbolunun yönetimine kadar gidecek bir fark. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim daha saha içi değil de, yani oyun gücü anlamında söylüyorum. Ama saha dışındaki görüntünün çok fazla törpülenmeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yani bunun altından kalkamadığımız sürece daha çok yolumuz olur diye düşünüyorum. Biraz karamsar bakıyorum. Bu karamsarlığı ortadan kaldıracak bir şey de göremiyorum daha yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Federasyon Başkanı'nın kısa bir süre önce bir açıklaması oldu. Yeni TRT Spor'a yaptı açıklama. Orada İstanbul Başsavcı Vekili'nin söylediği, Dünya Kupası bittikten sonra bizim bu bahis skandalıyla ilgili yapacağımız çalışmalarda çok önemli işler olacak. Bu mealdeki açıklamalar ama onu bekliyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Ben hatta yadırgamıştım da, öyle diyeyim. Yani sonuçta hukuk beklemez. Bunu birkaç defa da dile getirdim. Eğer bir suç varsa, o suç ne zaman tespit edildiyse o anda onun üzerine gider bu. Bu beklenecek bir şey olamaz suç. Ve bu da çok ciddi bir suç olarak da bizim sportif anlamda gündemimizde. Ama federasyon başkanı da biz oraya işte kirli mi gidiyoruz diye bir çıkışta bulundu. Buna sebebiyet vermiş gibi oldu o açıklama. Yani savcılığın yaptığı açıklama, aslında bir şey varsa hemen o anda harekete geçirmeliydi. Yani demek istiyorum ki şimdi Dünya Kupası işlerine gidiyoruz ve akşamleyin işte senin de biraz önce söylediğin gibi maçımız var falan, ama biz hala başka bir gündemin içerisinden çıkamıyoruz. Bir türlü çıkamıyoruz. Evet. Bunları biraz aşmak gerekiyor tabii ki. Yoksa Galatasaray Kulüp Başkanı kısa bir süre önce 600 milyon euroluk bir kümülatif diye tanımlayacağım, yani toptan bir bütçe rakamından bahsetti. Evet, bunlar önemli, değerli. Ama bununla bitmiyor iş yani. Parayla bitmiyor iş. Parayla olsa parayı bastıran her sene şampiyon olur yani.

0: No, milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklanmıştı öncesinde. Tabii o biraz daha daraltılacak ve
1: 9
0: nihai
1: kişi çıkacak,
0: kadro
1: evet.
0: ortaya çıkacak. O da bugün sanıyorum son gün FIFA'ya bu
1: Evet.
0: ifade edilecek. Şimdi onun da
1: Oynayacağız,
0: bugün
1: bakacak.
0: netleşeceğini evet ifade etmiş olalım. Bugün de bir hazırlık karşılaşmamız var. Kuzey Makedonya ile.
1: Evet.
0: Şimdi o da bir gösterge olacaktır ama hala sakatlarımız ve eksiklerimiz var gibi görünüyor. Ciddiyetleri ne kadar bilmiyorum ama.
1: Yani şöyle, kıyısında, köşesinde ve koruma amaçlı tutulan oyuncular olacak elbette. Arda gibi, işte
0: Hakan'ın
1: Ferdi gibi, Hakan
0: durumu
1: gibi,
0: biraz evet.
1: Kerem gibi. Ama yetişeceğini ifade etti Montella yaptığı açıklamada. Benim büyük hedefler demiş, hayalperestlik ve büyük hedefler benim DNA'mda var. Yani bir itirazımız yok. Çünkü bu işin sağlamasını yaptığımız zaman, bak, kulüpler düzeyinde konuşurken şöyle bir sağlama yapabiliyoruz. Milli takım özelinde biz başarılıyız şu anda. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani keşke her dönem gidebilseydik ama şimdi belki bundan sonra buna sebep olabilir bu süreç. İyi oyuncularımız var, dışarıdan gelen oyuncular var ama içeride oyuncularımız da var. Bunların hepsine baktığımız zaman bunlar dışarıda oynarlarken aslanlar gibi oynuyorlar. Çatır çatır oynuyorlar. Ama buraya gelince düşmeye başlıyorlar saha içinde. Yani bizim hakemlerle maç oynamaya başladıkları zaman. Aradaki fark bu. Dolayısıyla ben milli takımın hem yapılanmasına hem teknik heyetine, onun yönetilmesine çok büyük saygı duyuyorum ve büyük bir keyifle de takip ediyorum. Yani yenilirsiniz, yenersiniz ama bizim yenilirsiniz, yenersinizden uzak bir görüntümüz var. Neredeyiz? Evet, şu anda yarın maçtan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yola çıkacak takım. Oradayız. Yani bu önemli ve değerli. Çıkabilir miyiz gruptan? Çıkabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah kaybetmeyiz, yani elenmeyiz. Ve Montella'nın işte zaman zaman işte 9 numaramız yok, bilmem neyimiz yok falan diye eleştirildiği şeyler oluyor ama eşittir çektiğin zaman adamın yaptığı iş ortada, işte burada şu anda. Derse ki benim yoğurt işim böyle, ki diyor böyle. Hani değerlendirin, eleştirin de ona göre değerlendirin, eleştirin gibi bir bakış açısı var. Anlıyorum ve destekliyorum. Bu anlamda bir sorun yok. Futbol sadece, tabii ki bu işte bir maç oynanıyor ve herkes onun peşinde koşuyor şeklinde değil. Futbol bir dünya işi yani sonuçta. Bak, biraz önce 3'te var dediğim şey oydu. Bu maçtan sonra Paris'te ortalığı ayağa kaldırdılar
0: Tamam,
1: oradaki insanlar.
0: tamam.
1: Şimdi bu futbolun sonrasındaki görüntünün futbolla alakası yok tabii. Saçma sapan bir şey. Ya bir kişi de ölmüş hatta. Düşün yani, ölü veriyorsun. Bir maç ardından bu sevinç kutlaması falan da değil. Futbolu bahane ederek başka bir şeyler yapmaya kalkışmak gibi geliyor bana. Provokasyonlarıyla, hepsiyle beraber. Yani evet, futbolu seviyoruz, ardına düşüyoruz. Saçmaladığımız anlar da oluyor, toplumsal anlamda, genel anlamda konuşuyorum. İyi gittiğimiz anlar da oluyor, futbolun değerini verdiğimiz anlar da oluyor. Çok seviyoruz. Bizim hayatımızın en önemli odak noktalarından biri. Yani Cumhurbaşkanı, işte bunu hep örnek veriyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Katar'da gitti. Bir hafta kaldı adam final maçından önce. Yani memleketini bıraktı, gitti orada milli futbol takımıyla beraber kaldı. Akşamleyin Paris Saint-Germain takımını kabul etmiş. Orada konuşma yapıyor vesaire vesaire vesaire. Yani böyle bir şey, hepimizi arkasından sürükleyen bir işten bahsediyoruz. Başarılı olurlar inşallah diye temenni de bulunuyoruz. Yani sadece inşallahla olacak bir şey olmadığını biliyoruz. Denk düşer umarım
0: Ama
1: ve yolumuza devam ederiz.
0: gruptan çıkış yani rakiplere baktığımızda hani Türkiye'deki bir futbol sever değil, dünyadaki herhangi bir futbol sever, biraz futboldan anlayan ve takip eden birisi ise Türkiye'yi bu gruptan çıkaracaktır rakiplere baktığında.
1: Şimdi çıkarız. Fakat bizim Avrupa takımlarıyla durmadan maç yapıp duruyoruz yani, aşağı yukarı tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Ama bizim dışımızdaki kıtaların takımlarıyla öyle çok sık karşılaşma yapmıyoruz. Bir Amerika Birleşik Devletleri ile en yakın zamanda maç yapmıştık. Evet, halledebilir miyiz? Halledebiliriz yani. Sonuçta çıkamayız diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu akşamki rakibimizi, Kuzey Makedonya'yı, Avustralya futboluna benzettiği için rakip olarak seçmişler. Bir de Venezuela ile bir hazırlık maçımız olacak. Kuzey Makedonya'da yani öyle çok da yabana atılacak bir takım değil ha. Teknik direktörleri Türkiye çok güçlü falan demiş de hiç sağ solu belli olmaz o işin. Çok ciddi oyuncular da var orada. Elif var.

0: Bardi var bizim, Alyoski var. Ha diyeceksin ki aman aman hepsi dünyanın her tarafında ortadalar mı? Yani ortadalar da dünyanın her tarafında işte işte onlar şunlar diye parmakla gösterilecek oyuncular olmayabilir. Fakat bir takım oyunu düzleminde bakılırsa onlar da işlerini yapan bir ülke. Danimarka'ya playoff'ta elendiler onlar, onu söyleyeyim. Şeyde yoklar ama yani iyi bir hazırlık maçı olacağını da düşünüyorum ayrıca da, onu da söylemeliyim.
1: Şimdi tabii bu hafta sonu Fenerbahçe Genel Kurulu var.
0: Ondan da
1: Bu
0: bahsedelim biraz, evet.
1: zaten epeydir konuşulan ve tartışılan bir mesele. Şimdi başkan kim olacak? Fenerbahçe'de tabii merakla beklenen konu
0: Şöyle,
1: bu.
0: yani para üzerinden gidiyor iki başkan adayı da. Bayağı saçıyorlar paraları şu anda. Para derdimiz yok, para sıkıntımız yok. İyi de yani bu Ali Koç başkanlığa geldiği günden bıraktığı güne kadar borç ödedi bu Fenerbahçe kulübü. Bu nasıl oldu? Ha şunu mu diyecekler? Önceden fazla paramız yoktu, şimdi çok fazla paramız var. Böyle mi diyecekler yani, bilmiyorum ama biraz önce demeye çalıştığım gibi sadece parayla ölçülebilecek bir organizasyondan bahsetmiyoruz. Mutlaka başka boyutları da olan, iyi bir teknik direktörü de olması gereken, yönetim, teknik direktör, oyuncu üçgeninin çok sağlam kurulması gereken bir organizasyondan bahsediyoruz. Başarı böyle geliyor yani. Paris Saint-Germain için senin biraz önce söylediğin gibi buradan böyle bir hikaye çıkartabiliriz. Bunu iki adayın da işte dünya yıldızı getireceğiz. Üçer tane, ikişer tane işte savunmaya katkıda bulunacağız vesaire şeklinde bir şeyler var. Bir de teknik direktör meseleleri var tabii. Conte Monte adı çok geçiyordu ama yani kaç, 20 milyon euro mu, 15 milyon euro mu yıllık ücret istemiş. Ha diyeceksin ki adı Conte, ederi var mı? Mourinho gibi. Yani onun da tabii ki bir ederi var. Getirirsen bunu karşılarsın ama Türk futbolunun ekonomisi bunu karşılayacak güçte mi? Bu beyefendilere bakarsan bu güç var. Ama şununla karşılaşma ihtimalimiz var mı? Seçim bitti, biri kazandı. Vallahi alamıyoruz. Paramız değil, gelmiyor. Ne yapalım? O yüzden biz de başka birini alıp deyip başka oyunculara, daha alt seviyede oyunculara yönelebilirler mi? Bu ihtimal dahilinde. Fakat şu bir gerçek, şunu söylemeliyiz. Bunlar halka açık şirketler tabii aynı zamanda. Batık şirketler şu anda. Yani büyük kulüplerden bahsediyorum. Batık şirketler ama batırılmıyor. Yani sonra şu deniyor. Bir biçimde çeviriyorlar. Çeviriyorlar da işte destekle çeviriyorlar. İtelemeyle çeviriyorlar. Ya da işte bir biçimde kaynak kendi ceplerinden ya da başka türlü kaynaklar üreterek, ama futboldan kaynak üretme o kadar çok güçlü değil. Dolayısıyla daha mütevazı olamayacak seviyeye geldiler artık. Yani Galatasaray daha mütevazı
1: Peki
0: olamaz artık.
1: Fenerbahçe için hedef şampiyonluksa, Türkiye Ligi şampiyonluğuysa, bu bahsettiğimiz her şey denendi aslında. Yıldız oyuncular getirildi mi getirildi. Dünya çapında teknik direktör getirildi mi getirildi. Bunun dışında ligi tanıyan oyuncularla bir şekilde bu bağı kurabileceğine inandığı bir Türk teknik direktörle çalışma ihtimali olabilir mi sizce seçilecek başkanın?
0: Şimdi Hakan Bey'in yok. O yabancı arıyor. İşte İtalyalarda işte finale de gitmiş zaten Macaristan'a. Ama Aziz Yıldırım için, Aziz Bey için bir Aykut Kocaman söyleniyor. Toplumun, Fenerbahçe toplumunun yani ciddi bir kesimi buna karşı. Kendisi daha bile yandan yandan savunuyor onu. Yani direkt onu getireceğim demiyor da. Fakat yani futbolumuza ne kazandırır bilmiyorum. Aykut Kocaman çok değerli bir insan. Çok çok çok değerli bir insan. Çok saygı duyduğum bir insan. Ama ben teknik direktörünü çok eleştirdim. Hala da eleştiririm. Fenerbahçe'yi, yani şöyle, büyük kulüplerin camiaları böyle, biraz önce dediğim cümleyi bir daha söyleyeyim. Otobüs çekerek oynanan futboldan hoşlanmıyorlar. Atak, ve günümüz futbolda bunu böyle tanımlıyoruz. Hızlı, çok atletik ve hızlı oyunculardan oluşan takımlar. Onlar başarı elde ediyorlar. İşte diyor ya da, kendileri de anlatıyorlar. 30 metrede oynuyor, oynaması gerekir. Herkes 30 metrede oynuyor diye. Bunu oynatmayacaksa nasıl idare edeceksin? Diyelim ki bir teknik direktör getirdim ve oyunun boyunu uzatarak, biraz da işte geriye çekilerek icabında. Hatta Mourinho bile bunu yaptı bir ölçüde. Bu kabul görmeyebilir. Bilmiyoruz ama bir tek şey tarafında, Aziz Yıldırım tarafında var bu yerli isteği. İsmail Kartal baskısı da var ama Fenerbahçe camiasında. O da bir şey. Ersun Yanal da Amerikalardan ben hazırım falan diye mesajlar atmış. Şöyle

0: diyeyim, para konuşacak gibi peki görünüyor.
1: Peki. Lütfü Özel, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. FM Spor yazarı Lütfü Özel bizimle birlikteydi. Spor gündemine baktık ve veda ediyoruz. Bu programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan, Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Radyo 1.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1961-62 sezonu 20 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş 6-0'lık Beykoz galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla toplam 7 kez buluştuğu Fenerbahçe, Kasımpaşa, Göztepe Yeşildirek, Altınordu, Ankara Demirspor ve Kasımpaşa İzmirspor maçları en gollü karşılaşmalar arasına girdi. 64 golle Fenerbahçe sezonun en skorer takımı olurken 55 gol yiyen Şeker Hilal son sıraya yerleşti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 57 puan toplayan Galatasaray zirveye çıktı. Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş 48 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Gündüz Kılıç ve Coşkun Özarı yönetimindeki sarı kırmızılı takım 38 maçta 23 galibiyet, 11 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 52 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Sonraki sezon 22 takımla oynanacağı için ligden düşen takım olmadı. 1961-62 sezonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri 21 kez havalandıran Ankara Demirsporlu futbolcu Fikri Elma gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hemen hazırlığı afiyetle ye.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Reşit Bey Ergün Uçucu, Zehra Hanım Refika Özbayar, Kerim Mümtaz Sevinç, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Behan Saran.
1: Cihan henüz 17 yaşındayken ailesinin ısrarıyla babası yaşında bir tüccarla evlenip Bursa'ya yerleşir. Gönülsüz olarak geldiği yeni evinde kocası Reşit Bey'in iki oğlu ve gelinleri tarafından hoş karşılanmaz. Çünkü Cihan'ın babaları ile parası için evlendiğini sanırlar. Ayrıca büyük gelin Nihal, kocasının kabalığına karşılık Reşit Bey'in Cihan'a gösterdiği inceliği kıskanmaktadır. Öte yanda Reşit Bey, kızı yaşındaki karısının hoşnutsuzluğunu sezmekte ama üstüne varamamaktadır. Yine de her türlü nazına katlanır karısının. İstanbul'u özlediği anda götürür. Son gidişlerinde karısını İstanbul'da bırakıp Bursa'ya döner. Bu defa da özler, yanına çağırır onu. Bu kırık duygularla gitgide yıkılmaya yüz tutan evlilik ikinci yılını doldurmaktadır. İşte o günlerde Reşit Bey aniden hastalanır. Cihan'ın ısrarı üzerine aile doktoru aranır.
2: Aksiliğe bakın beyefendi. Doktor bey bir haftalığına ailesiyle Yalova'ya gitmiş.
3: Korkmayın, bir haftaya yenilmem Azrail.
4: Allah korusun. O nasıl söz? Hem o doktoru bulamadık diye eli kolu bağlı oturacak mıyız?
2: Cihan Hanım doğru söylüyor. Başka doktor çağıralım. Bakın, siz tanımazsınız Reşit Bey. Benim bir süt kardeşim vardı. Kadıncağızın kocası Balkan cephesinde şehit oldu. Tek oğlunu zar zor büyüttü. Tıbbiyeyi yeni bitirmiş. Askerliğini de yapmış. Bursa'ya dönmüş. Eğer tecrübesizdir demezseniz...
4: Elbette deriz Zehra Hanım. Baksana daha yeni bitirmiş okulu.
3: Benimki de mutlaka önemli bir hastalık değil ya. Belki sadece soğuk algınlığı. Hadi Zehra Hanım sen git. Çağır şu delikanlıyı. Biz birbirimize yeteriz.
2: Şimdi giderim, şimdi.
5: Evet Reşit Bey, soğuk ciğerleri öyle etkilemiş ki hemen zatürreye çevirebilir.
4: Allah korusun.
5: Korusun ama insan önce kendi kendisini korumalı, değil mi efendim?
3: Bağışlayın, adınız neydi?
5: Kerim efendim.
3: Evet Kerim Bey, şimdi size bir şey soracağım. Acaba bu hastalık beni uzun süre eve bağlar mı?
5: Yalnız eve değil, yatağa da bağlayacak. Kesin bir dinlenme şart. Yataktan çıkmayacaksınız. Gıdanıza dikkat edeceksiniz. İlaçlarınızı aksatmayacaksınız. Sonra sigara...
3: Orada dur bakalım delikanlı. Deminden beri sabrettim ama oğlum yaşında birinden bu kadar emir almaya gelemem ben.
5: Öyleyse aile mezarlığında yerinizi ayırtın. Bakın acele etmezseniz yakında mezarlıklarda bir karış yer kalmayacak. Çünkü herkes sizin gibi düşünüyor nedense.
4: Ne biçim adam bu böyle? Şaka mı yapıyor yoksa alay mı ediyor belli değil. Biraz deli dolu gibi. Pek nazik de değil. Ama kabalığına rağmen bakışları ne kadar samimi. Güldüğünde gözleri sevgi doluyor sanki.
5: İşte söylediğim gibi Reşit Bey. Hem tedavi olursanız geç de olsa işinizin başına geçebilirsiniz. Ama öbür tarafa bir gittiniz mi dönüş imkansız.
3: Merak etmeyin. İkisi arasında bir tercih yapacağım.
5: Öyleyse şimdilik bana izin verin. Bir iki gün sonra uğrarım.
3: Teşekkür ederim. Güle güle.
4: Sizi geçireyim.
5: Zahmet etmeseydiniz.
4: Rica ederim. Buyurun.
5: Beni uğurlamak isteyişinizin asıl sebebini biliyorum ben. Hastanın yanında soramadığınız şeyleri soracaksınız değil mi? Ama korkmayın, içeride ne söyledimse doğrudur. Babanız iyileşecek.
4: Babam mı?
5: Tabii, siz Reşit Bey'in kızı değil misiniz?
4: Hayır, karısıyım.
5: Ya, özür dilerim. Ben yaş farkını görünce...
2: Kerim, ne oldu oğlum? Reşit Bey'in durumu iyi mi?
5: İyi olup olmamak kendi elinde Zehra teyze. Ben ne gerekiyorsa yaptım.
6: Korkulacak bir şey yokmuş Zehra Hanım. Üşütmüş sadece.
2: Gözümüz aydın öyleyse. Kerim, bir fincan çayı hak ettin işte şimdi.
4: İyi söyledin. Doktor Bey'i çok yorduk.
5: Yok canım, yorulmadım. Arabayla geldim.
2: Hadi gel, mutfağa gidelim.
4: Mutfağa mı?
5: Tabii. Ben başka yerde çay içmem ki. Küçükken annemle ya da yalnız başıma çok gelirdim buraya. Her defasında Zehra teyze bana mutfakta çayla çörek verirdi.
2: Ya.
5: İşte o günleri yeniden yaşamak istiyorum. Hadi hadi, siz de gelin mutfağa, birlikte çay içelim.
4: Teşekkür ederim. Ben Reşit Bey'i yalnız bırakmamalıyım.
5: Siz bilirsiniz. Çayını özlemişim Zehra teyze.
2: Afiyet olsun yavrum. Zaman ne de çabuk geçiyor. Küçük Kerim'imiz büyüdü de hayat kurtarır oldu.
5: Reşit Bey biraz zor bir hasta. Söylediklerime pek kulak asmadı galiba.
2: Yok oğlum, bu dünyada onun kadar aklı başında adam zor bulunur. O seni böyle genç görünce takılmıştır.
5: Bilmem artık, zaten olup olacağını yüzüne söyledim. Kendine bakmazsan sonu zatürre dedim. Sonrası daha da kötü.
2: Sahiden yüzüne dedin mi bunları?
5: Dedim tabii.
2: Olur mu oğlum? Böyle deli deli konuşulur mu? Hay Allah, vallahi çok geçmeden adın deli doktora çıkar Bursa'da.
5: Çıksın, çıksın Zehra teyze. Benim görevim hastalarımı iyileştirmek. Yoksa deli demişler, akıllı demişler, hiç umurumda değil.
2: Rahmetli baban da böyle söylerdi. Deli doluydu. Düşündüğünü pat diye karşısındakinin yüzüne söylerdi. Alınmışsın, kırılmışsın, umurunda olmazdı.
5: Ha, alınmak dedin de, az önce kadıncağıza karşı büyük bir pot kırdım ben.
2: Ne yaptın?
5: Onu Reşit Bey'in kızı sandım. Babanız iyileşecek dedim.
2: Hay Allah.
5: Ama suçum yok ki. Gerçekten kızı olacak yaşta. 20'sinde ya var ya yok. Zehra teyze, adı ne o kadının?
2: Cihan.
5: Ne güzel adı var. Kendi de öyle. Hele o yeşil gözlü.
2: Şş, o ne biçim söz öyle?
5: Canım, ben gördüğümü söylüyorum. Sahi bu kadar genç, bu kadar güzelken ne diye babası yaşında bir adamla evlenmiş?
2: Sana ne be oğlum? Allah Allah.
5: Peki kızma.
2: Bana bak. Bir daha bu eve gelmen gerekirse adam gibi gelip gideceksin, anlaşıldı mı? Gözünü kör, kulağını sağır edeceksin. Ne dediğimi anlamışsındır inşallah.
4: Bugün daha iyisiniz değil mi?
3: İyi olmasına iyiyim ama neye yarar yataktan çıkamadıktan sonra?
4: Yo, bana hiç sitem etmeyin. O yasağı ben değil Kerim Bey koydu.
3: Doğrusu ilk geldiği gün gençliği, tecrübesizliği gözümü korkutmadı değil ama yaman doktormuş. Birkaç günde iyileştirdi beni. Tabii senin yardımını, ilgini de yabana atamam.
4: Ben ne yaptım ki?
3: Daha ne yapacaksın? Pervane oldun.

0: Güzel. Aklı başında olan herkes ikinci yolu tercih ederdi zaten.
1: Haklısın delikanlı. Böyle hitap ettiğim için kızmıyorsun değil mi? Senin yaşında oğullarım var benim.
0: Rica ederim. Ne isterseniz deyin, mesele değil. Evet, bakalım. Evet, ateşiniz tamamen düşmüş.
2: Sayenizde Kerim Bey.
0: Yok canım. Hasta iyileşmek için çaba gösterdikten sonra bizim işimiz kolaylaşır. Tabii siz de çok iyi bakmışsınız.
2: Bilmem, elimden geleni yaptım ama.
0: Evet, bir de nabzınıza bakalım. Şu gözlere baktıkça eriyor insan. Ne güzellik böyle, Allah'ım. Kerim, kendine gel. Sen bu adamcağızı iyileştirmek için buradasın. Ne diye karısından gözlerini ayırmıyorsun?
1: Delikanlı, nabzımı saymak istiyorsan parmağını yanlış noktaya basıyorsun. Nabzım dirseğimde değil.
0: Evet, nabzınız gayet normal atıyor. Tehlikeyi atlattınız ama yine de ciğerleri dinledikten sonra size...

0: Cihan, Zehra Hanım, bana bakın, karşınızda eskisinden daha dinç bir adam görüyorsunuz.
1: Reşit Bey, şükürler olsun sizi ayakta gördük.
2: Çağırsaydınız giyinmenize yardım ederdim.
0: Ne gereği var canım, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu akşam yemeği eskisi gibi bu masada hep birlikte yiyelim.
1: Çocuklar İstanbul'dan dönünceye kadar hepsi gelip geçti, çok şükür.
0: Geçti Zehra Hanım, geçti.
1: Ben de gidip yemeği hazırlayayım, akşam oldu bile.
0: Gel sen de yanıma otur şöyle. Biliyor musun, konsolun üstünde ne kadar ilaç varsa hepsini kaldırdım. Zaten Kerim de son gelişinde kendinizi iyi hissettiğiniz anda kesebilirsiniz ilaçları demişti. Bugünden itibaren kesiyorum öyleyse. Sen ne dersin? Artık ne ilaç girsin bu eve ne de doktor.
2: Tabii artık iyisiniz. İyisiniz ama...
0: Ama ne?
2: Şey, karar yine sizin ama ben diyecektim ki Kerim Bey son bir defa görse sizi.
0: Buna ihtiyacım olmadığını görüyorsun işte. Ama madem öyle istiyorsun, çağırırız, üzme kendini. Yalnız bugün değil, her zaman sözüne değer vermişimdir. Bunu unutma Cihan'ım.

0: Evet. Diyebilirim ki şu anda benden bile sağlıklısınız Reşit Bey. Bana müsaade. Geçmiş olsun efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine de kendinize dikkat edin.
1: Teşekkür ederim. Güle güle.
2: Sizi geçireyim.
0: Zahmet etmeseydiniz.
2: Rica ederim. Hiç değilse merdivenin başına kadar geleyim. Ayağınıza sağlık Kerim Bey. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür edecek bir şey yapmadım ki ben. Ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa koşar gelirim.
2: Eksik olmayın, sağ olun.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle. Gitti Kerim Bey.
1: Nasıl, şimdi rahatladın mı bari?
2: Tabii, iyi olduğunuzu duyunca rahatlamaz mıyım?
1: Ama hiç rahatlamışa benzemiyorsun. Bak, dudakların, ellerin titriyor, rengin sapsarı. Ne oldu sana böyle? Yoksa şimdi de sen mi hastalanıyorsun?
2: Yok canım, onu da nereden çıkardınız şimdi?
1: Hiç, haline başka anlam veremeyince uydurdum işte. Can, seninle biraz konuşalım mı?
2: Tabii. Ne konuşacağız?
1: Önce gel şöyle yanıma otur.
2: Peki.
1: Şimdi sana bir şey soracağım. Ama sakin ve mantıklı olarak düşün, öyle ver cevabını. Ayrılmamıza ne dersin?
2: Ayrılmamıza mı?
1: Evet. Kurtulmak istemez misin benden?
2: Beni kırıyorsunuz.
1: Yok yok yok. Bu dünyada kırmak istemeyeceğim birkaç kişiden birisin sen. Ama bazı şeyleri acı da olsa konuşmalıyız. Lafı döndürüp dolaştırmayı sevmem bilirsin. Zaten kaçışı da yok bu işin. Kerim'in ilk bir iki ziyaret dışında bu eve neden...
2: Susun! Rica ederim susun.
1: Sakin ol. Seni suçluyorum sanma. Biliyorum aranızda hiçbir şey geçmiş değil. Şimdiden sonra da geçmeyecek. Sesimi çıkarmasam kapanıp gidecek bu mesele. Ama yarın ya da öbür gün ne olacak? Yine aynı şey. Hatta belki daha da kötüsü. Ben buna gelemem canım. Gelemem. Seninle evlenmekle bir bakıma suç işlediğimi kabul ediyorum, fakat aile şerefime leke sürmek istemem.

0: Ama
1: sakin ol, sakin ol. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Gitme Cihan. Sözlerimden kaçmak çare değil. Gel yanıma. Gel. Zannetme ki seni basit, hafif bir kadın olarak görüyorum. Asla, asla. Hayatımın sonuna kadar saygıyla hatırlayacağım. Ama ikiniz de o kadar gençsiniz ki duygularınızı gizlemeyi bile beceremediniz. Kerim gelmeye yakın, seni saran heyecan, ellerindeki titreme, onun tedirginliği, nabzımı bulamayışı, bu odada birleşen iki çift göz, bütün bunlar gözümden kaçıyor muydu sanıyorsun? İkiniz de benim çocuklarım yaşındasınız. Tecrübem sizlerden bin kat fazla.
0: Şu anda ölmeyi tercih ederim.
1: Yo. Böyle konuşma, böyle konuşma. Seninki sadece hakkın olan bir şeyi istemekti. Kerim yaşıtın, dengin. Ya ben, baban yaşında bir adam. Ne diye yaptım bu aptallığı bilmem ki. 17'sinde genç, güzel bir kız ve ben. Bir deli heves uğruna, hem de gönüllü olmadığını bile bile neden evlendim seninle? Hep düzelir dedim, zamanla sever beni. Bak 2 yıla yaklaşıyor evlendiğimiz. Çocuğumuz yok. Çünkü istemiyordun biliyorum, üstelemedim. Bu eve ailenin ve benim arzum üzerine geldin, kendi isteğinle değil.
0: Haklısınız.
1: Bu yüzden de benimseyemedin yeni evini. Aramızdaki buzdan duvar hiç erimedi. Sanki bir görevi yerine getirir gibi yaşıyordun Bursa'da. Hatta 2'de 1 İstanbul'a gitme isteğinde naz ya da şımarıklık değildi. Yerine getirilmesi zor şeyler isteyerek benden bir bakıma öc alıyordun. Haksız mıyım?
0: Haklısınız.
1: Sonra şu mücevherler. Bugüne kadar seni incitmemek, utandırmamak için soramadığım mücevherler. Onları gelinlerime neden verdiğini çok düşündüm Cihan. Günlerce, aylarca düşündüm ve sonunda da sebebini anladım galiba. Kaçırılıp bir odaya kapatılan küçük bir çocuk ne yapar öfkesini yatıştırmak için? Verilen oyuncakları kapıya, duvarlara fırlatır. Kendini oraya kapatmalarından böyle öc alır. Bunda da haksız mıyım?
0: Bilmiyorum.
1: Haklıyım Cihan'ım, haklı. Beni sevmedin. Sevmeye de mecbur değildin tabii. Ama ben aklına, kültürüne güvenen koskoca Reşit Bey kendini zorla sevdirmeye kalktı. Sonuç ortada işte. Ağlama. Yok, ağlama. Sen gençsin. Kendi denginle, sevdiğinle evlenmek isterdin. Sana pahalı mücevherler, daha doğrusu oyuncaklar alan baban yaşında biriyle. Neden ayrılmak istediğimi şimdi anlıyorsun değil mi? Kerim'le birkaç defa gizlice bakışmışsınız. Ellerin çocukça bir heyecanla titremişse, bütün bunlar yemin ederim sadece bardağa taşıran son damla.
0: Susun ne olur, susun.
1: Susmanın sırası değil Cihan'ım. Her şeyi konuşmalıyız ki ne senin içinde zehir kalsın ne de benim. Suçumu itiraf ettim işte. Gönülsüz olduğunu bile bile bu altın kafese getirip kapattım. Bağışla beni. Yarından tezi yok, açacağım kafesin kapısını. Serbestsin yavrum. İstanbul'a da birlikte gideceğiz. Ama korkma sakın. Neden ayrıldığımızı bilmeyecek ailen. Ne onlar ne çocuklarım. Geçinemedik, anlaşamadık deriz. Madem ki suçluyum bu işte, seni herkesin karşısında utandırmakla bu suçu daha da bağışlanmaz hale getiremem. Evlenmek de hak, boşanmak da. Sonra ne iyi ki çocuğumuz yok.

0: şu başımıza gelenlere bak abla. Şimdi eşe dosta ne deriz biz?
1: Aman ne bileyim seni ya. Kızın yuvası yıkıldı, ona mı üzülürsün? Çıkacak dedikodular hanım. Aman geçinememişlermiş. Lafa bak, sanki bizler her gün düğün bayram gibi geçindik, öyle mi yani? Ama katlanmasını bilirdik yani.
0: Onlar bilememişler Melek abla. Galiba bizim kızın da nazı niyazı bitmiyordur.
1: Reşit Bey adam olsaydı da karısını yola getirmesini bilseydi. Yaşını başına almış akıllı adamdı sözde. Yok seni hacım yok.
2: Reşit Bey de yani... Reşit Bey'i atıp tutuyorsunuz. Ondan başka derdiniz yok mu sizin?
1: Ya senin? Senin de ağzını açmaya hakkın var mı bakayım?

0: Sürdüğün saltanatın kıymetini bilemedin. Neymiş efendim? Geçinememiş. Sanki sebep de bu.
1: Ya sebep olamaz değil mi? Haklısın anne. Zaten boşanma sebebimiz geçimsizlik değil. İkiniz de çok iyi dinleyin beni. Reşit Bey başka birini sevdiğim için boşadı beni. Ne oldu bu şimdi? Bu sebep ayrılmamız için yeterli mi?
0: Duyuyor musun? Bu neler diyor?
1: Abla kendine gel.
0: Ben beni ağlıyorum.
1: Kendine gel abla, kendine gel. O seni kızdırmak için böyle söylüyor. Değil mi kızım? Aslı yok bu dediğin. Kendine gel.
0: Zeynep'ciğim. Ya doğruysa?
1: Yok. Ben inanmadım abla. Bizim kızımız öyle bir delilik yapar mı? Hiç yapmaz. Gene de
0: Ali Bey'in kulağına gitmesin bu iş. Yüreğine iner vallahi. Zaten son günlerde halini hiç beğenmiyorum.
1: Niye? Nesi var ki eniştemin?
0: Ay nesi yok ki, kafası dalgın. Eski gücü kuvveti kalmadı. Dükkanda verdiğini aldığını unutuyor ya.
1: Kolay. O da üzülüyor tabii. Bunlar hep şu akılsız Cihan'ın yüzünden Melek abla.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları, saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı, sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde olduğu uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatını verdiğini duyurdu. Talimatın ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litan Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerini işaret ederek, Orta Koridor'un omurgası Türkiye dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin üretim ve lojistik boyutuyla her yıl ortalama 70 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Zorlu, Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen Vali olarak seçilen Mehmet Seman Ağa ile de bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşasıyla ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bayramın ardından Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde elin bir kaza yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Tamamen yanan otobüste bulunan biri bebek, 8 kişi.

kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklığı artmasına rağmen birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış devam edecek. Çarşamba günü Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde hafta boyunca artmaya devam edecek olan hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerine yükselecek. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. İtalya'nın Bergamo kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat.
9: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin ardından takvim yaprağımız 1 Haziran Pazartesi gününü gösteriyor. Yeni bir haftaya, yeni bir aya hep birlikte merhaba diyoruz. 9 günlük uzun bir tatilin ardından. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün, bir ay ve yeni bir hafta geçirmeniz dileğiyle TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge gündeminde birlikteliğimiz başladı. Programımızı bugün sizler için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım.

Bölgemizden haberler diyeceğiz ilk olarak ve dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliği kaynaklı göçler üzerine Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Araştırma görevlisi Doktor Sayın Mehmet Kadri Tekin bizlerle birlikte olacak ve iklim değişikliği kaynaklı sel, heyelan ve diğer afetleri konuşacağız. Kadın ve aile diyeceğiz ve durağımız Tunceli olacak. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Hüseyin Okan bizlerle birlikte olacak. Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili kendilerinden bilgiler alacağız. Hava durumu diyeceğiz ve Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Detayları kendilerinden dinleyeceğiz. Ajans gündeminde ise bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez'le konuşacağız.

Uzun bir aranın ardından tekrar para piyasaları diyeceğiz ve para piyasalarındaki son durumu Pusula Yatırım Danışmanlığı Araştırma Uzmanı Mustafa Kemal Eski bizlere aktaracak ve programımızda zaman bulursak yerel basından da başlıklar sunacağız sizlere.

0: Bölgemizden haberler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliği kaynaklı göçler üzerine Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde doktor öğretim görevlisi Sayın Mehmet Kadri Tekin bizlerle birlikte olacak. Sayın Tekin, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Tekin, iklim mültecisi veya iklim göçmeni kavramlarını duymaya başladık artık. Kavramları tam olarak nasıl ifade edebiliriz? Bir insanın iklim göçmeni sayılması için hangi temel etkenler devreye girmeli efendim?
2: Evet, merhabalar tekrardan. Şimdi sizlerin de belirttiği gibi bu son yıllarda iklim göçü, iklim göçmeni, hatta ekolojik göçmen, iklim hareketliliği gibi böyle literatürde ve basında, medyada çok sık karşılaştığımız kavramları duymaya başladık. Ama arada ince bir fark var aslında. İklim mültecisi ile iklim göçmeni dediğimiz zaman aynı şeyi çağrıştırmıyor. Kabaca ifade etmek gerekirse, tanımlayacak olursak, şimdi iklim göçmeni iklimle ilişkili afetlere bağlı olarak bu işte kuraklık, sel taşkınlar, fırtınalar, orman yangınları gibi, sıcak hava dalgaları gibi iklimsel afetlere bağlı olarak yerinden edilmesi olayıdır. İklim mülteciliği ise 1951 Cenevre Sözleşmesi var. Bu insan kaynaklı sebeplerden ötürü, yani savaşlar, daha çok böyle zorunlu sebeplerden dolayı ülke içerisinde barınamıyorsa, başka bir ülkenin güvencesini talep ediyorsa bu mültecilik olarak biz bunu tanımlıyoruz. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman uluslararası hukuk normlarına da, anlaşmalara da baktığımız zaman henüz iklimsel afetlere bağlı olarak yerinden edilen insanları mültecilik statüsünde değerlendiren bir çalışma, bir anlaşma henüz yok. Bu aslında şu an literatürde de baktığımız zaman büyük bir belirsizlik de içeriyor. Çünkü her geçen gün bu iklimsel afetlere bağlı olarak yerinden edilen insan sayısı artıyor. Dünyanın yoksul bölgeleri bundan ciddi bir şekilde etkilenmeye başladı. Bu insanların dolayısıyla geleceği büyük bir sorun, büyük bir problem olarak şu an karşımızda duruyor.
1: Sayın Tekin, küresel ölçekte baktığımızda iklim değişikliği nedeniyle şu ana kadar dünyada en çok hangi bölgeler göç verdi ve bu hareketlilik hangi coğrafyalara doğru yöneliyor?
2: Evet, şimdi küresel ölçekte değerlendirecek olursak üç bölgeyi çok belirgin bir şekilde bu anlamda ön plana çıkartırız. Bunun en riskli açık arayla böyle iklimsel afetlere bağlı olarak yerinden edilen insan sayısına baktığımız zaman Güneydoğu Asya ülkeleri geliyor. İşte Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Myanmar, Çin'in Pasifik kıyıları, Tayland, ta o kadar, o bölgeye kadar böyle Endonezya, yine Filipinler, Malezya, o hat boyunca çok ciddi bir şekilde şu an iklimsel afetler, özellikle sel taşkınlar ve fırtınalar, tropikal fırtına dediğimiz veyahut kasırgalar olarak ifade ettiğimiz afetler bu bölgede çok yoğun bir şekilde meydana gelmeye başladı. Ve bu ülkelerde her yıl çok ciddi anlamda, yani milyonlarca olarak ifade edebileceğimiz insanlar yerinden ediliyor. Tabii bunların önemli bir kısmı ülke içerisinde. Henüz ulus aşırı bir hareketlilikte bazı yerlerde kendini göstermeye başladı ama henüz böyle bir olaydan bahsetmek belki biraz erken, ama önemli kısmı ülke içerisinden yerinden ediliyor. Bununla birlikte Orta Afrika, Sahra Altı Afrika, yani daha çok işte Kongo Havzası ile Sahra Çölü'nün arasında kalan bölge, Afrika boynuzu olarak ifade ettiğimiz Somali, Etiyopya, Kenya, işte Sudan, Güney Sudan, Nijer, Çad, Mali'ye kadar olan uzanan hatta da ciddi anlamda o bölgede çok riskli bir bölge. Burada da yine kuraklık başta olmak üzere su sorunları ile ilgili önemli sorunlar ortaya çıkmaya başladı ve orada da bir de orası çok hani yoksul bir bölge. Bundan kaynaklı olarak da kaynak sorunları, kaynak darlığı sorunları ortaya çıkmaya başladı ve insanlar burada da ciddi anlamda iklimsel afetlere bağlı olarak göç etmeye başladı. Bununla birlikte diğer bir bölgede Orta Amerika diyebileceğimiz, yani Latin Amerika ile işte Kuzey Amerika'nın ortasında kalan, daha çok Meksika'nın olduğu bölge. Yine bu bölgede, bu buralarda iklimsel afetlere bağlı olarak yerinden edilen insan sayısı gittikçe artmaktadır. Yani küresel ölçekte bu üç ifade etmiş olduğum bölge çok belirgin bir şekilde ön plana çıkıyor, ama bununla birlikte dünyanın başka bölgelerinde farklı türden iklimsel afetlere bağlı olarak elbette ki insanlar şu an yerinden edilmeye başlanmış. Bazıları artık ulus aşırı bir hareketlere de yönelmiş durumda.
1: Sayın Tekin, iklim değişikliği kaynaklı göçleri, ani gelişen afetler, sel, heyelan veya deprem gibi, yavaş gelişen süreçler, kuraklık, çölleşme olarak ayırırsak, hangisi kalıcı göç dalgaları yaratmada daha büyük bir risk barındırıyor?
2: Evet, şöyle izah edebiliriz. Şimdi biz sizlerin de belirttiği gibi biz iklimsel afetleri genelde iki şekilde ayırıyoruz. Hızlı gelişen afetler ve yavaş gelişen afetler. Az önce ifade etmiş olduğunuz deprem ifadesi, biz onu saymıyoruz. O çünkü iklimle ilişkili bir afet türüdür. Jeolojik karakterli bir afet. Biz onu dışarıda tutmamız lazım. Onu da
1: Evet.
2: düzeltmiş olalım. Ama hızlı gelişen afetlerden orman yangınları, tropikal fırtınalar, sel taşkınlar, bunlar hızlı gelişen afetler ve bunların ortaya çıktığı bölgelerdeki göç hareketleri genel olarak kısa mesafeli, zorunlu olarak gerçekleşir ve genelde afetlerin etkileri ortadan kalktıktan sonra da insanlar eski yerlerine yine göç etme meyilinde oluyorlar. Ama diğer taraftan kuraklık, çölleşme, deniz seviye yükselmesi gibi daha yavaş gelişen afetlere baktığımız zaman da bu afetlere bağlı olarak ortaya çıkan göç hareketleri genelde daha kalıcı amaçlı gerçekleşir. İlk etapta gönüllü gibi çıkar ama altını çok derinlikli bir şekilde deşmeye başladığımız zaman zorunlu olarak da ifade edebileceğimiz bir hareketlilikten de bahsedebiliriz. Bunların önemli bir kısmı yine uzun mesafeli, gönüllü dedik ve daha kalıcı amaçlı. Bu anlamda baktığımız zaman aslında yani ileride iklimsel afetlere bağlı olarak göçlerin ortaya çıktığı bölgelere bakacak olursak muhtemelen bu yavaş gelişen afetlerin etkisi çok daha belirgin bir şekilde ön plana çıkacaktır ki kuraklık ülkemiz için de en önemli sorunların başında geliyor. Eğer onunla ilgili soru gelirse onu da
1: Evet.
2: açmaya çalışırız.
1: O halde Sayın Tekin, gelelim ülkemize. Türkiye, Akdeniz havzasında yer alması sebebiyle iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri, Türkiye coğrafyasında iklim göçü riskiyle doğrudan karşı karşıya olan öncelikli bölgelerimiz nerelerdir size göre?
2: Evet, teşekkür ederim güzel soru için de. Şimdi ben bundan 3 yıl önce kapsamlı bir saha çalışması yapmıştım. Türkiye'nin 7 bölgesine de gittim. Birçok ilde görüşmeler yaptım. Çiftçilerle, ziraat mühendisleriyle ve o konunun muhatabı olduğunu düşündüğüm

0: insanlarla 100'ü aşkın görüşme gerçekleştirdim ve o sonuç, yani o görüşmeler önemli bir fotoğraf aslında sunmuştu. Şimdi sizlerin de belirttiği gibi Türkiye bir Akdeniz havzası ülkesi ve genel olarak da baktığımız zaman da Akdeniz havzası ülkeleri iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkelerin başında geliyor. Bu anlamda oldukça riskli bir noktada olduğunu söylememiz gerekiyor. Yazın, yani sizler de ifade ettiniz, yazın artık orman yangınlarını bakın çok sık şekilde duymaya başladık. Evet, yani daha önce de bunlar ortaya çıkardı ama son yıllarda belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Ve işte kuraklık, özellikle kırsal bölgeler, kurak iklim koşullarının hüküm sürdüğü coğrafyalarda çok önemli bir sorun olmaya başladı. İşte büyük şehirlerde su sorunları, problemleri çıkmaya başladı. Baraj seviyeleri düştü. Bu türden haberleri artık çok çok duymaya başladık. Çünkü bunlar baktığımız zaman önemli oranda da iklimle, yani iklim değişikliğiyle de ilişkili sorunlar. Bir Akdeniz ülkesi dedik. Bununla birlikte bulunduğu konum da aslında çok riskli. Yani yıllardır baktığımız zaman şimdi Türkiye bir transit ülke. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında tam kavşak noktada bulunuyor. Yaklaşık 40-50 yıldır insanlar farklı türden sebeplere bağlı olarak hep göç ediyorlar. Bunun kaynak bölgeleri işte Orta Doğu ülkeleri, Afrika, Asya teşkil ederken hedef bölge de genelde Avrupa ön plana çıkıyor. Türkiye'de tam bir transit ülke görevi gördüğü için dolayısıyla insanlar hem sosyal hem ekonomik hem de siyasi faktörlerden dolayı göç ederken artık son yıllarda iklimle ilişkili afetlere bağlı olarak da, yani bunu belki çok şu an belirgin bir şekilde görmüyoruz ama bu afetlere bağlı olarak da insanlar göç etmeye başladı ve Türkiye bu anlamda ciddi bir şekilde etkileniyor. İleride daha da etkilenecek. Bununla birlikte şimdi Türkiye iç yapısal özellikleri itibariyle de aslında riskli diyebileceğimiz bir ülke. Çünkü bölgesel kalkınmışlık farklarına baktığımız zaman önemli değişiklikler söz konusu. Bazı bölgeler iklimle ilişkili afetlere bağlı olarak çok ciddi bir şekilde etkilenirken işte bazı bölgeler biraz daha az etkileniyor. Dolayısıyla bunlar artmaya başladığı zaman insanlar da doğal olarak göç etmeye başlıyor. Hani hedef ve kaynak bölgeler nereler diyecek sorarsanız da yani iş imkanlarının fazla olduğu, yeterli oranda su kaynaklarının fazla olduğu, özellikle batıdaki ve daha kuzeydeki büyük şehirler muhtemelen hedef bölge ve yine kırsaldaki özellikle yayla özelliğinde olan yerlerde hedef bölgeler olarak ön plana çıkacak. Ama bununla birlikte özellikle kurak iklim koşullarının hüküm sürdüğü işte Güneydoğu Anadolu bölgesi, kısmen Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgeleri de kaynak bölgeler olarak ön plana çıkma riski var. Çünkü ben görüşme yaptığım zaman da yani insanlar özellikle 2000'lerden sonra birçok köyde bu arada çok ciddi boşalmalar söz konusu. İnsanlar başka yerlere hep göç etmişler. Sebebini de sorduğum zaman işte ekonomik falan türden sebepleri sayıyorlar. Fakat bunun altını deşmeye başladığımız zaman iklim değişikliğinin burada gizli bir güç olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani çarpan etkisi yapıyor. İşte ekonomiyi kötüleştiriyor. İşte sosyal, siyasal sorunlarla bir araya geldiği zaman o göç sürecini hızlandırıyor. Zaten iklim değişikliği de burada, yani daha çok doğrudan göç hareketlerine yol açmak yerine başka koşullarla bir araya gelerek dolaylı yoldan göçlere sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz.
1: Sayın Tekin, akademik çalışmalarınızı yürüttüğünüz Van 100. Yıl Üniversitesi ve içinde bulunduğumuz Doğu Anadolu bölgesi özelinde durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgedeki su kaynaklarının azalması, ki bu yıl özellikle yağışların bol olduğunu ifade edelim, kuraklık, evet, riski, yerel nüfusu göçe zorlayacak bir boyuta ulaştı mı?
0: Evet, bu güzel soru için de teşekkür ederim. Sizler de az önce ifade ettiniz. Bu sene aslında çok farklı bir yıl deneyimledik. Yani çalışmalara da baktığımız zaman meteorolojik verilere yaklaşık olarak son 66 yılın en yağışlı böyle kışlarından biriydi. Hatta ortalama yağış değerlerine de baktığımız zaman yaklaşık olarak %40 daha fazla bir yağış gerçekleşti. Ama bu şu anlama gelmesin. Evet, bu sene çok yağış aldık artık, yani iklim değişikliği, işte kuraklık, bunlar demek ki abartılıyor, yeterince demek ki işte etkili faktörler de hatta içinde değiliz gibi bir anlamlandırma yapılabilir. Fakat öyle değil. Bu aslında iklim değişikliğinin olağan bir sonucu. Şöyle, yani normalde şimdi baktığımız zaman iklim değişikliği dediğimiz zaman, küresel ısınma dediğimiz zaman ilk etapta kuraklık aklımıza geliyor ama yağış dengesizliği. En önemli sonuçlarından bir tanesi de yağış dengesizliği. Yani bundan kastım ne? Şöyle diyelim işte bir haftada yağması düşmesi gereken eğer saatler içinde yağıyorsa veyahut aylarca yağması gereken yağış işte 2-3 gün içerisinde düşüyorsa bu bir sorun. Dolayısıyla bu şekilde şimdi baktığımız zaman da o meteorolojik verileri büyük ölçüde bazı yerlerde yağış bu arada artmış vaziyette fakat sıklığında ve şiddetinde çok anlamlı değişimler ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman aslında bu da yine iklim değişikliğiyle ilişkilendirebileceğimiz bir olay. Bölgemiz açısından da değerlendirecek olursak ben burada birçok yine yere gitmiştim. İşte Ağrı'da da, Van'da da, Bitlis'te de, Iğdır'da da birçok görüşme yaptım. Kuraklık önemli bir tehdit. Kuraklığa bağlı olarak, yüksek sıcaklıklara bağlı olarak ve yağış azlığına bağlı olarak özellikle bölgemiz biliyorsunuz küçükbaş hayvancılığı ve yine büyükbaş hayvancılığın önemli oranda yapıldığı bir yer. Dolayısıyla otlaklarda önemli bir azalma durumu söz konusu. Dolayısıyla kırsalda yaşayan insanların temel geçim kaynaklarına baktığımız zaman da tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri geliyor. Dolayısıyla otlak alanları azaldığında ve tarımsal üretimde ciddi verim kayıpları ortaya çıkmaya başladığı zaman insanlar göç etmeyi çok istiyor bu arada. Onu söyleyeyim ama şimdi farklı bir durum da var. Yani kentsel ortamda da şehirlerde de hayat pahalılaştığı için göçü de göze alamıyor. Şu an karşılaştığımız en önemli sorunlarından bir tanesi aslında kapana kısılma dediğimiz veyahut arafta kalma diye bile diye tabir edebileceğimiz bir durum söz konusu. Şu demek yani insanlar hem göç etmek istiyor iklimsel afetlerden dolayı geçim darlığından dolayı hem de diğer taraftan maliyetler arttığı için işte kentsel ortamlarda hayat pahalılığı arttığı için de göçü göze alamıyor. Böyle bir belirsizliğin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgede bu çok belirgin bir şekilde ön plana çıkmış. 2000'lerden sonra dediğim gibi yani eğer detaylı bir şekilde tarama yapacak olursak aslında o ekonomik karakterli yaşanan göçler olarak ifade ettiğimiz olanın içinde iklim değişikliğinin özellikle de kuraklığın gizli bir güç olarak yer aldığını söyleyebiliriz. İleride gelecekte muhtemelen kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar işte suluk kaynaklarının azalması, otlakların eskisi gibi uzun boy almaması gibi bu türden sorunlara bağlı olarak muhtemelen kırsal bölgelerden hem kentsel ortamlara veyahut daha böyle su kaynakların fazla olduğu yine kırsal özellikteki yerlere yönelik bir göç hareketliliğiyle karşılaşmamız yüksek bir ihtimal olduğunu belirtebilirim.
1: Aslında insanlık tarihi tekerrür ediyor değil mi? Hep su
0: Evet.
1: kaynaklarına doğru bir göç söz konusu tarih boyunca. Sayın Tekin, önümüzdeki 20-30 yıllık süreç için uluslararası raporlar milyonlarca insanın iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalacağını öngörüyor.
0: Evet.
1: Türkiye'yi bekleyen en kötü senaryo nedir ve buna ne kadar hazırız?
0: Evet, şimdi geleceğe dönük bir takım senaryolar, projeksiyon çalışmaları yapılıyor. Genelde bu küresel ölçekte hesaplamaları yapılıyor. Ülke bazlı da hani bir takım çalışmalar var fakat bunlar çok daha böyle ince detay veriler gerektirdiği için şu an artık yapılmaya başlandı diyelim. Yani şu an hani Türkiye'de nasıl bir durumla karşılaşırız açıkçası onun net belirgin bir fotoğrafı yok fakat küresel fotoğrafa dair bir takım şeyleri söyleyebilirim. Şimdi 2050 yılına kadar, 2100 yılına kadar iklimle ilişkili afetlere bağlı olarak 250 milyon, işte 300 milyon ve genel olarak hani şöyle ifade edebiliriz. 250 milyon ile 500 milyon arasında insanın göç edebileceği söyleniyor. Bu çalışmalara baktığımız zaman da dünyada bu anlamda ön plana çıkan önemli bilim insanlarının aslında yaptıkları çalışmalar. Hatta bazı kaynaklara göre mesela İYOM'un raporlarında da görmüştüm. Bütün hem ülke içi hem de ülke dışı yapılan göç hareketlerinin tamamını hesapladığımız zaman yani 2100 yılına kadar 1 milyar insanın bile iklimle ilişkili afetlere bağlı olarak yerinden edilebileceği tahminleri yapılmaktadır. Yani merceği Türkiye boyutuna getirecek olursak da dediğim gibi 2000'lerden sonra aslında çok detaylı bir şekilde eğer bu göçlerin sebeplerini araştıracak olursak iklim değişikliğinin, iklimle ilişkili afetlerin burada önemli bir tehdit unsuru olarak yer almaya başladığını söyleyebiliriz. ileride muhtemelen

0: çok daha belirgin bir şekilde ön plana çıkacaktır. Çünkü şu an Türkiye ile ilgili birçok senaryo çalışması aslında var, yapılıyor da. Ve genel özet şudur. Kuraklık şiddetini artıracak, genel yağış değerlerinde bir azalma ortaya çıkacak ve daha çok sıcak bir iklime doğru aslında yol alacak. Hani Karadeniz bölgesini biraz ve kıyı hattını biraz dışarıda tutarsak diğer bütün bölgelerde bu tehditler ön plana çıkacak ve ben yaptığım çalışmada da aslında kalıcı göçleri en çok etkileyecek olan afetin açık arayla kuraklık olduğunu ben fark ettim ki bu senaryo çalışmalarına da baktığımız zaman muhtemelen yani ülkemizin başını işte en çok ağrıtacak olan afetin kuraklık olduğunu söyleyebilirim ve ileride yani net bir sayı şu an ifade etmesek bile kuraklık kaynaklı olarak ülke içinde önemli oranda göç hareketleriyle karşılaşmamız yine önemli bir ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebilirim.
1: Sayın Tekin, müsaadenizle son bir soruyla bu güzel
0: Evet.
1: sohbetimizi noktalayalım isterseniz.
0: Tabii.
1: Bireysel olarak veya toplumsal olarak doğaya verdiğimiz zararı azaltarak bu küresel felaketin ve dolayısıyla zorunlu göçlerin yavaşlatılmasına nasıl bir katkı sunabiliriz?
0: Evet, yani şimdi o şöyle bunu açabiliriz. Şimdi bu küresel ortak bir sorun. Dolayısıyla dünyada herhangi bir ülkenin tek başına altından kalkabileceği bir sorun değil. Dolayısıyla o zaman anlaşmaların da, önlemlerinin de, mücadelenin de küresel boyutta olması gerekiyor. Eğer biz bu iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmak istiyorsak ve ileride çok daha uzun gelecekte komple ortadan kaldırmak istiyorsak, bizim en başta bu sera gazları dediğimiz özellikle yani sera etkisi yaban ve fosil yakıt olarak yoğun bir şekilde kullanmış olduğumuz enerji kaynaklarından bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? İşte petrol, kömür, doğal gaz. Bunlar başını çekiyor. Aslında içinde bulunduğumuz iklim değişikliğinin en önemli sebep faktörleri bu enerji kaynaklarını yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanmamızdan kaynaklı. Çünkü biz bunları kullandığımız sürece atmosfere daha fazla sera gazı bırakıyoruz. Sera gazı da atmosferde birikince bu da küresel ısınmaya sebebiyet veriyor. Küresel ısınma da işte sizlerin de ifade ettiği gibi iklimlerin değişmesine birçok sorunun varlık göstermesine, birçok afetin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor.
1: Evet. Sayın Tekin.
0: Yani küresel bir çerçevenin sunulması gerekiyor. Ama hani önerilerim olarak da şunları söyleyebilirim. Özellikle ülke bazlı yani bu evet bu iklim değişikliği artık hayatımızda belki çok keskin bir şekilde tümüyle etkilerini kesmek, ortadan kaldırmak mümkün değil. Fakat iklimle uyumlu bir üretim tarzına geçebiliriz veyahut eğer iklim değişikliği kaynaklı göçlerin önüne geçmek istiyorsak da o zaman kırsal nüfusu özellikle Türkiye boyutunda söyleyeyim. Kırsal nüfusu yerinde tutacak teşvik programlarını bir an önce devreye sokmamız
1: Evet.
0: gerektiğini söyleyelim.
1: Sayın Tekin, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda durağımız Van oldu. Dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliği kaynaklı göçler üzerine Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mehmet Kadri Tekin bizlerle birlikte oldu ve özellikle iklim değişikliği kaynaklı göçler üzerine kendilerinden bilgiler aldık.
2: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 10.33'ü gösteriyor. Kadın ve aile diyoruz ve durağımız Tunceli. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Hüseyin Okan telefon hattımızda bizlerle birlikte. Sayın Okan, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Yıldıray Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Tunceli'ye selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sayın Okan, müdürlüğün çalışmaları ile ilgili sizden bilgiler alacağız. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak il genelinde dokunmadığınız hane bırakmamak adına yürüttüğünüz çalışmaların genel bir çerçevesini sizden dinlemek isteriz. Temel vizyonunuz nedir bu anlamda?
3: Evet. Şimdi

0: Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Yıldıray Bey. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak gerçekten toplumda dokunmadığımız, değmediğimiz hiçbir alan neredeyse kalmıyor. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, şehit ailelerimiz. Yani toplumda bütün ailelere, bütün hanelere giren bir müdürlüğüz. Aslında ben birazcık bütün bu çalışmalardan daha ziyade sizlere Kurban Bayramı'nda ve Milli Aile Haftası ilan edildi biliyorsunuz
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanımız tarafından. Burada yaptığımız çalışmalardan biraz bahsedeyim. 2026 yılının 2026 yılı 2035 yılı arasında aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Ve burada aile yapısının önemi, geleneksel aile yapımız, bu kavramlar biliyorsunuz artık ülkemizde çok değerli bir hale geldi. Bu değerlerimizi korumak, arttırmak, aile nüfus 10 yılında iyi bir aşamaya taşımayla alakalı bir süreç başladı. Bununla ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Örneğin burada kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Üniversitemizle beraber bir güçlü aile, güçlü toplum temasıyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik. Evliliklerinde 60. yılını, 70. yılını tamamlayan ailelerimizi ziyaret ettik. Biliyorsunuz çocuk dedeyle irtibat halinde olması, dedeyle görüşmesi, anne babanın geniş aileyle beraber büyümesi bizim için çok kıymetli. Birazcık bu dönemimizde bu sayıların azaldığını görüyoruz. O üç kuşak bir arada yaşayan ailelerimizi ziyaretlerde bulunduk. Valimiz Sayın Şefik Aygör'ün de teşrifleriyle şehit ailelerimiz var. Onları ziyaret ettik. Şehit ailelerimizin yanlarında bulunduk. Hem Kurban Bayramı vesilesiyle hem de Milli Aile Haftası vesilesiyle. Koruyucu ailelerimiz var. Bu koruyucu ailelerimizin çalışmaları çok kıymetli. Bir çocuğa yuva oluyorlar, aile oluyorlar. Yani biliyorsunuz bizde çok önemli bir söz vardır. Bir çocuğa verebileceğiniz en büyük hediye ailedir diye. Bu koruyucu ailelerimize çocuklarımıza aile oluyorlar. Bu anlamda yaptıkları çalışma herhangi bir karşılığı olmayacak kadar büyük bir sevap ve iyilik diyebiliriz. Güzel bir gönüllülük diyebiliriz. Onları ziyaret ettik, onların yanında olduk. Tabii ki bizler hem engellilerle hem koruma altındaki çocuklarımızla hem yaşlılarımızla hem de bakıma muhtaç engelli durumda olan yaşlılarımıza çalışıyoruz. Bunlara hizmet veren devlet kurumlarımız var. Huzurevimiz var, bakım merkezimiz var, engelli ve rehabilitasyon merkezimiz var, çocuk evlerimiz var. Onları ziyaret ettik.
1: Evet. Sayın
0: Bunların
1: Okan, dilerseniz aslında bu yapmış olduğunuz çalışmaları şöyle başlıklar halinde biraz konuşalım efendim.
0: Evet efendim.
1: Kurumunuzun en önemli dinamiklerinden biri Sosyal Hizmetler Merkezi,
0: Evet.
1: SHM'ler efendim.
0: Evet efendim.
1: Faaliyetleri üzerine bize neler aktarırsınız? Tunceli'deki vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları destekler için bu merkezlere nasıl ulaşabiliyor?
0: Evet. Şimdi öncelikle Yıldıray Bey bize 183 üzerinden ulaşabilirler bütün vatandaşlarımız. Ayrıca bizler Tunceli'de Esentepe Mahallesi'nde hizmet vermekteyiz. Orada sosyal hizmet merkezimize engelli ve yatağa bağımlı hastaları olan vatandaşlarımız evde bakım desteği için başvuru yapabiliyorlar.
1: Evet.
0: Ayrıca burada sosyal ve ekonomik destek yani tek ebeveynli ailelerimiz veya yoksulluk yaşayan, ekonomik yoksulluk yaşayan ailelerimiz buralara başvuru yapıp bizlerden sosyal ve ekonomik destek alabiliyorlar.
1: ASTEP programı var değil mi efendim? Aile Sosyal Destek Programı.
0: Evet efendim. Aile ve Sosyal Destek Programımızla hane ziyaretleri yapıyoruz. Bu hanelerimizde tespitlerde bulunuyoruz. Son bir ay içerisinde Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilen sosyal risk haritasıyla bu ASTEP programını birleştirdik ve bütün hanelerimizi ziyaret ederek oradaki risk teşkil edebilecek yani bağımlılıkla alakalı olabilir, kadına yönelik şiddetle alakalı olabilir, suça sürüklenen çocuklarla alakalı olabilir. Riskleri tespit ederek İçişleri Bakanlığı'yla ve diğer paydaş kurumlarla iletişim kurup buradaki riskleri minimize ederek yani önceden fark ederek yani bir problem olduğunda değil de sonrasında öncesinde bir problemi tespit edip olabileceği riski öncesinde fark edip müdahale ile alakalı yeni bir model geliştirdik. bakanlık olarak. Bu konudaki çalışmalarla da ortaya çıkabilecek, Allah korusun, kadın cinayetini veya suça sürüklenen çocukları, bağımlılığı bu şekilde engellemeye çalışıyoruz. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hane ziyaretlerimiz başladılar. Ve diğer paydaş kurumlarla da paylaşıyoruz bu durumu.
1: Efendim, bakanlığınızın kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını arttırmaya yönelik politikaların Tunceli'deki yansımaları ne şekilde?
0: Evet. Şimdi Tunceli kadınla alakalı konularda bilinçli bir şehir. Daha önce de ifade etmiştim. Son 6 yıldır Tunceli ilinde bir kadın cinayeti yaşanmadı. Yani toplumun bilinç seviyesi yüksek bir şehir. Bizler neler yapıyoruz? Bizler bu öncelikle kadının şiddet görmesini engelleme ile alakalı birçok eğitim programı gerçekleştiriyoruz Yıldıray Bey. Üniversitelerde, eğitim camiasında ya da yaptığımız projelerde öncelikle insanların bilinç seviyesini artırmayla bu süreci engelleyebileceğimizi gördük ve bu çalışmalarla bizler eğitim çalışmalarıyla engellemeyi, bu durumun önüne geçmeyi planladık ve bu gerçekleştirdik. Ayrıca sanatla farkındalık yaratarak şiddeti önleme ile alakalı birkaç çalışma gerçekleştirdik. Bir kadın korusu kurduk. Sadece kadın personellerimizden oluşan bu çalışanlarımızın seslendirdiği eserlerle kadın şiddete karşı farkındalık oluşturuyoruz. Kurumumuza başvuru yapan kadınlarımızın öncelikle can güvenliğini sağlayabilecek kadın sığınma evlerinde hizmet veriyoruz. Şiddet önleme merkezimizle onların şikayetleri durumunda acil müdahale şeklinde çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda istihdam durumuyla alakalı da paydaş kurumumuz olan İşkur Müdürlüğümüzle iletişime geçerek istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal etkinliklerimiz var, biliyorsunuz, aile destek merkezlerimiz, ADEM'lerimiz. Orada bir ürün üreterek hem ekonomik olarak onlara katkı sunabilecek, hem de kendilerini iyi hissedebilecekleri, sosyal ortam geliştirebilecekleri programlara dahil ediyoruz. Yani açıkçası bizim burada yaptığımız, halkla beraber, onların katkılarıyla beraber yaptığımız çalışmalarla hem sosyal hayata katılımları, hem bir ekonomik katkı elde etmeleri, hem de şiddetten ve herhangi bir problemden korunmalarıyla alakalı çalışmaları yerine getiriyoruz
1: Evet,
0: Yıldıray Bey.
1: Sayın Okan, tabii sağlıklı bir toplumun temeli güçlü bir aile yapısından geçiyor ki
0: Evet.
1: sohbetinizde siz de ifade ettiniz. Evlilik öncesi eğitim programı ve yine
0: Evet.
1: aile eğitim programı AEP kapsamında
0: Evet. Evet.
1: Tunceli'de ailelere ve gençlere, genç çiftlere eğitimler veriyor musunuz efendim?
0: Tabii ki Yıldıray Bey, bizler evlilik öncesi eğitim programını biliyorsunuz, gençler evlenmeden önce kurumumuza başvuru yapıyorlar. Evlilik öncesi eğitim programıyla iletişim konusunda özellikle, aile içi hukuk konusunda ya da iktisat konusunda, finansal okuryazarlık konusunda eğitimler veriyoruz. Yani bir ailenin problem yaşayabileceği, sıkıntı yaşayabileceği konuların başlarında iletişim geliyor, iktisat geliyor, aile içi hukuk geliyor. Bu konularda, bu konuların tamamında evlilik öncesi eğitimler veriyoruz ve ailelerimiz bu eğitimleri aldıktan sonra evlilik kredisine başvuru yapabiliyorlar. O konuda da bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz, aile yapısının teşvikiyle alakalı evlilik kredisi desteği sunuyoruz. 18 ve 25 yaş aralığında başvuru yapan ailelerimiz, aile birleşimiyle ilgili başvuru yapan gençlerimiz 250 bin TL, 26-29 yaş arası gençlerimize de 200 bin TL'lik bir evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz bir evlilik kredisi imkanı sunuyoruz. Bu eğitimlerle beraber ailelerimizi güçlendirerek sağlıklı aile yapılarını oluşturmak istiyoruz. Aile eğitim programında ise ben de bir aile eğitim programı formatörüyüm. Yani 3-4 yıl boyunca hemen hemen birçok vatandaşımıza aile eğitim programında eğitimler verdim. Burada da ailelerimizin yapılarını güçlendirmek istiyoruz. Yani onlara birçok konuda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler Yine iletişim noktasında biliyorsunuz hayatımızın temeli iletişim.
1: Evet.
0: Bu noktada

0: da ciddi güçlendirecek eğitimler veriyoruz. Sağlık konusunda eğitimler veriyoruz. İlk yardım konusunda eğitimler veriyoruz. Hane hane geziyoruz. Yaptığımız projelerle beraber örnek veriyorum. Bir ilçemize gidiyoruz. O ilçemizde okullarımızla, sağlık müdürümüzle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle programlar oluşturup oradaki vatandaşlarımızı toplayıp onlara aile eğitim programını sunuyoruz. Aynı zamanda üniversite gençlerimiz var burada yurtlarda kalan. Onlara yine bu eğitimlerimizi vermeyi ve güçlendirmeyi planlıyoruz. 1,5 yıl, 2 yıl boyunca da ciddi bir sayıya ulaştık. Türkiye'de Tunceli 21. sıraya ulaştı. Yani aile eğitim programı kapsamında verdiği eğitimlerle yaklaşık 30 il fark oluşturarak yani 59. sıradan gelerek bir sıralama yükselterek ailelerimizin ve gençlerimizin oluşturduğu ekiplere bu eğitimleri verdi. Ve bunun yararını da gördük Yıldıray Bey. Yani hem aile sayısının, evlilik sayısının arttığı hem de şiddet olaylarının yani koruma kararı gerektiren şiddet olaylarının da düşüşlerini tespit ettik. Bir hedefimiz var bizim bu anlamda. Hem aile eğitiminin hem evlilik durumunun arttığı ve kadına yönelik şiddette sıfıra ulaşabileceğimiz bir hedefimiz var. Umarım bu hedefimize de çok kısa sürede ulaşırız.
1: Sayın Okan, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Aktarmış olduğunuz bilgiler için de teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. Ayrıca bir çok kısa şunu söylemek isterim eğer
1: Buyurun,
0: bir iki
1: buyurun.
0: dakikam varsa. Yine ilimizde hayata geçirdiğimiz bir soluk bir nefes projesi var Yıldıray Bey. Bu çok önemli. Yatağa bağımlı hastalarımızın, yatalak hastalarımızın bizlere başvuru yaparak hastalarını İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte koordine ettiğimiz valiliğimiz bünyesinde koordine ettiğimiz bu projemizde engelli vatandaşlarımızın mesela bayram süresince örnek veriyorum alıp onları hastanemizin palyatif servisinde veya engelli bakım merkezimizde ailenin ihtiyacını görebilecek süreler içerisinde konaklatarak hem ailelerimize bir soluk aldırıyoruz, bir nefes aldırıyoruz hem de engellerimize profesyonel ekiplerimiz destek sunuyorlar. Bu şekilde de bir hizmetimiz ve projemiz başlamış durumda. Ailelerimize bilgi verip onların da başvuru yapmalarını sağlamak adına sizlere de sizler aracılığıyla da vatandaşlarımıza ulaşmış olalım. Çok teşekkür ederim Yıldıray Bey.
1: Teşekkür ediyor. Bir kez daha Tunceli'ye selam ve saygılarımızı gönderiyoruz.
0: Selam ve saygılar bizden. Görüşmek üzere efendim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programımızda kadın ve aile dedik ve Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Hüseyin Okan çalışmaları ile ilgili bizlere bilgiler aktardı.
2: Hava durumu.
1: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Nesrin Kaymak var. Sayın Kaymak, iyi günler, iyi çalışmalar.
3: İyi günler, teşekkür ediyorum Yıldıray Bey.
1: Yeni bir aya, yeni bir haftaya merhaba dedik uzun bir tatilin ardından ve bölgemizde hava durumu nasıl olacak tahminleri sizden merakla bekliyoruz.
3: Tabii ki. Bölge Tahmini ve Erken Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimiz ve bu illerimize bağlı bazı ilçelerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız ise şöyle. Erzurum 20 derece, Erzurum'a bağlı ilçelerimizden Hınıs 18, İspir 21, Oltu 22, Pasinler 18 derece, Erzincan 24 derece, Erzincan'a bağlı ilçelerimizden Kemaliye 26, Refahiye 18, Tercan 20 derece, Ardahan 17 derece, Ardahan'a bağlı ilçelerimizden Göle 14, Posof 18 derece, Bayburt 20 derece, Bayburt'a bağlı ilçelerimizden Aydıntepe 19 ve Demirözü 17 derece olarak ölçülmesi bekleniliyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Yıldıray Bey.
1: Sayın Kaymak, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından saatimiz 10.49'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikte

0: Değerli dinleyenler, bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez'le konuşacağız. Sayın Türkez, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür ederim.
0: ederiz. Uzunca bir tatil, 9
1: Evet.
0: günlük bir tatil ve ardından mesailer başladı bugün. Yeni bir aya, yeni bir haftaya hep birlikte merhaba dedik. Bayram sürecini biraz konuşalım dilerseniz bölgemizde. Bölgemizde bayram nasıl geçti?
1: Tabii bayram tatilinde ifade ettiğiniz üzere hakikaten uzunca bir süreydi. 9 gün kamu çalışanlarının tatil yaptığı, resmi tatil olan bir süreçten bahsediyoruz. Kurban Bayramı da zaten her zaman yoğun geçer biliyorsunuz. İnsanlar hem kurban öncesi hazırlık, işte Kurban Bayramı ilk 3 gün kurban kesimleri filan yoğun bir şekilde geçti. İş turizmde tabii Türkiye genelinde ciddi anlamda bir hareketlilik vardı, sirkülasyon vardı. Belki biz bölgemizde bunu çok fazla hissetmedik ama genel itibariyle Batı illerine, özellikle Akdeniz ve Ege bölgesine ciddi anlamda bir iç turizm hareketliliğinin yaşandığını görüyoruz. Ama bayram tatilinde konuşulacak bence en önemli mevzu trafik kazaları. Çünkü hakikaten her bayram öncesinde yapılan onlarca uyarıya, her platformda yapılan ikazlara rağmen bu bayram tatilinde de hakikaten çok ciddi kazalar yaşandı ülkemizde. Yani ben dün o Denizli'deki kazayı görünce, otobüsün yanmasından dolayı 8 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Bu sadece münferit. Bu sene biliyorsunuz her bayramda İçişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili bir bilançosu vardı. Bu bayramda bu henüz açıklanmadı. 9 günlük süreçte ne kadar kaza, ne kadar yaralama, ne kadar vefat yaşandı ama haberlere yansıdığı kadar gördüğümüz üzere çok ciddi anlamda maalesef canımızı kaybettik. Onlarca kaza yaşandı, yüzlerce vatandaşımız yaralandı, onlarca vatandaşımızı da bu kazalarda kaybettik. Bu tabii bizi üzüyor. Yani bayram sevinçlerini maalesef acıya dönüştürüyor. Bununla ilgili bir türlü tedbir alamıyoruz. Bir türlü bu kazaların, trafik terörünün önüne geçemiyoruz maalesef. Bu Kurban Bayramı'nda da böyle oldu. İnşallah bu son olur. Yani hep söylüyoruz, yani yapılan ve meydana gelen kazaların büyük bir bölümünün işte aşırı sürat, yorgunluk ve uykusuzluktan kaynaklandığını görüyoruz. Bu da hepimizin içini acıtıyor. Binlerce eve, aileye ateş düşüyor. Yani bu sevinçleri sevinç olarak yaşamak lazım. Bu coşkuyu, heyecanı yaşamak lazım. Bayramlar bir araya gelmektir, birleşmektir, özlem gidermektir. Ama bu tarz kazalar bu sene de bu bayramda canımızı yaktı. Erzurum'da da belki çok Doğu Anadolu bölgesinde çok üst düzey büyük kazalar yaşanmadı ama münferit onlarca yaralamalı kaza yaşandı. Bu açıdan üzüntümüz tabii ki büyük. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu trafik terörünün bir an önce önüne geçeriz diye ümit ediyorum.
0: Evet. Efendim, bayramda hareketlilik dedik. Tabii özellikle güney illerimizde de ciddi bir hareketlilik oldu. Ve Erzurum'da da genelde bayramlarda Tortum Şelalesi gündeme
1: Evet.
0: gelir, değil mi? O taraflarda gündeme
1: Çok
0: gelir.
1: doğru.
0: Bu bayramda da yoğunluk var mıydı?
1: Yani biz bekliyorduk tabii işin Türkçesi. Hem bölgenin de görev yapan bir gazeteci olarak hem de bölgede yaşayan bir yurttaş olarak, vatandaş olarak bayram tatili dolayısıyla memlekete gelen insanların bir şekilde buralara gideceğini arzu ediyorduk. Hatta bu beklenti de vardı biliyorsunuz. Valilik de bununla ilgili, Kültür Müdürlüğü de, Turizm Müdürlüğü de, yerel yönetimler de bununla ilgili paylaşımlar yapmışlardı ama maalesef Tortum Şelalesi özelinde söylüyorum, o beklediğimiz yoğunluğu maalesef göremedik. Ki

0: Hortum Şelalesi süreç itibariyle bu dönemde hakikaten en muhteşem görsellerin alınabildiği, görülebildiği. Ben bayramın ikinci günü bir sosyal medya paylaşımında gördüm. Hafif yağmur ve sonrasında çift gökkuşağı altında insanların böyle paylaşımlarını, ama maalesef çok az sayıda insan vardı. Bu biraz da tabii Erzurum ve tanıtımla ilgili, biraz ulaşımla ilgili bir sorun. Narman peribacaları da keza öyle. Buralarla ilgili biz hep konuşuyoruz ama maalesef turizm destinasyonları arasına bu bölümü bir türlü sokamıyoruz. Yani bunda belki tanıtım anlamında medyanın da gücü var. Belki yerel yönetimlerin bu anlamda daha faal, önümüzdeki süreçte daha yoğun çalışmaları gerekiyor. Çünkü yani dünyanın en uzun, en yüksek şelalelerinden ikincisi
1: Bir
0: sanıyorum.
1: değer değil mi?
0: Çok önemli bir
1: Evet.
0: değer. Bu eriyen kar sularıyla birlikte bahar döneminde, işte bu bayram döneminde şu an hakikaten büyük bir coşku var orada. Ama maalesef çok ciddi bir turizm hareketliliği göremedik. Biraz daha sessiz kaldı Erzurum, ama buna rağmen yine bizim bölgemizin önemli turizm altyapısını oluşturan mesela Ağrı İshak Paşa Sarayı var. Bununla ilgili sabah ben ajansa düşen bir haber vardı. Bayram tatili boyunca 25 bin kişinin İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettiğini gördüm. Çok da mutlu oldum. Yani Ağrı adına, Doğu Beyazıt adına. Kars'ta keza biliyorsunuz Ani Arabeleri, Çıldır Gölü. Orada da bir hareketlik var. Özellikle kış dönemlerinde ciddi bir Doğu Ekspresi ile birlikte bir turizm hareketliliği var. Biz Erzurum'a da bunu nasıl taşıyabiliriz? Erzincan özelinde, Erzurum özelinde, Bayburt özelinde biraz daha bunu çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Ama bütün bunların ötesinde bu işin temelinde ulaşım olduğunu da maalesef görüyoruz. İşte hep konuşuyoruz yüksek hızlı treni. Bugün Sivas'ta hakikaten o yüksek hızlı trenle birlikte bir ciddi hareketlilik hem ekonomik olarak hem turizm altyapısı anlamında bir hareketlilik olduğunu görebiliyoruz. Bunun Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır ayağında da mutlaka hızlı trenin bir an önce Sivas'tan sonra Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşmasını bekliyoruz. Bu çok önemli
1: Evet,
0: diye düşünüyorum.
1: yatırımlar ve hızlı tren, yüksek hızlı tren demişken stadı sormak istiyorum. Ve değerli bakanımız, Milli Eğitim Bakanlığımız Sayın
0: Evet.
1: Yusuf Tekin de memleketteydi. Ve yine bayramda stada dair bir açıklama yaptı.
0: Tabii Kurban Bayramı'nda Milli Eğitim Bakanı Erzurumlu olduğu için hep de Erzurum'a bayramları Erzurum'da geçiriyor. Bir gün öncesinden geliyor ve 2-3 gün ailesinin yanında Uzundere'de kendi köyünde Arefe günü de Erzurum'da bir bayramlaşma töreni yaptı Yakutiye Kent Meydanı'nda. Burada Erzurum'la ilgili özellikle hem eğitim yatırımları hem de Erzurumspor'un ve Erzurum halkının çok yoğun şekilde duymak istediği, Erzurumspor'un işte biliyorsunuz Süper Lig'e çıktı, saha ve stadyum müjdesi vardı. Bununla ilgili de yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, başta işte Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Başkanı ve Milletvekilleri olmak üzere hem Çevre ve Şehircilik Bakanı hem de Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak nezdinde ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını ve Kurban Bayramı'nı sonrasını işaret ederek artık ihale sürecinin Kurban Bayramı'ndan sonra yapılmış olacağını ve Erzurum'un da yeni stada kavuşacağını ifade etti. Bu tabii Erzurum adına son yıllarda duyduğumuz önemli müjdelerden birisi.
1: Taraftarın da Erzurumluların da
0: İnşallah,
1: beklediği
0: çünkü
1: bir
0: yani
1: müjdeydi,
0: Süper
1: değil mi?
0: Lig'e de mücadele edecek Erzurumspor. İnşallah yeni statla belki bu
1: İnşallah.
0: sene olmayacak ama önümüzdeki sezona kadar inşallah bir an önce yapılıp bitirilir ve Erzurum'a bugün çünkü Anadolu'nun birçok şehrinde hakikaten çok önemli statlar yapıldı, spor yatırımlar yapıldı. Erzurum'un da bu anlamda hak ettiği bir stada kavuşması hepimizin ortak temennisi diye düşünüyorum.
1: Sayın Türkiye'ye aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor.
0: Ben
1: Çalışmalarınızda
0: teşekkür
1: başarılar
0: ederim. İyi
1: diliyoruz.
0: yayınlar diliyorum. İyi mesai.

0: Eline sağlık.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bölge gündemi programımızda ajans gündemi dedik ve bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü, aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ayhan Türkez'le konuştuk ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bölge gündemi programıyla Selma Atalar, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Selma Atalar hazırladı programı, Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Hayatın İçinden başlıyor. Yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Peki neler olacak birazdan? Geçmişte bugüne gidip takvim yapraklarından bir sayfa koparacağız. Ardından birlikteliğimiz konu ve konuklarımızla devam edecek. İlk konuğumuzu bir konuk köşemizde ağırlayacağız. Psikolojik danışman Nur Hilal Keskin'le sağlıklı ergenlik dönemini sosyo ve psikolojik yönü üzerine konuşacağız. Edebiyat sohbetleri diyeceğiz. Erzurum kültürü ve tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan araştırmacı yazar, tarihçi ve mühendis Alparslan Kotan'la çıkardığı Erzurum'a Armağan adlı kitabı üzerine konuşacağız. Şarkılar, türküler eşlik edecek saat 13'e kadar. İşte şimdi onlardan birini Asya söylüyor. Uçtum seninle.

0: Takvim Yaprağı.
1: Sevgili dinleyenler, 1 Haziran tarihli takvim yaprağında günün sözü Sadi Şirazi'ye ait. Ne etrafınızı kıracak kadar sert, ne de karşınızdakilere cesaret verecek kadar yumuşak olunuz. Tarihte bugün, İstanbul fethedildikten sonra camiye çevrilen Ayasofya'da 1 Haziran 1453 tarihinde ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1929 tarihinde yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanun gereğince resmi işlemlerde ve kayıtlarda yeni harfler kullanılmaya başlandı. 1 Haziran 1980'de Türk Rally tarihinin iz bırakan isimlerinden Ali Sipahi öldü. 1932 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sipahi, otomobil sporuna uzun süre yaşadığı İsveç'te başladı. Türkiye'ye bu spor dalını getiren kişi oldu. Yurt dışındaki yarışlarda yer aldı ve dereceler kazandı. Otomobil sporunun Türkiye'de örgütlenmesi konusunda büyük emek sarf etti. Kendisini saygıyla anıyor, birlikteliğimize Selim Öztaş'ın sesiyle devam ediyoruz. Güzgülleri.

Sevgili dinleyenler, her saatimiz 11.24'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Hasan Özel'in sesiyle devam ediyor. Mavi bağlar başını.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Saatimiz 11.28'i gösteriyor. Canlı yayınımız Emre Altuğ'un sesiyle devam ediyor. Haydi gel benimle.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, psikolojik danışman Sayın Nur Hilal Keskin stüdyomuzda. Sayın Keskin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhaba, sağlıklı ergenlik dönemini, sosyo ve psikolojik yönü üzerine konuşalım istiyoruz. Hocam önce ergenlik nedir, tanımlayabilir miyiz?
2: Tabii, öncelikle ergenliği tanımlamadan önce aslında ergenliği biz bütün olarak ele alıyoruz. Bir süreç ama ergenliği kendi içinde baktığımızda 3 ana dönemi var aslında. Bir ön ergenlik dediğimiz özellikle 10-11'li yaşlarda başlayan ve bedensel, fizyolojik, hormonal değişikliklerin baş gösterdiği ve hızlı bir şekilde bu değişimlerin olduğu dönem. Ve bunu ilerleyen süreçte takip eden orta ergenlik dediğimiz yine 14-15'li yaşlarda başlayıp 17-18'li yaşlara kadar devam eden ve bilişsel, psikolojik, sosyal gelişimin artık baş göstermeye başladığı dönem. Bir de artık ergenliğin son dönemi olan son ergenlik dediğimiz.
1: Zirve yaptığı dönem. Bu
2: zirve
1: dönem.
2: Demeyelim ama aslında o zirveyi orta ergenlik döneminde yapıyor ve sonrasında artık ergen yavaş yavaş karakterini, gelişimini oturtmaya başlıyor. İşte bu oturtmaya başladığı ve yetişkinlik dönemine artık giriş yapmaya başladığı dönem olan son ergenlik dönemine de girdikten sonra eğer ki bu dönemleri sağlıklı bir şekilde geçiriyorsa artık sağlıklı bir yetişkin olma yolunda devam ediyor diyoruz. Tabii biz özellikle eğitimciler ergenliğin bu ilk iki dönemine odaklanıyoruz. Çünkü buradaki değişim çok hızlı ve en büyük problemleri biz bu dönemde yaşıyoruz ve bu dönemde çocuğa destek olmamız gerekiyor. O yüzden ilk iki dönemi aslında çok fazla duyuyoruz ve o yüzden bu dönemlerin üzerinde duruyoruz diyebiliriz. Ergenlik dönemini genel anlamda tanımlayacak olursak da aslında bireyin çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine geçişini sağlayan bir süreç. Bir anda geçiş yapamayacağı için bu hazırlığı yaptığı ve bir takım dengesizlikler, çatışmalar yaşayarak işte bir takım gelişim dönemlerinden geçerek yetişkinliğe adım attığı süreç olarak tanımlayabiliriz.
1: Bu süreci sağlıklı geçirmek için neler yapılması gerekiyor? Tabii bunu konuşmamız lazım.
2: Evet, evet.
1: Umarım vaktimiz de yeter tabii.
2: Umarım. Umarım çok fazla tabii teorik bilgi sokmadan bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bu dönemin tabii gelişim özelliklerine biraz bakıp daha sonrasında bu özellikler üzerinden nasıl sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirilir onun üzerine bahsedebiliriz. Umarım tabii konuşacaklarımız şu an bizi dinleyen gençlere, ebeveynlere katkı sağlar diyelim.
1: Kesinlikle, elbette bu aydınlatıcı sohbette ebeveynler özellikle ne yapacağını bilemeyebiliyor.
2: Evet.
1: Bir uzmana başvurmak gerekiyor tabii. Daha anormal durumlarda. Peki bu belirtiler nelerdir? Yani ergenlik döneminde çocuğunun ergenlik döneminde geçirdiğini nasıl anlayabilir ebeveyn?
2: Evet. Öncelikle ön ergenlik demiştik. Erinlik dönemi, puberte dönemi olarak da adlandırılıyor. Ve ebeveynin ya da çocuğun ergenliğe girişiyle ilk karşılaştığımız dönem bu dönem ve ortalama ortaokul dönemine denk geliyor aslında. Daha rahat anlayabilmek için. Kız ve erkeklerde bu dönem farklı yaşlarda görülebilmekle birlikte özellikle ortaokula yeni başlayan kız çocuklarında işte erkek çocuklarında hormonal bir takım değişiklikler olmaya başlıyor. İşte kızlarda östrojen hormonu bir anda fazla bir şekilde salgılanmaya başlıyor. Erkeklerde de testosteron hormonu salgılanmaya başlıyor. Ve buna eşlik eden diğer hormonların da salgılanmasının artışıyla birlikte büyüme noktasında da büyük atılımlar gerçekleştiriyor ergenler. Bu dönemde kabaca ayrıntıya girmeden şöyle diyebiliriz. İşte erkek ve kızlarda boy kilo artışı olabiliyor. İşte vücutta tüylenme, cinsel organların, üreme organlarının gelişimi, erkeklerde seste kalınlaşma gibi değişimler oluyor. Ve özellikle bu ön ergenlik döneminde fiziksel ve cinsel gelişim süreçleriyle karşı karşıya.

0: şeye
1: Kız
0: kalabiliyoruz.
1: çocukları daha mı erken giriyor?
0: Evet, kız çocukları daha erken giriyor. Özellikle 10-11'li yaşlarda, hatta beslenmenin etkisiyle, artık son zamanlarda bu hormonlu gıdaların etkisiyle birlikte daha erken yaşlara da çekilebiliyor bu yaş dönemi. Kızlar erkeklere oranla daha hızlı girdiği için aslında özellikle ortaokul döneminin başında kızlarda bir anda bir boy artışı olabiliyor. Erkekler bu süreçte biraz daha geri planda kalıp o ortaokul dönemini işte daha belki kısa boyla, işte ses hala kalınlaşmamış ince haliyle geçirebiliyor. Erkekler de liseye geçişle birlikte yine boy kilo artışında bir anda bir artış olabiliyor. Seste bir anda bir kalınlaşma durumu görülebiliyor. Ama daha sonrasında kızlardaki bu erken olgunlaşma, büyüme süreci artık yavaşlamaya başlıyor. Erkekler lise dönemi başlarında biraz daha hızlı bu değişimi gösteriyorlar.
1: Adet görmede bu dönemde mi oluyor
0: Evet,
1: kız
0: aynen
1: çocuklar?
0: öyle. Onu unuttuk. Adet görme dönemi de bu dönemde oluyor. Yine erkeklerde gece boşalmaları gibi bir takım cinsel değişimler işte etkisini gösteriyor. Tabii genç bu değişimleri bir anda kendisinde görmeye başlayınca, hele hele gelişim döneminin özelliklerine de çok fazla hakim değilse,
1: Evet.
0: bende ne oluyor, bedenimde ne oluyor diye tedirginliğe de girmeye başlıyor.
1: Peki tam da burada ebeveynler nasıl bir yol izlemeli?
0: Aslında şöyle, ebeveyn olarak biz çoğumuz hani bunun farkındayız. Yani bu değişimlerin bu şekilde başladığının farkındayız. Ama özellikle kültürümüzün de etkisiyle bunda çocukla bir arada bu iletişimi başlatamama tedirginliği oluyor. Aman gerek yok işte kendisi zaten bu süreci yaşayacak. İşte anne çocuk ya da baba çocuk bunu konuşmamalı. İşte bir utanma duygusu araya giriyor. Ama aslında tam tersine bunu biz çocukla konuşmadığımızda az önce hani dedim ya çocuk bu ani değişimlerle birlikte aslında korkmaya, kaygılanmaya da başlıyor. Ben bunu nasıl ifade edeceğim? Ya da bu içinde yaşadığım bu hormonal değişikliklerin etkisiyle bir takım duygulara da kapılıyor. Ben bu duyguları nasıl yaşayacağım ve kendimi nasıl tatmin edeceğim? Şimdi bunun arayışı içerisindeyken ebeveynin de bunu bilip bilmiyormuş gibi bastırmaya çalışması, bu dönemle ilgili bir farkındalık kazandırmaması, çocuğa destek olmaması maalesef çocuğun hem bu değişimleri kendi içinde bastırmasına, duyguları bastırmasına ve maalesef işte sağlıksız bir ergenlik dönemi geçirmesine sebep olabiliyor. Ebeveyn olarak özellikle bizim tavsiyemiz ebeveynlere çocuğa bu dönemle ilgili kısa, öz, yani çok fazla ayrıntıya girmeden bu dönemde özellikle fiziksel ve hormonal olarak ne gibi değişimler geçirebileceğini çocukla paylaşabilmek, konuşabilmek.
1: Çocuğa bir cevap lazım. Bu cevabı anne babasından duyması.
0: Aynen öyle. Yani bir cevap lazım ve bu cevabı aslında ebeveynden duymayınca çok sağlıksız yollarla buna cevap aramaya başlıyor ve edindiği bilgiler maalesef yanlış da olabiliyor.
1: Evet. Tabii ortaokul döneminden artık liseye geçildi. Lisede de
0: Evet.
1: farklı dertler olabiliyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu
0: Aslında
1: dönemde neler ya?
0: önergenlik dönemi asıl o çalkantılı, fırtınalı, duygusal değişimlerin olduğu dönemin bir ön hazırlığı. Vücut kendini hazırlıyor fizyolojik olarak. Daha sonrasında artık bununla birlikte çocukta bilişsel anlamda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda bir takım değişimler de beraberinde gelmeye başlıyor. Çünkü en başta çocuk fiziksel anlamda bir atılım gerçekleştirmişken kendi içindeki o bilişsel olgunluk tam olarak yok. İşte psikolojik olarak duygularını tam olarak yönetemiyor. Sosyal açıdan kendisini yetersiz görüyor ve arada bir uçurumun olması, dengesizliğin olması onu bir çatışma sürecine sokuyor. Ve aslında işte liseye geçişle birlikte bu fiziksel değişimin beraberinde diğer psikolojik, bilişsel, sosyal açıdan gelişimler takip etmeye başlıyor. Ve fiziksel değişimlerle, hormonal değişimlerle işte diğer o psikolojik, sosyal açıdan gerçekleştirdiği gelişim birlikte aynı hizaya gelene kadar bir dengeye kavuşana kadar evet fırtınalı bir dönem geçiriyor çocuk.
1: Beni anlamıyorsunuz dönemi başlıyor.
0: Aynen beni anlamıyorsunuz. Aslında çocuk kendine cevap aramak istiyor. Niye? Özellikle bu dönemin en önemli özelliği şu, çocuk kimlik arayışında. Kendi kimliğini artık belirlemek istiyor ve kendi kimliğini belirlerken kendisini keşfetmeye çalışıyor, çevreyi keşfetmeye çalışıyor.

0: Önceden bildiği artık kurallar, bilgiler bir bakıyor ki hayır, doğru değil. Eleştirmeye başlıyor, tartışmaya başlıyor ve bununla birlikte artık kurallara da karşı gelmeye başlıyor. Ve kafasındaki bu sorulara cevap aramaya başlarken de kimse bununla ilgilenmeyince, ciddiye almayınca maalesef beni anlamıyorsunuz deyip işte bizdeki hemen ebeveynin ergen geldi. İşte bu ergenlik döneminde biz artık bununla nasıl başa çıkacağız? Ergen kendini odaya kapattı. Artık beni dinlemiyor, artık çalışmıyor, eskisi gibi değil, bana saygı duymuyor, beni dinlemiyor gibi serzenişler olmaya başlıyor.
1: Peki nasıl bir yol izlemesi lazım? Yani dinlemiyorsa olayı oraya getirmemek mi lazım?
0: Olayı oraya getirmemek için öncelikle ergeni anlamak lazım. Şimdi bunu ergene destek olabilme açısından değerlendirirsek şöyle. Biz ergenlik döneminde bazen aileler bizden destek isterken şunu yapıyorlar. Önce bize işte ne yaptıklarını söylüyorlar. Hocam konuşuyoruz, ediyoruz, işte sinirlendiğinde konuşuyoruz. Bak sen ergenlik dönemindesin. Bu dönemde bu duygu değişimlerini yaşaman gayet normal gibi bir takım söylemlerle bize geliyorlar. Evet, bu güzel, farkında olmak güzel ama ergenlik dönemindeki ergen zaten bu değişimlerin içerisinde, yani ona bir ergenlik dönemindesin takıntısını da önüne sürmek, sürekli bunu
1: Evet.
0: odağa alıp onunla ergenlik üzerine konuşmaya çalışmak ergeni anlamak değil. Ergenlik dönemiyle ilgili bilgileri bizlerin bilmesi lazım. Yani biz eğitimcilerin ve ebeveynlerin bilip bu konuda farkındalık sağlamamız lazım ki biz çocuğu anlama noktasında, onun duygularını kontrol etmesine destek noktasında ona yardımcı olabilelim.
1: Kendini küçük düşmüş de hissedebilir.
0: Tabii yani sen bu dönemdesin, geçecek. Bak sen çok sinirlisin, öfkelisin. Olabilir bu dönemde bunlar geçecek. Bu sefer ergen şunu düşünüyor. Geçecek de nasıl geçecek? Ben şu an sinirliyim. Ben ne yapmalıyım ki bu duygumu düzeltebileyim? Ya da geçecek diyorsun ama hala benim sözlerimi dikkate almıyorsunuz. En önemli işte kimlik arayışının yanında çocuk artık kendini ciddiye alınmasını da istiyor. Bunlar çok önemli özellikler. Öncelikle ebeveyn olarak ona destek olmak istiyorsak bu dönemin farkında olup onu ciddiye alacağız ve onu anlamaya çalışacağız.
1: Evet. Yani işte Ahmet'in, Merve'nin, Ayşe'nin bu durumlarda da bir fikri vardır deyip onu yüceltmek
0: Evet.
1: sanırım onunla doğru bir iletişim kurma yollarından biri.
0: Aynen öyle. Yani özellikle duygusal anlamda bu dönemde çocuklar çok inişli çıkışlı bir takım duygular içerisine girebiliyorlar. Yani bunun bir sebebi de o hormonlardaki ani değişimler. Kendi benliği var, bir de hayal ettiği ideal bir benliği var. Bu iki benlik arasında bir uçurum oluyor ve çocuk bu ideal benliğe ulaşabilmek için işte bazen hayal kuruyor, bazen buna ulaşamayacağını düşünüp kaygılanabiliyor, korkabiliyor, öfkelenebiliyor. İşte anlaşılmadığını düşününce bir anda öfke patlamaları yaşayabiliyor. Cinsel gelişim dedik, o yaşlarda karşı cins ilgi duymaya başlıyor, belki aşık oluyor. Ve bu duyguları çok uçlarda yaşamaya başladığı için aslında burada en büyük, hani en çok zorlandığı şey duyguyu kontrol edememe. Ve ebeveyn olarak bizim yapmamız gereken aslında basit bir şey. Bu duyguyu kontrol etmesi noktasında onu desteklemek. İşte karşımızdaki ergen öfkeliyse bunu bir kendimize karşı geliş, otoriteyi ezme, işte küçük düşürülme değil de hayır. Ya çocuk anlaşılmıyor duygusunun mesajını alabilmek aslında. Bu mesajı alır da eğer biz çocuğa sakin bir dille o anki öfkesini, nedenini anlamaya çalışarak, ya evet oğlum, kızım sinirlisin ama şu an hani bu sinirinin, öfkenin bir nedeni var mı? Benimle konuşmak ister misin? Bak ben senin yanındayım, konuşmak istersen buradayım gibi ona konuşma alanı açacak aslında sohbetler içerisinde olmalıyız. Yoksa ona hala öğüt, nasihat edici, öğretici, sürekli bu dönemin getirilerinden bahseden bir ebeveynlik maalesef sağlıksız bir ergenlik döneminin geçmesine sebep
1: Kendi
0: olur.
1: döneminden bahsetmek çocuğa acaba çocuğu iyileştirir mi bu dönemde? Benim dönemimde, benim ergenliğimde, bizim zamanımızda deyip başlanan cümleler.
0: Çok da faydası olmaz açıkçası. Çünkü her bireyin gelişim süreci kendine hastır. Hele hele bir de benim dönemimle bile, ben şu an işte 30'lu yaşlarımdayım. Benim dönemimle bile şimdiki öğrencilerim arasındaki o gelişim dönemi çok farklılık gösterirken, ebeveynlerin çocuklarıyla olan o gelişim dönemleri arasında kuşak farkları var. İşte benim dönemimde şöyleydi gibi cümleler çocuğa anlaşılmamışlık duygusu maalesef. Anlaşılmamışlık duygusunu hissetmesine sebep olur. Ve bu da çocuğun aslında bizimle paylaşım yapmasından ziyade bize karşı kapanmasına sebep olur. Bu tarz cümlelerden ziyade yani şu anki çağın da farklı olduğunu, çocukların farklı özellikler gösterdiğini ve her çocuğun kendine has bir gelişim dönemi olduğunun farkına vararak şu anki benim çocuğum benimle ne paylaşmak istiyor ve şu anki duygu durumu ne, şu anki ihtiyaçları ne, biraz onun üzerine giderek çocukla sohbet edebilmek önemli.
1: Evet. Ne zaman biter hocam peki bu süreç?
0: Şöyle ergenlik dönemiyle birlikte ne dedik? İşte bilişsel gelişim süreciyle alakalı bir takım değişiklikler oluyor. İşte soyut düşünme başlıyor artık. Mantıksal düşünüyor çocuk, eleştiriyor, tartışmaya başlıyor. Artık eskisi gibi o kurallar genel geçer olmuyor. Kuralları da eleştirmeye başlıyor. Bunun yanında duygusal gelişim dedik. Çocuk duygularını yönetmekte zorlanıyor ve ani bir takım duygu durumlarına giriyor. Ani öfkeler, ani sinir krizleri, kaygı, korku, endişe gibi
1: Kendini
0: ve
1: beğenmeme
0: kendine
1: belki.
0: beğenmeme aynen öyle gibi değişimler geçiriyor. Bunun beraberinde yine sosyal olarak aslında birey toplum içerisinde de bir statü, saygı kazanma isteği oluşuyor. Ve bunu kazanabilmek için de gruplaşmalar içerisine girmeye başlıyor. Çocuk bir grup ister ailenin onayladığı bir grup olsun, ister onaylamadığı bir grup olsun. Çocuk için önemli olan o grupta edindiği yer. Ben o grup içerisinde seviliyor muyum? İşte değer görüyor muyum? Ben dinleniliyor muyum? Anlaşılıyor muyum? Ya da o anlık heyecansal hazları hissedebiliyor muyum? Onun için o önemli oluyor.
1: Akran zorbalığı da bu dönemde oluyor mu?
0: Oluyor tabii ki. Özellikle şimdi sosyal gelişim sürecinde çocuğun, ergenin eğer ki çocuk bir grup içerisine giremiyorsa, kabul görmüyorsa özellikle, yalnızlaşıyorsa maalesef bu çocukların birçoğu kendiyle benzer özelliklere sahip kişilerle bu sefer gruplaşmaya başlıyor. İşte kendisini üstün görme, diğer kişileri kendi gibi olmayan kişileri dışlamaya çalışma, toplumdan öcü alma, insanlara karşı gelme gibi bir takım davranışlar içerisine girmeye başlıyor ve bu şekilde duygularını tatmin etmeye başlıyor. Bunun bir yansıması da akran zorbalığı olabiliyor. Özellikle zaten çocuğun bu şekilde hissetmesine sebep olan şeylerden birisi işte anlaşılmamışlık duygusu. Aile tarafından olabilir bu, çevre tarafından olabilir. Kendi akran grubu da zaten ergenlik döneminde olduğu için aslında hepsi bu dönemde bir arayış içerisinde ve birbirlerine bu noktada çok fazla destek olamıyorlar. Hepsi kendi gelişimi odağında büyüyorlar ve çevreden, ebeveynden de bu anlamda çocuklara destek olmayınca özellikle risk grubundaki çocuklara maalesef olumsuz bir takım davranışlar içerisine giren ergenlerimiz de olabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi son sorudan da çok uzaklaşmayalım.
1: Evet.
0: Hani burayı çok açmadığımız için üzerinde durdum. Şimdi bu çalkantılı dönem dengeye girmeye başladıkça ki dengeye girmesi için de en önemli şey ergene destek olabilmemiz. Onu anlayabilmemiz, ciddiye alabilmemiz ve yaşadığı bu aslında çalkantılı bizim sorun olarak yani toplum olarak sorun olarak gördüğümüz şeyleri aslında çözüm bulabilme noktasında yaklaşım sergilersek çocuk zaten artık ergenliğin sonuna doğru 17-18'li yaşlar itibariyle bunu dengeye oturtmaya başlıyor ve son ergenlik dediğimiz 18-20-21'li yaşlar arasında kapsıyor bu. Bu dönemlerde artık rahatlama dönemine giriliyor. Ve eğer ki sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirdiyse artık sağlıklı birer yetişkin olma yoluna giriyorlar. Bu noktada da artık o eski tedirginliklerimizin, kaygılarımızın yerini artık evet benim çocuğum büyüdü, olgunlaştı. Kendi kararlarını artık kendisi doğru bir şekilde verebilir diyerek biz de rahatlayabiliyoruz.
1: Evet. Tabii sağlıksız geçirdiğini düşünen ebeveynler yine bir uzmandan destek almalı.
0: Tabii.
1: Yoksa çok kötü sonuçları doğurabiliyor, değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Kahramanmaraş'ta yaşadığımız hazin
0: Evet,
1: olay,
0: maalesef, maalesef.
1: herkesi derinden yaralayan olayda
0: Evet.
1: sanırım yine psikolojik bir karşılığı var.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz
0: Ben çok
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Çalışmalarınızda da kolaylıklar
0: Çok
1: diliyoruz.
0: sağ olun, teşekkür ederim. Umarım kısa zaman diliminde önemli noktaları vermeye çalıştık. Hatamız olduysa affola. İyi yayınlar diliyorum herkese. İyi
1: Estağfurullah.
0: günler.
1: Bu akıcı ve keyifli sohbet için, aydınlatıcı sohbet için bir kez daha biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, psikolojik danışman Sayın Nur Hilal Keskin stüdyomuzdaydı. Sağlıklı ergenlik dönemini sosyo ve psikolojik yönü üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını

0: ve kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği türküyü Nurullah Akçayır söylüyor. Aşan bilir karlı dağın ardını.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize arşiv kaydından seçtiğimiz bu türküyle devam ediyoruz. Mükerrem Kemertaş söylüyor Tuncay Kemertaş'la birlikte. Güzeller bezenmiş, toya giderler.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı trthumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Buray'ın sesine kulak veriyoruz şimdi. Kimsenin suçu yok.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, tarihiyle, kültürüyle ve köklü medeniyet birikimiyle Anadolu'nun önemli şehirlerinden Erzurum'u konuşacağız bugün. Edebiyat sohbetleri köşemizde Erzurum kültürü ve tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan araştırmacı, yazar, tarihçi ve mühendis Sayın Alparslan Kotan telefon attığımızda. Sayın Kotan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ömer Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, Erzurum'a Armağan adlı kitabınız yeni yayımlandı. Hem kitabınızı
2: evet,
1: hem sizin sanat hayatınızı biraz konuşalım istiyoruz. Öncelikle kendinizden biraz bahsetme şansınız var mı efendim bizlere?
2: Tabii çok teşekkür ederim Ömer Bey, çok sağ olun. Ben Erzurum doğumluyum, 1976 Erzurum doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Hayatımı İstanbul'da devam ettiriyorum. İnşaat mühendisiyim aynı zamanda.
1: Evet.
2: Görevimi de aktif olarak devam ediyorum. Yani mesleğimi de aktif olarak yapıyorum. Fakat bunun yanında yani ilk üniversite yıllarımızdan bu yana Erzurum tarihiyle ilgili çalışmalar, araştırmalar, koleksiyonlar yapıyorum. Yayınlar yapıyorum. Kısaca böyle tanıtabilirim kendimi sanıyorum.
1: Evet, ne kadar güzel. Efendim, peki bu araştırmalar ya da bu merakınız, yazma merakınız ne zaman başladı üniversite
2: Ya
1: yıllarında?
2: yazma merakım esasında çocukluğumuzdan beri vardı. Ama esasında yazmadan ziyade okumaya merakım vardı benim. Öyle söyleyebilirim. Okumaya çok iştiyakım vardı. Kitaba karşı çok merakım ve ilgim vardı çocukluğumdan beri. Tabii yaşımız ilerledikçe, tahsil hayatımız devam ettikçe bu daha da arttı. Spesifik konulara yöneldi. Bu konulardan birisi de Erzurum oldu. Memleketimiz olması hasebiyle böyle bir süreklilik arz etti. Şu anda hala devam ediyor bu konuda çalışmalarımız.
1: Evet, Erzurum'a Armağan adlı kitabınızın ortaya çıkış hikayesi nasıl peki?
2: Evet, şimdi bu kitap esasında çok uzun yılların bir emeğinin sonucu, yaklaşık bir 10 yıllık bir emek var diyebilirim bu kitapta. Kitabın içeriğinde Erzurum tarihiyle ilgili özgün 20 tane makale var. Daha önce çok fazla duyulmamış, bilinmemiş, Erzurumlar tarafından çok bilinmeyen 20 özgün konuyu ele aldık burada. Bu kitaptaki yazıların bir kısmı daha önce Erzurum'daki muhtelif dergilerde, gazetelerde yayınlanmıştı. Bu kitap vesilesiyle bazı bu yayınlanan makaleleri güncelledik, yeni bilgiler ekledik. Yine bunun yanında 5-6 tane de yeni, hiç daha önce yayınlanmamış makaleyi ekledik. Ve bir araya getirerek bu kitabı hazırladık. Kitabımızın tabii her makalenin yazım süreci, her konunun ele alınışı çok sancılı ve uzun çalışmalar sonucu oldu. Bu yüzden kitap biraz uzun süreli bir çalışma oldu. Dediğim gibi herhalde bir 10 sene sürmüştür bu kitabı hazırlamam. Çünkü her makalede çok ciddi araştırmalar, çok ciddi bir saha taraması, literatür taraması, gerekirse alan taraması yaptık. Mesela bir kitabımızın içerisindeki Erzurum'a yeni tanıttığımız çok büyük bir Erzurumlu kahramanımız var. Balkan Savaşı'nın çok büyük kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Erzurumlu Mahmut Laçin Bey. Laçin Bey için sadece 6 ay uğraştım, öyle söyleyeyim. Fakat bu uğraşlarım ne yazık ki sonuç vermedi. Fotoğrafını bulamadım. Çok benim için çok üzüntü kaynağıdır bu. Ama inşallah bizden sonraki araştırmacılar, akademisyen arkadaşlarımız bu çalışmaları daha da ileriye götürürler diye ümit ediyorum.
1: O zaman bu kitapta Erzurum'un en çok hangi yönlerini görebiliyoruz?
2: Yani kitapta Erzurum'un esasında ben şöyle söyleyebilirim Ömer Bey. Esasında bu kitapta bütün Erzurumlular kendilerinden, kendi aile tarihlerinden bir parça bulabilirler diye düşünüyorum. Farklı, çok farklı, çok özgün konular işlenmekle birlikte bu konuları işlerken hep bizim Erzurum'daki ailelerimizin tarihlerinden küçük küçük parçalar hep var bu kitapta. Daha ziyade Erzurum tarihiyle ilgili yazılmamış konular, daha önce bilinmeyen, işlenmeyen konular, muhtelif konular var. Bunlarla da ilgili kısa kısa bilgiler verebilirim tabii.
1: Evet. Yani başlık başlık alabilirsek belki
2: Tabii.
1: okuyucularımız.
2: Mesela şöyle arz edeyim. Mesela kitaptaki ilk makalemiz bizim Bir Öksüz'ün Hatıralarında Erzurum. Malumunuz olduğu üzere Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgemizde yaşanan Ermeni katliamları sonrasında bölgede çok sayıda Türk çocuğu yetim kalıyor. Hatta bu çocukların bir bölümü Azerbaycan'a götürülüyor. Bölgede faaliyet gösteren Bakü Cemiyeti Hayriyesi yetkilileri tarafından Azerbaycan'a götürülen Erzurumlu yetim öksüz çocuklarımız var. Bir bölümüne de Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşundan sonra malumunuz olduğu üzere Kazım Karabekir Paşa sahip çıkıyor ve Kazım Karabekir Paşa öksüz yurdu açıyor. İşte bu öksüz yurduna gelen 11 yaşındaki bir çocuğun, Ali Ayrım'ın gözlemleri var. 11 yaşındaki bir çocuğun gözünden

0: Kitabımızın kapağındaki yazı, sulu böyle resim de yine Zühtü Başar'ın resmidir. Zühtü Başar 1930'lu yıllarda Ömer Bey Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlisi olarak Erzurum'a geliyor. Erzurum'daki çalışmaları sırasında tabii o zamanki ressamlarımız çok mükemmel derecede ressamlar, aynı zamanda mimarlarımız.
1: Evet.
0: Erzurum'daki tarih eserlerin sulu boya resimlerini yapıyor. Bu sulu boya resimlerin peşinde çok uzun zaman koştum. En son bu sulu boya resimleri Ankara'da Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde iki tanesini bulabildim. Buraya kaydedilmiş. Bunların envanterinde buldum ve bunları kitapta yayınladım. Fakat Zühtü Başar'ı bizim için değerli kılan en önemli nokta şu bence. Zühtü Başar 1932 gibi bir 32 yılında Erzurum'da yaptığı sulu boya resimlerle Budapeşte'de ve Berlin'de o zamanki en önemli sanat galerilerinde Erzurum'daki Selçuklu Asarı Atikası, Selçuklu Eserleri başlığıyla resim sergisi açıyor. Ve Zühtü Başar Erzurumlu değil Ömer Bey. Yani bu belki de Erzurum tarihinde Erzurum'un tarihi eserleriyle ilgili yapılmış en önemli belki de ilk sergi çalışması olabilir, tanıtım çalışması olabilir.
1: Evet.
0: Bu anlamda da kitabımızın kapağına Zühtü Başar'ın yaptığı Çiftemiral Medrese'nin sulu boya resmini koyarak ona bir vefa göstermeye çalıştık. Diğer önemli bir mimarımız da Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu. Arif Hikmet Koyunoğlu da yine milli mimari akımının en önemli temsilcilerinden birisi, malumunuz olduğu üzere ve Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-16'lı yıllarında Erzurum'da görev yapıyor. Zühtü Başar'ın, özür dilerim, Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun Erzurum'daki önemli hasletlerinden birisi de Türkiye'de kurulan ilk kayakçı birliğinin ilk öğrencilerinden ve daha sonra da öğretmenlerinden olması. O anlamda Arif Hikmet Koyunoğlu'nu da tekrar anlattık. Onun da hatıratı Sayın Hasan Kuruyazıcı tarafından yayınlanmıştı. TRK'si yayınlandı. Ve çok sayıda görsel olarak zengin, içerik olarak zengin bir hatırattı. Oradan da istifade ederek Erzurum'daki günleriyle ilgili mütalalarını, gözlemlerini kaleme almaya çalıştık.
1: Evet.
0: Bir diğer başlığımız Erzurum için belki çok önemli olduğunu düşündüğüm ve izini bir türlü bulamadığımız bir kütüphaneden bahsediyoruz. Erzurum Milis Müfreze Kumandanı ve Teşkilat Mahsur Reislerinden Mehmet Necati Çelebi'nin İlim Ocağı Kütüphanesi. 1956 yılında Zeki Velidi Togan Erzurum'a geliyor ve Mehmet Necati Çelebi'nin 18 bin cilt kitabı olduğundan bahsediyor. Necati Çelebi'nin kütüphanesinin peşinde yaklaşık 10 senedir koşuyorum. İstanbul'da bakmadığım kütüphane, gitmediğim kütüphane kalmadı. Sormadığım sahaf kalmadı. Fakat bu kütüphanenin izine ne yazık ki rastlayamadım. Zira Sayın Çelebi, rahmetli Pire Mehmet lakaplı Mehmet Necati Çelebi, 1957 yılında bütün kütüphanesini o zamanın parasıyla da 3 bin lira harcayarak İstanbul'a getiriyor. Fakat bu kütüphanenin izini bir türlü bulamadık. Burada onu anarak hem de bu kütüphaneyi Erzurum Efkar Umumiyeti'ne yeniden tanıtarak belki bir yerden bu kütüphane tekrar bulunur, Erzurum'a kazandırılır ümidiyle bunu konuyu işlemek istedik. Bir diğer konumuz Erzurum için çok önemli bir değer tabii ki. İbrahim Hakkı Konyalı, Erzurum tarihinin yazarı, Abideleri ve Kitabeleri Erzurum tarihinin yazarı. İbrahim Hakkı Konyalı'nın bu kitabı nasıl yazdığını anlattık. Burada farklı bir bakış açısıyla kitabın yazılış sürecini anlatmaya çalıştık ve 62 yaşında Konyalı bu kitabı yazıyor ve 62 yaşındaki bir delikanlının azminden bahsettik ve Erzurum tarihini yazarken özellikle dönemin Erzurum Tarihini Yaşatma ve Tanıtma Derneği'nin başkanı Zeki Başar'ın ve diğer üyelerinin kendisiyle olan irtibatlarını, bağlantılarını, görüşmelerini, nezaketlerini hatırlatmak istedik Erzurumlara.
1: Evet.
0: Yine Erzurum için çok önemli bir değer İhsan Coşkun Atılcan, Küçük Dev Adam lakaplı İhsan Coşkun Atılcan'ın İstanbul Erzurumlar Vakfı'na bıraktığı bir vasiyeti vardı, vasiyet mektubu vardı. O vasiyet mektubunu yayınlamak istedik, bu vasiyeti tekrar hatırlatmak adına. Hüseyin Avni Bey, 1. Meclis'in önemli bir Erzurum milletvekiliydi, malumunuz olduğu üzere. Hüseyin Avni Bey'in şahsında Erzurum'da Büyük Millet Meclisi'nin açılış sürecine kadar olan milli mücadelenin şekillenme sürecini anlatmaya çalıştık. Onun ardından yine Erzurum için çok önemli bir kültürel zenginlik olduğunu düşündüğüm rahmetli Profesör Doktor Süheyl Ünver Hoca'nın Erzurum defterlerini tanıttık. Süheyl Ünver Hoca 1971 yılında Erzurum'a geliyor. Malazgirt zaferinin kutlama yıl dönümü vesilesiyle ve buradaki gözlemlerini anlatıyor. Ve dört defter halinde Erzurum'daki gözlemlerini tutmuş, not etmiş. Bu
1: Evet.
0: defterleri tanıttık. Yine
1: Çok
0: böyle devam ediyor.
1: Çok
0: Devam edeyim
1: kıymetli
0: mi?
1: bilgiler
0: Önemli.
1: var Sayın Koçan.
0: Evet.

0: Tabii bu minvalde o zaman kaynak kitap olma özelliği de taşıyor. Erzurum'a Armağan adlı kitap.
1: Evet.
0: Aslında şunu da sormak istiyorum ben Sayın
1: Buyurun.
0: Kotan. Günümüzde de Erzurum'da görev yapan Erzurumlu olmayan
1: Evet.
0: akademisyenler, memurlar
1: Tabii.
0: Erzurum'a gelip burayı benimseyip
1: Tabii.
0: buraya çalışma yapmak isteyen birçok insan var. Siz
1: Tabii.
0: bu durumda Erzurum'un kültürel kimliğini diğer Anadolu şehirlerden ayıran özelliklerine dair neler söylemek istersiniz?
1: Yani şöyle söylemek isterim, şunu vurgulamak isterim. Ahmet Hamdi Tanpınar 5 şehirde şöyle vurguluyor. Diyor ki Erzurum diyor Türk tarihine 1945 metreden bakar diyor. Bu çok önemli bir söz. Yani Erzurum tarihini bilen, anlayan veya anlamak isteyenler için bu söz böyle edebi kaygılarla söylenmiş bir söz değil bence. Bu söz gerçekten çok hakikatli ve özlü bir söz. Çünkü gerçekten Erzurum medeniyeti, kültürü, tarihi itibariyle Anadolu'nun ön sözü, belki de Anadolu'nun merkezi noktasında görüyorum ben. Anadolu Türklüğü'nün merkezi konumunda olduğunu düşünüyorum Erzurum'un. Gönül isterdi ki tabii tarihi değiştirme gibi bir lüksümüz yok. Öyle bir şansımız yok. Gönül isterdi ki Erzurum işgallere uğramasın. Erzurum 3 kere Rus işgaline uğradı son 200 sene içerisinde. Ve Erzurum birçok değerini kaybetti. Kültürel ve maddi değerlerini kaybetti. Kitabımızda bunlara da vurgu yapıyoruz. Bunlara da değiniyoruz. Özellikle Rusların ve Ermenilerin bölgede şehrimize verdikleri çok büyük zararlar var. Özellikle maddi kültür varlıklarımızın yağmalanması noktasında çok büyük kayıplarımız var. Bunlar olmasaydı Erzurum'un bugün yine kitabımızda Konyalı'nın vasıtasıyla aktardığımız, mesela Konyalı'nın bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişilere bir tavsiyesi var. Diyor ki Erzurum diyor yazlık payitaht ilan edilmelidir diyor. Erzurum bu kadar önemli bir şehir. Şimdi bunlar olmasaydı, Erzurum bu maddi kayıplarını yaşamasaydı belki de bugün bu Konyalı'nın bu önerisi gerçek olabilirdi. Fakat Konyalı'nın bu önerisi gerçek olamaz mı? Olabilir. Hala olabilir. Fakat bunun olabilmesi için Erzurum'un çok ciddi bir ekonomik kalkınma sağlaması lazım. Bu ekonomik kalkınmanın yanı sıra da çok ciddi bir kültürel kalkınma sağlaması lazım. Çünkü ekonomik kalkınma, iktisat ve kültür birbirinden ayrı düşünülmemeli. İktisadi kalkınma kültürel kalkınmayla paralel olduğu zaman anlam kazanır, değer kazanır. Bu anlamda işte bizim kitabımız bu Erzurum'un iktisadi kalkınmasının yanında kültürel kalkınmasına, kültürel gelişmesine bir katkı sunabilme kaygısıyla hazırlandı. Her zaman şunu söylüyorum, evet belki ekonomik olarak zenginlik olabilir fakat biz bunu entelektüel sermaye çeviremezsek, entelektüel sermaye ile bunu desteklemezsek o maddi zenginliğin çok bir anlamı olmayacaktır. Bize kitabımızda da Erzurum'da yaptığı çalışmalardan bahsettiğimiz Azerbaycan'ın büyük milli kahramanı Hacı Zeynel Abidin Tagiyev gibi Erzurumlar gerekiyor. Buradan da bütün Erzurumlara bu Hacı Zeynel Abidin Tagiyev vasıtasıyla bu mesajımızı bir kere daha yenilemek isterim.
0: Evet, Sayın
1: Buyurun.
0: Kutan, peki şehrin tarihi mirasının korunması konusunda bugün sizce yeterli bir bilinç oluştu mu?
1: Ya bilinç oluştu mu? Şunu söyleyebilirim. Biz 2010 yılında aradan 16 sene geçmiş Ömer Bey. 2016 yılında Erzurum'da bir sergi açmıştık. Çığlık isimli bir
0: Evet.
1: fotoğraf sergisi. Tarihi Erzurum evlerinin o zamanki çok kötü hallerini, çok kötü durumlarını gündeme getirip şehirde bir bilinç uyandırmak adına bir sergi açmıştık. O sergiden sonra Erzurum'da bazı evler kurtuldu. Bazı evler kurtarılabildi. O sergiden sonra yapılan bir kamuoyunun aldığı bir ışıkla diyelim ve şehir yöneticilerinin. Fakat bu konuda ben şehrimizin hala daha eksikleri olduğunu düşünüyorum. Yani çok basit bir, çok canlı, kısa bir örnek vereyim. Daha bayramın arefe günü Erzurum'da bu konuda çok can alıcı, canımızı yakan, içimizi sızlatan bir hadise oldu. Şimdi burada söylemek istemiyorum. 715 senelik mezarlar, yani çifte kardeşler mezarları sökülmeye çalışıldı. Yani hiçbir imar hareketi, hiçbir şehircilik hareketi böyle bir faaliyete müsaade etmemeli. Ve ben buradan bu konuda hassasiyet gösteren, bu konuda hassasiyetlerini ileten bütün Erzurum hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan şunu gördük ki, evet Erzurum'da bu konuda bir gelişme var. Erzurum çok değerini kaybetti. Gerçekten çok değerini kaybetti. Bundan sonra kaybetme lüksümüz yok Ömer Bey. Bu yüzden bütün Erzurumlu hemşehrilerimizi, tarihi eserlerimiz, medeniyetimiz, kültürümüz, kültürel değerlerimiz konusunda çok hassas olmaya çağırıyoruz. Çünkü

0: rahmetli Mehmet Kaplan, Profesör Doktor Mehmet Kaplan hocanın bir sözünü hatırlıyorum şimdi konuştukça. Bu söz böyle bir motto olarak hepimizin beyninde olmalı bence. Rahmetli Mehmet Kaplan şöyle diyor, diyor ki vatan diyor sadece üzerinde gezdiğimiz, oturduğumuz toprak değildir diyor. Vatan aynı zamanda mensup olduğumuz milletin, medeniyetin bu topraklar üzerine kurduğu tarihi eserlerdir. Bıraktığı mimari eserlerdir. Her türlü kültürel değerdir diyor. Biz işte o dilimizden hiç düşürmediğimiz, Erzurumlar olarak düşürmediğimiz vatanseverlik mefhumunu esas buralarda göstermeliyiz. Tabii ki vatanseverlik şairin dediği gibi vatan borcu ödenmez bir hakikattir ama vatan borçlu kalmıştır Erzurum'a. Evet, bunu kabul ediyoruz, bunu da savunuyoruz. Lakin esas vatanseverlik bulunduğumuz, mensup olduğumuz vatanın ve memleketin ve şehrin en önemli değerleri olan kültürel değerlerine sahip çıkmaktır. Evet. Bu minvalde mesela demin bahsettiğim Zühtü Başar'ın 1932 yılında Çiftemiral Medrese'nin durumu ile ilgili kaleme aldığı metni lütfen bütün Erzurum hemşehrilerimiz bu kitabı edinerek oradan bir okusunlar. Ne kadar içler acısı bir durumda olduğumuzu görsünler. Ve bu bilinçle de tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmak adına ve sahip olduğumuz kültürel değerlerin emanetçisi olduğumuz bilinciyle onları yarına yeni nesillere, genç nesillere emanetçi olarak teslim etme zorunluluğumuz olduğu bilinciyle hareket etmeleri noktasında bir çağrıdır bu kitap.
1: Evet, çok kıymetli bir mesaj Sayın Kutan, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: kitabınızın ismini de sormak istiyorum. Erzurum'a Armağan olarak seçtiniz.
0: Evet.
1: Sebebi nedir?
0: Ya kitabın adını esasında çok düşündük. Ne olabilir? Erzurum tarihinden sayfalar alt başlığı koyduk. Dedik ki bu Erzurum şehrine bizim bir armağanımız olsun. Öyle bir spontane gelişti. Eşimle beraber kendisi ve Elif Kotan'la beraber bu ismi ve kitabın kapağını tasarladık. Kitabın kapağında Zühtü Başar'ın Sulubaya resmini kullanmamızın sebebi de Zühtü Başar'ın çizdiği Çiftemiral Medrese resminin çok farklı bir açıdan, çok farklı bir perspektifle çizilmiş olması. Dedik ki evet, biz de Erzurum tarihine farklı bir perspektifle, farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz bu kitapta. Bu resim tam bizim bakış açımıza uyan bir resim dedik ve kitabın kapağında da bunu kullandık. Kitabın adında dedik ki Erzurum armağanı olsun. Böyle spontane gelişen bir isimdi, yani özellikle düşünülen bir isim değildi, öyle söyleyelim.
1: Evet, peki okuyucuları, evet, meraklıları nasıl ulaşabilirler bu kitaba?
0: Kitabımız şu an sanıyorum internet üzerinden satışı yapılıyor. Oralardan ulaşılabilir. Yine Erzurum'da Kitap Sarayı'nda satışı yapıldığını biliyorum. Erzurum'da direkt Kitap Sarayı'ndan da temin edilebilir. İnternet üzerinden de temini sağlanabilir. İnternetten kitap satışı yapan siteler üzerinden kitap satışı sağlanabilir diye söyleyebiliyorum.
1: Evet. Sayın Kotan, şehirlerin geçmişi unutulmadıkça geleceği de daha,
0: evet,
1: sağlam inşa edecek. Onun için Erzurum'un kültürel hafızasına sunduğunuz bu katkı için biz de çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İlginize çok teşekkür ederim. TRT Erzurum Radyosu ekibine gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bütün Erzurum hemşerilerime de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum bu vesileyle.
1: Çok sağ olun. Sevgi, saygı bizden olsun efendim.

Rum kültürü ve tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan araştırmacı, yazar, tarihçi ve mühendis Sayın Alparslan Kotan telefon hattımızdaydı. Erzurum'u anlamak biraz da onun sokaklarını, insanlarını ve hafızasını anlamaktır diyelim ve sözü müziğe bırakalım. Mehmet Çalmaşur söylüyor Erzurum yöresine ait bu güzel türküyü. Erzurum Çarşı Pazar.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Hayatın İçinden programında canlı yayınımız Sözleri Karacaoğlan'a ait bu eserle devam ediyor. Mustafa Özarslan söylüyor. Esti Seheryeli.

Veda vaktine ulaştık sevgili dinleyenler. Selma Atalar hazırladı programı. Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bizden hemen sonra TRT Türkü'de Bizim Eller, TRT Erzurum Radyosu imzasıyla birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacak. TRT radyolarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplanacak. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. İzmir Buca Belediyesi'ndeki soruşturmada aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler sürerken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine iki haftanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliğinin kalıcı barışın bir an önce tesis edilmesi olduğu vurgulanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durumda değerlendirilecek. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabine toplantısının gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Söz konusu çalışmaların yanı sıra süreçle ilgili atılması planlanan yasal adımların kabine toplantısında

ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Türk ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde %3,4, yılın tamamında da %3,6 büyüme kaydetmişti. İzmir'de Buca Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra 3 belediye başkan yardımcısıyla eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine İstanbul'da devam ediliyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının 42. oturumu sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Bugünkü oturumda tutuklu iş insanı Vedat Şahin'in savunmasının alındığı belirtiliyor. İlk duruşmanın son oturumunda aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lirayla 24 milyon dolar zararı uğrattığı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün partisinin genel merkezinde sürdürecek. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi öngörülüyor. Partinin karar organlarında yer alacak isimlerin de netleştirilmesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay düzenlenmesi amacıyla harekete geçti. Bugünden itibaren delegelerden kurultay için imza toplanacağı açıklandı. Irak'taki Fav Limanı'ndan Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası şekilleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak'ın bu yeni oluşumda başrolde olacağı belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projesine işaret ederek Orta Koridor'un omurgası Türkiye dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Uraloğlu, kalkınma yolu projelerinin üretim ve lojistik boyutuyla her yıl ortalama 70 bin kişi istihdam etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Abdülkadir Uraloğlu, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Savaşı'nın Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkardığı belirsizliklerin küresel ticarette alternatif rota arayışını hızlandırdığına dikkati çekti. Uraloğlu, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişiminde yer alan ülkemiz sunduğu güvenli, hızlı ve rekabetçi koridorlarla küresel ticaretin yeni omurgalarından biri haline geldi dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, kalkınma yolu projesiyle ülke ekonomisine 10 yıllık periyotta yaklaşık 55 milyar dolar katkı sağlanacak.

öngördüklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler sürerken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesi ile Keşm adasındaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve iki insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği öne sürüldü. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Sahadaki gerilimin gölgesinde dolaylı müzakereler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya varmak istediğini savunurken, İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer konuların yer almadığı yönündeki haberleri ise yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Arakçı, kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada

Türkiye'nin yeniden inşasıyla ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasının, ekonominin canlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından temel önemde olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Suriye'de istikrarın korunmasıyla toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemini vurguladı. Görüşmede tarafların temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Katliamcı İsrail, Ekim ayında sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda iki Filistinli katledildi. Gazze şeridindeki çeşitli noktalara düzenlenen son saldırılarda da 24 kişi yaralandı. İşgalci İsrail, geçen yılın Ekim ayında varılan ateşkesin başından bu yana Gazze'de en az 930 Filistinliyi katletti. Saldırılarda 2800'den fazla kişi de yaralandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarında da yaklaşık 73 bin Filistinli öldürüldü. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Irak'ın Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Zorlu, "Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak," dedi. 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen vali seçilen Mehmet Seman Ağa ile de bir araya gelen Kürşat Zorlu, "İnanıyoruz ki Kerkük, Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da güçlendiği bir dönemin habercisi olacaktır," dedi. Myanmar'da bir binada meydana gelen patlamada en az 46 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Şan eyaletinin Nam Kham bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda bina hasar gördü. Çin'in Yunnan eyaletine 3 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan binada madencilik için patlayıcı madde depolandığı tahmin ediliyor. Patlamanın meydana geldiği Myanmar'ın Nam Kham bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik silahlı bir grubun kontrolü altında bulunuyor. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflerin vergi borcuna %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emeklilerle emekli, dul ve yetim aile alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler ve gazilerle hiçbir gelir olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aile alanların yanı sıra sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocuklarından da emlak vergisi alınmıyor. Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklığı artmasına rağmen birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış devam edecek. Yarınsa yurttaki yağış alanı genişleyecek. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısıyla Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü de Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde hafta boyunca artmaya devam edecek olan hava sıcaklığı, yurdun kuzey kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerine yükselecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplanacak. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. İzmir Buca Belediyesi'ndeki soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler sürerken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Spor. Amirli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçının tamamlanmasının ardından sezonun en iyileri belli oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

0: Bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 24, İstanbul, Çanakkale ve Konya 26, İzmir, Manisa, Denizli, Şanlıurfa ve Diyarbakır 32, Edirne, Bursa, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis 31, Kocaeli 29, Aydın 34, Muğla, Düzce, Malatya ve Mardin 27, Hatay, Eskişehir ve Elazığ 28, Osmaniye ve Gaziantep 30, Nevşehir, Bolu, Sinop, Giresun, Trabzon ve Artvin 23, Yozgat 21, Kastamonu 22, Tokat, Samsun ve Tunceli 25, Kars ve Van 19, Erzurum 20 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Rize Ovid Dağı geçidinin ilk 18 kilometresi ile Van Bahçesaray yolunun 11-40. Kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44-45. Kilometreleri arasında Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Tokat-Sivas yolunun 19-22. Kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Reklamlar. 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuk

Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 1 Haziran Pazartesi bugün sevgili dinleyenler ve biz programımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Birçoğu için uzun bir bayram tatilinin ardından bugün iş yeni başladı. Belki şu an iş yerlerinde bizi dinleyenler var. Evlerinde bize eşlik edenler var. Biz zaten bayramda çalıştık. Bayramda da sizinle birlikteydik diyenler var. Bir kez daha biz geçmiş bayramını kutlayalım tüm dinleyicilerimizin ve başlayalım yayınımıza. Biliyorsunuz ki güzel haberler almak hepimizi mutlu ediyor. Birçok sorun yaşıyoruz, birçok sıkıntı içerisinden geçiyoruz belki ama bu duyduğumuz güzel haberler bize de yaşam sevinci aşılıyor ve güzel yaşananları duyurmak bizim de görevimiz. Bugün ailecinin konusu böyle bir haberle ilgili. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve 47 ülkeden toplam 660 öğrencinin katıldığı Alman Matematik Olimpiyatı büyük final sınavında kendi yaş kategorilerinde dünya birincisi olan öğrencilerimiz ve onları yetiştiren değerli öğretmenleriyle başarı yolculuklarını konuşacağız sevgili dinleyenler. Konuklarımız ortaokul öğretmeni Gülsüm Şalcı, lise öğretmeni Gonca Esendemir Eskin ve 7. sınıf öğrencisi Mehmet Toprak Karakaya ve 9. sınıf öğrencisi Efe Şagar stüdyomuzda. Ailece başladı. Konuklarımızla sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün kalabalık bir ekibimiz var.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
2: Teşekkür ediyoruz. Önce öğretmenlerimizle başlayalım elbette. Şöyle bir bakalım. Önce önünde çok bolca notla gelen öğretmenimize sözü vermek istiyorum ben. Çünkü hazır madem bu kadar notu var, kendisinin bize anlatacağı çok şey vardır diye düşündüm. Şaka şaka, hepinizle konuşacağım zaten. Başta tebrik ediyoruz sizi ve öğrenci arkadaşlarımızı. Ne güzel bir başarı. Onlardan böyle güzel bir haber duymak bizi de mutlu ediyor. Konunun ayrıntılarını sizden dinlemeye başlayalım. Bu nasıl bir yarışmaydı? Sizin nasıl haberiniz oldu? Nasıl katılmaya karar verdiniz?
5: Merhabalar, Gülsüm Şalcı ben. TED Ankara Koleji Ortaokulu'nda matematik öğretmeniyim. Alman Matematik Olimpiyatları bu yıl ilk kez düzenlendi aslında ama
2: evet.
5: Bunu yürüten organizasyonun daha öncesinde yürüttüğü yarışmalar da vardı.
2: Hı hı.
5: Geçen yıl STEM Olimpiyatları'yla başlamıştık aslında. Orada da yine çok güzel dereceler elde ettik.
2: Evet, tebrik ediyoruz.
5: Bu yıl da yine German Math Olimpiyat ile devam ettik yani yarışmalarım. Yani çocuklarımıza duyuruyoruz. Hani onlar istekliler zaten.
2: Hı hı.
5: Hepsi çok yetenekli ve ilgili. Öyle olunca bize yol göstermek düşüyor aslında. Nasıl bir destek isterlerse bizden her zaman yanlarındayız.
2: Hı hı.
5: Burada Toprak ve Efe ile beraberiz ama aslında çok büyük bir ekip de var geride.
2: Onu soracağım. Sadece iki kişi mi katıldı yarışmaya yoksa daha öncesinde birçok kişiyle çalıştınız, sadece ikiniz mi katıldınız?
5: Yani Almanya'ya 4 öğrenciyle gittik.
2: Hı, evet.
5: Ama dünya birinciliği alan öğrencilerimiz Toprak ve Efe.
2: Evet.
5: Ama tabii ki bunun dışında ulusal ve uluslararası bir sürü yarışmaya katılıyoruz aslında biz. Hani Amerikan Matematik Olimpiyatları var, Singapur'da düzenlenen işte SASMO, UAMO gibi yarışmalar da var. Bunlara da katılıyoruz. Tam sayı söyleyemeyeceğim ama hakikaten 5. sınıf, 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf sınıftan birçok öğrenciyle biz katılıyoruz aslında bu yarışmalara.
2: Ne kadar güzel. Siz mi seçiyorsunuz yoksa öğrenciler ben katılmak istiyorum diyor ve her isteyen katılabiliyor mu?
5: Her isteyen katılabiliyor tabii ki, ilgisi olan hani...

0: kazandırdı ve bir çocuğun matematiğe olan ilgisini mesela siz nasıl keşfedersiniz yeteneğini?
1: Biz öğrencilerin çok yönlü olmasını önemsiyoruz aslında TED Ankara Koleji'nde. Ben de lise kısmından
0: Evet.
1: neler
0: Evet.
1: yaşanıyor aktarayım size. Ama bütün K12 bütünlüğünde de böyle bir yaklaşımımız var. Bu çok yönlünün içinde edebiyatla ilgili aslında bazen yarışmalarda olabiliyor, bilimsel yarışmalarda olabiliyor. Burada bence ders öğretmenine çok büyük iş düşüyor. Sınıfın içerisinde öğrencinin başta kendi yeteneğini keşfetmesini sağlamak, en çok da o ilgiyi uyandırmak bence çok anlamlı. En önemlisi o. O ilgi uyandıktan sonra zaten biz yarışmaları hep duyuruyoruz. Kendisinin ilgisini çekmişse eğer o öğrenci işin sonunda başarılı oluyor. Tabii ki öğretmenler de öğrencileri motive ediyorlar. Sen de katılmalısın. Zaten yol boyunca hep mümkün olduğunca yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ama öğrencinin kendi ilgisini uyandıran bir ders öğretmeni bence bu yoldaki altın anahtar diyebilirim.
0: Kesinlikle, ne kadar güzel. Şimdi matematik zaten en önemli ve birçok kişi için de korkulu rüya olan alanlardan biri. O konuya ayrıca geleceğim. Nasıl sevdirilebilir, nasıl bu izlenim o çocuktan alınabilir? Çünkü birçok çocuk ya da birçok genç aynı şeyi hala yaşıyor. Bizim dönemimizde de böyleydi. Belki bir önceki dönemde öyleydi, hala öyle. O konuyla ilgili ayrıca size soracağım bununla ilgili neler yapılabilir diye, ama şimdi öğrenci arkadaşlarımıza da soralım neler yaşamış. Bakalım önce kiminle başlayalım? Önce büyüklere sözü verelim. 9. sınıf öğrencisi Efe Şagar'la başlayalım. Efe, neler yaşadın? Sen nasıl karar verdin yarışmaya katılmaya? Çok matematik konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor musun? Nasıl ilerledi süreç senin için?
2: Ben TED'e ikinci sınıfta geldim. İkinci sınıftan da beri böyle yarışmalara katılmaya önem gösteriyorum. Beşinci sınıfta özellikle Tozoş gibi akıl oyunlarının yarışmalarına katılmaya başladım. Sonra 8. sınıfın başında uluslararası ve ulusal matematik olimpiyatlarına katılmaya başladım. İşte AMO, İJMO, SASMO, STEM olimpiyatları ve Alman matematik olimpiyatlarına
0: Daha önce de birçok olimpiyata katıldın yani.
2: katıldım.
0: Oradan da dereceler elde ettin.
2: Evet,
0: Ne
2: iki
0: kadar güzel.
2: tanesinden derece elde ettim. Alman matematik olimpiyatlarında birincilik ve sistem olimpiyatlarında ikincilik elde ettim.
0: Aa, tebrik ediyoruz. Evet.
2: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel.
2: İşte
0: Böyle.
2: bunu başlamam işte öğretmenlerimin sayesinde tabii ki de. Onların beni teşvik etmeleriyle işte benim bunlara olan ilgimi uyandırdı. Matematiğe de ben küçük yaştan, ikinci sınıftan beri matematikle olan aram çok iyiydi.
0: Hep iyiydi.
2: Her zaman matematiği ben çok severdim.
0: Nasıl, böyle çok mu kolay öğreniyordun mesela? Hemen
2: Matematik diğer derslere
0: anlatıldığı
2: göre çok
0: anda
2: daha kolaydı.
0: o kadar kolaydı
2: Evet.
0: senin için. Demek ki işte yetenek, bu da bambaşka bir şey. Sonrasında da dedin ki bunu niye değerlendirmiyorum?
2: Evet.
0: Yarışmalara katılayım dedin.
2: Evet.
0: Burada da güzel bir başarı elde ettin. Kaç soruyu cevapladın?
2: Ben 40 sorudan 39 tanesini işaretledim.
0: Tebrikler. Ne güzel. Sadece bir soru yok diğer ve bu şekilde de birinciliği elde ettin.
2: Evet.
0: Güzel.
2: Evet, tabii ki.
0: Peki hemen diğer arkadaşımıza da bakalım. Mehmet Toprak Karakaya, kendisi 7. sınıf öğrencisi. Senin için nasıl ilerledi süreç? Sen nasıl karar verdin? Matematikle aran senin nasıldı?
3: İlk olarak ben zaten küçüklüğümden beri matematiği çok sevmişimdir. Zaten küçükken babamla da matematik aktiviteleri yapardım. Okul çağına geçtikten sonra bu iyice arttı. Okuldaki derslere ilgim. Özellikle TED'e geçtiğimde yani öğretmenlerim bazen bana ek çalışma veriyordu çok hızlı bitirdiğim için.
0: Demek ki yetmiyordu yani çalışma kağıtları. Güzel. Birçok öğrenci bana çok ödev veriyorlar. Ay, ben nasıl bitireceğim derken meğer Mehmet Toprak hemen bitiriveriyormuş. Daha da fazlası geliyormuş ona. Evet.
3: Sonra işte zaten TED'e ikinci sınıfta geldim. Korona zamanıydı. İkinci sınıfta o yüzden çok bir aktiviteye katılmadım.
0: Evet.
3: Ama üçüncü sınıfta okullar açıldıktan sonra Tozoş'a katıldım. Üç kişilik bir takımla. Orada işte birinci olduk.
0: Tozoş nedir bu arada? Hocama sorayım onu.
4: Türkiye Okullar Arası Akıl ve Zeka Şampiyonası.
0: Ha, evet, güzel. O ülke içerisinde böyle bir akıl oyunları turnuvası. Evet.
3: Dörtte de yine Tozoş'a katıldım. Yine birinci olduk. Ayrıca kanguru matematik gibi başka yarışmalara da katıldım. Ama 3'te 4'te çok katılmadım. Asıl 5, 6, 7'de bayağı bir yarışmaya
0: Evet.
3: katıldım.
0: Evet. Senin daha önce derecen var mıydı?
3: Daha önce Vardı değiller.
0: Mutlaka var.
4: Yani evet, Toprak girdiği bütün yarışmalardan neredeyse hepsinden altın madalya alarak dönüyor.
0: Evet, unutmuş. O kadar ya, var evet, mıydı? Biraz... Altın madalyanın evde yığılmış artık bunlar. Çok önemli değil onlar için. Evet.

0: Fazla olunca da böyle oluyor demek ki. Frankfurt'ta nasıldı ortam?
1: Frankfurt'ta yani soru olarak biraz daha zor beklerdim aslında.
0: Kolay geldi sana.
1: Evet, kolay geldi.
0: Aa, evet.
1: Yani İngilizce olması iyi oldu. Zaten İngilizce terimlerine de bayağı bir çalışmıştım.
0: Hı.
1: Ama yine de sözlük kullanılmasına izin verdiler. İngilizce, Türkçe sözlüğe izin
0: Aa,
1: verdiler.
0: evet. Demek ki İngilizceyi ölçen bir sınav olmadığı için onunla ilgili çok sıkıntı
1: Yani
0: olmamış.
1: direkt herkesin kendi diline çevirebiliyordu işte.
0: Evet, güzel. Hocam zaten bu Almanya'da olunca ben de sordum. Acaba dedim Almanca mıydı sınav? Sizin okulun dili Almanca mı, İngilizceymiş? Bununla ilgili de çekinenler oldu değil mi katılma konusunda?
2: Evet ama biz hani İngilizce olduğunu biliyorduk zaten.
0: Hı.
2: Hani eğitim dili Türkçe de olsa hani biz çocuklarımızı hep yönlendirdik. Kavramların İngilizcelerini öğrenmeleri konusunda
0: Hı
2: ya da bu
0: hı.
2: geçmiş sistem sınavlarının hem Türkçe hem İngilizce versiyonları hani o soruları da çözerek hazırlandılar. Yani
0: Hı.
2: aşinalar hep bir şekilde karşılaştılar İngilizce sorularla.
0: Böyle durumlarda işte yarışmaya katılmak, belli bir olimpiyata girmek vesaire biraz göz korkutucu olabiliyor şu açıdan. İşte çocuğun üzerine çok mu gidilecek, bununla ilgilendiği için diğer derslerine vakit ayıramayacak mı? Aslında iyi bir şey yapmak isterken kötü bir şey mi yapıyoruz gibi sorular gelebiliyor velilerin aklına. Ne dersiniz bununla ilgili?
2: Yani aslında bizim çocuklarımız diyorum ilkokuldan beri giriyorlar. Ben hani küçüklüklerini biliyorum. Hani hem efenin hem toprağın öyle
0: Evet.
2: söyleyeyim. Hep bir temponun içindeler.
0: Hı.
2: Okulda da zaten hani çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Zaten birçok öğrencimiz hem sporcu
0: Evet.
2: hem ve sporcu öğrencilerimiz de gerçekten hani başarılılar.
0: Çok
2: Çünkü
0: yönlü
2: zaman
0: oluyorlar.
2: yönetimini küçük yaşta
0: Değil mi?
2: öğrenmiş oluyorlar. O çalışma disiplinini kazanmış oluyorlar. Bir de keyif alıyorlar bu işten. Başarılar
0: Kimse
2: elde
0: zorla
2: ettikçe.
0: gönderilmiyor tabii
2: Evet,
0: ki. Evet.
2: tamamen isteklerine bağlı zaten.
0: Hı.
2: Keyif alınca, dereceler elde ettikçe de daha motive oluyorlar zaten.
0: Peki hocam böyle başarılar elde edildiğinde matematikte veya herhangi bir derste onlar nasıl yansıyor çocukların hayatına hem akademik kariyerlerine hem de psikolojik durumlarına?
3: Ben bu tip öğrencilerde ciddi bir özgüven artışı
0: Hı.
3: gözlemliyorum. Kendilerini ifade etmek olsun, farklı platformlarda kendilerini ortaya koyma isteği olsun, başka yarışmalara katılma konusunda motivasyonları olsun. Ciddi bir artış oluyor bu başarılardan sonra. Beraberinde arkadaş ilişkileri, sosyal ilişkilerine de olumlu yansıdığını düşünüyorum. Çünkü o kendini başarılı hissetme hissi
0: Evet.
3: bir öğrencinin her zaman gözünün parlamasına sebep oluyor. O da bütün hayatına yansıyor.
0: Kesinlikle.
3: Beraberinde çalıştığın öğretmenlere de değineyim kendi
0: Ha,
3: açımdan.
0: evet, o da önemli.
3: Onlar için de müthiş bir karşılık oluyor.
0: Motivasyon değil mi onlar
3: Sonuç
0: için de?
3: açıklandığında ve öğrenciler gözleri parlayarak size dönüp baktığında zaten en büyük ödülü almış oluyorsunuz. Onlarla bu yolu yürümenin bence en keyifli yanı. Ödül alınmasa da o
0: Tabii.
3: süreci onunla yaşıyor olmak. O anlamda motive etmek her zaman başarılı olunamayacağı da bir ihtimal çünkü.
0: Evet.
3: Bu anlamda destekçisi olmak ve başka bir şeye yönlendirmek. Yani buradan sonra yola şöyle devam edeceğiz diye. Çoğu zaman da o an çok üzülüyorlar ama başka bir çıkış yolu da bulduklarını gözlemliyorum öğrencilerin. Başka alternatiflerle yine o başarı hissini yakalıyorlar.
0: Evet, tam da o aşamada ben de ona değinecektim. Her zaman birinci olunamaz, ikinci olunamaz. Belki bazen derece dahi elde edilemez. Belki katılamazlar bile o yarışmaya ama o süreci geçirmek, o yolda yürümek, belki sonrasında farklı bir rotaya çevirmek, orada güzel, daha güzel başarılar elde etmek onlar için de öğretmenleri için de güdüleyici olacaktır. O yüzden bence şahane. İlla ki matematik, biyoloji, Türkçe olmak zorunda değil. Belki bir sanat dalı, belki bir spor dalı. Her ne olursa olsun çocuğu işte o başarılı olduğu alana yönlendirmek ve o başarı hissini tatmasını sağlamak önemli. O zaman hem kendi psikolojisi iyi oluyor hem etrafına da güzellikler saçıyor. Bu son derece önemli. O zaman o konuya gelelim. Matematik hocam ne diyeceksiniz? Siz hep sever miydiniz mesela matematiği? Siz de korkar mıydınız yoksa zamanında?
2: Severdim, keyif alırdım. Hatta tabii biz küçükken bu kadar çok yarışma yoktu ama bir
0: Evet.
2: ilkokuldayken şey hatırlıyorum. Türk Zeka Vakfı'nın hani her yıl işte bu yıl oyun 2026 var
0: Evet,
2: mesela. Belki
0: evet.
2: siz de
0: Evet.
2: biliyorsunuzdur. Onu çocukken hatırlıyorum mesela. Ona katıldığımı hatırlıyorum. Ama o zaman bir sınıflar arası yarışmalar olurdu,
0: Hı.
2: katılırdık. Okullar arası yarışmalar olurdu. Ya yani hep keyif aldım ben de. Evet.
0: Sizin için demek ki
2: Evet.
0: o iş birazcık kolay ama bazıları
2: Evet.
0: için daha zor olabiliyor ya da sevmek de onu

0: bununla ilgili de sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biz niye matematikten bu kadar çok korkuyoruz ve bu korkuyu yenmek için, biraz daha sevdirebilmek için çocuklara neler yapmalıyız?
1: Ben biyoloji öğretmeni olduğum için cevaplamaktan yani kaçınıyorum.
0: Peki sınıfın, o zaman size sorayım.
2: Evet, biraz sınıfın dışına çıkarmak gerekiyor matematiği. Yani işte günlük hayat problemleriyle karşılaştırmak çocukları. Ya da mesela biz bu yıl Şirince'ye gittik, matematik köyüne. Orada Ali Nesin'le beraber ders yaptık. Yine istekli ve işte matematik ilgisi olan öğrencilerimizle. Yani hani sınıfın dışında da bir matematik olduğu, matematik yapılabildiğini gördüler mesela. Onun dışında yine sömestr tatilinde akıl oyunları kampımız oldu Antalya'da. Yine orada da o bilgi var ama onu kullanabilmek önemli. Evet. Transfer edebilmek önemli. Biraz çocukları katmak gerekiyor bu işin içine. Ya da işte geziler, yarışmalar, bunlarla biz teşvik ediyoruz. Ya da ders içeriklerimizi hazırlarken işte örneğin mesela 5. sınıfta çokgenleri işlerken işte Mondrian'dan ve onun sanat akımından bahsedip onunla ilgili çalışmalar yaptılar mesela. Hani bu şekilde sınıfın dışına çıkarmaya çalışarak aslında bu işi yapmaya çalışıyoruz. Umarım onlara katkımız oluyordur.
0: Muhakkak oluyordur. Sevenler zaten kendini belli edip yarışmalarda da birinci olabiliyor. Şimdi sizin bundan sonraki hedeflerinize de bakmak istiyoruz biraz. Neler söylersin? Var mı başka bir yarışmaya katılmak ister misin? Ya da bundan sonra yarışma haricinde ben yolumu şöyle çizeceğim. Ne dersin bununla ilgili?
3: Şöyle ben şimdi okul bittiminde Roma'ya gideceğim. Roma'da da yine sistem olimpiyatlarının bu sene ikinci defa katılacağım.
0: Ne güzel.
3: Ondan da yine aynı bir başarı ya da daha üstün bir başarı bekliyorum kendimden.
0: Olmazsa
3: yani
0: çok üzülür müsün?
3: Yok, üzülmem çünkü buraya kadar geldiğimi biliyorum yani yapabileceğimi en iyisini yapabileceğini de biliyorum. Evet. O yüzden hangi sonuç olursa olsun kendimle hani bu başarı elde edeceğim için kendime güveniyorum yani.
0: Böyle katılmak en azından katılmış olacaksın bununla ilgili. Ne zaman olacak o?
3: Bu işte Temmuz'un ikisinde gideceğiz.
0: Güzel başarılar diliyoruz inşallah. Yine güzel başarılarla dönersin evine. Evet. Ve belki yine tekrar konuk ederiz sizi. Tekrar duyururuz buradan ya da ne güzel olur. Sen neler söyleyeceksin? Var mı senin de böyle planların? Farklı yarışmalarla farklı bir şey. İlla ki yarışma olmak zorunda değil tabii ki.
4: Yani meslek gibisinden çok bir gelecek planım yok ama
0: evet.
4: Yani matematiğe yeni bir şey katmak istiyorum.
0: Öyle mi? Nasıl mesela?
4: Yani mesela Cahit Arf'ın Arf halkaları gibi katkıları var matematiğe. Hı hı. Benim de öyle bir katkım olsun istiyorum.
0: Senin ismini versinler hatta. Toprak desinler. Öyle mi?
4: Ya da toprak, başka bir Mehmet Karakaya.
0: Hepsi. Bütün ismimi soy ismimi yazsınlar oraya. Benim ya oluşturduğum bir şey ortaya çıktı. Ne güzel ama ne kadar güzel olur. Niye olmasın ki? İşte aslında hedefleri biraz da yüksek tutmak gerekiyor. Çünkü hayal gücüne ket vurduğunuzda aslında çok da bir yere varamıyorsunuz hakikaten. Şimdi sohbet çok keyifli. Konuşmaya devam edeceğiz yine. Hem yarışmadan hem bundan sonraki projelerinizden. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Saat 13.41 devam ediyoruz yayınımıza. Alman Matematik Olimpiyatı Büyük Final Sınavı'nda kendi yaş kategorilerinde dünya birincisi olan öğrencilerimiz ve onları yetiştiren değerli öğretmenleriyle sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bu tarz yarışmalara katılmak sadece o alandaki yetkinliği artırmıyor aslında ya da o alanda ilerlemek tek sonucu olmuyor bu yarışmaların. Farklı farklı birçok olumlu sonucu var, değil mi?
1: Evet, biz okul olarak farklı birçok yarışmaya öğrencilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü her yarışmanın aynı konuyu ölçme şekli veya sorguladığı, ölçtüğü beceri farklı. Bu da öğrencinin kendisini geliştirmesi için ciddi bir olanak tanıyor. Sadece sonuçları için değil, bence bu becerilerinin artması anlamında da veya bir konuya bambaşka bir vizyonla bakması anlamında da çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bu da aslında hayatlarına hem akademik baştan beri söylediğimiz gibi hem de sosyal alanda yansıyor ve çok da önemli. Bu aşamada ailenin rolü ne hocam? Onu da size soralım.
2: Yani buradan da ben teşekkür edeyim bütün velilerimize öncelikle. İnanılmaz destekler. Hem biz öğretmenlere hem öğrencilere. İşte her yarışma öncesi işte konuşmalar, yazışmalar, işte nasıl hazırlanırız şeklindeki paylaşımlar. İnanılmaz bir destek var. Sadece çocuklar ve biz değil, evde aslında o atmosferi anne babalar da yaşıyor.
0: Değil mi? Onlar olmasa zaten bu kadar kolay ilerlemez süreç.
2: Evet, iyi ki varlar. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Evet, ailenin desteği son derece önemli. Şimdi seni mesela ailen birçok spor dalına yönlendirdi, değil mi? Onunla ilgili güzel bir şey söylemişsin. Program içerisinde biz müziği dinlerken seninle konuştuk. Öğretmenlerin de söyledi. Ne oldu? O kadar çok spor dalına yönlendirildin. Sonrasında yüzmede başarılar elde ettin. Yine tebrik ediyoruz. Değil mi? Ben mi yanlış?
3: Ben tenisliyim.
0: Tenis. Ben niye yüzme gibi anlamışım peki?
3: Yok, orada bir konuşma geçti ya başlamadan önce.
0: Evet, yani orada karıştı. Orada mevzu karıştı. Ama birçok spor dalıyla ilgilendin, evet, değil mi?
4: Küçükten beri birçok spor, işte kayaktır, yüzmedir, jimnastiktir. Hepsine çalıştım. Hepsine uğraştım. Bir ara voleybol oynamaya çalışmıştım. Ama asıl tenis, yani bireysel bir spor olduğu için özellikle tenise yönlendim. Bu süreçten geçerken ayrıca işte stres altında, baskı altında stres yönetmeyi, farklı şekillerde düşünmeyi, birçok şekilde farklı sonuçlara, çıkarımlara ulaşmak için farklı yolları kullanmayı öğrendim.
0: O da matematiği tabii.
4: Bu da matematiğime tabii ki yardım etti. 5. sınıftan beri işte bu birçok spor ben küçükken başladığım için 5. sınıfa geldikten sonra hem tenis hem de

0: matematik anlamında çok geliştim. Yani bu konular beni bayağı geliştirdi.
1: Evet, ne kadar güzel. İşte bu spor dallarına yönlendirmek, bilime yönlendirmek ne kadar aslında mühim. O akademik kaygıları biraz daha konuşalım istiyorum programın sonlarına doğru yaklaşırken. Çünkü bu kaygılarla veliler çocukları o sosyal olanaklardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Özellikle 8. sınıfta mesela ya da işte üniversite sınavı yaklaşırken. Bu sene de hiçbir şey yapmayıversin. Bu sene işte sporla ilgilenmesin, sanatla hiç ilgilenmesin ya da şu alana ilgisi varsa hiç önemli değil. Yeter ki ders çalışsın diye düşünebiliyorlar. Ne dersiniz?
2: Yani aslında bunlar bir rahatlama alanı çocuklar için. Elbette hani LGS gibi hedefleri oluyor öğrencilerimizin ama tabii ki o yaşadıkları stresten, bunalımdan da bir uzaklaşmak için bu tarz yarışmalara ya da spor çalışmalarına devam etmeleri gerekli bence. Hani benim bakış açıma göre ben bırakmalarından değil, devam etmelerini hani. Çünkü hakikaten zor bir süreç. Özellikle de böyle LGS hedefi olan öğrenciler için.
1: Evet, çok zor,
2: Ama
1: stresli.
2: o stresi de atabilmenin bir yolu olmalı.
1: Tabii.
2: Bunu da ancak yaptıkları spor, müzik, dans ya da o tarz çalışmalarla destekleyebilirler.
1: Evet, hocam buyurun.
3: Bununla ilgili ben de lise tarafından yanıt veriyorum yine üniversite sınavı hazırlığı için. Takımı bırakan öğrenciler dolayısıyla çok üzülen şu anda mezun olmuş bir öğrencim vardı. Kendisiyle biz bir TÜBİTAK projesi yaptık. Psikoloji dalından katıldık. Sporun başarıya etkisi. Bıraktığında akademik ortalaması artacak mı, artmayacak mı diye tam da bu üniversite hazırlık aşamasındaki öğrencileri de örneklem olarak kullanmıştık. Sonuç olarak sporu bırakanların başarısının tam tersine düştüğünü
1: Aa,
3: bulduk.
1: ne kadar önemli bir
3: Spora
1: veri
3: devam
1: bu. Evet.
3: edenlerin başarı çizgisi aynı kaldı. Bu projeyle de birincilik almıştı Faik, kendisini de buradan anmış olayım. Ama çok da önemli ve değerli bir veri. O disiplini Efe'nin söylediği gibi sağlanmasında sporun büyük önemi olduğunu ve beraberinde rahatlamadır, motivasyon, endorfin, zaten bunlar
1: Tabii.
3: literatürde de olan şeyler.
1: Tabii.
3: Hepsi bir araya geldiğinde öğrenci de olumlu sonuç yarattığı fikrindeyimdir ben hep. Bırakmasından yana
1: Kesinlikle.
3: hiçbir zaman
1: Bunun
3: olmadım.
1: araştırması bile
3: Evet.
1: yapılmış artık. Yani bence hiç bu konuyla ilgili bir soru işareti kalmasın. Demek ki
3: İçim rahat.
1: faydası var. Tam tersi bırakıldığında zararı oluyor. Bunu da buradan tüm velilere duyurmuş olalım bizi dinleyenlere. Çünkü bununla ilgili sıkıntılar çok yaşanabiliyor. Onlar da kafaları karışabiliyor. Ne yapacaklarını bilemeyebiliyorlar. Hangisi daha doğru diye düşünebiliyorlar. En azından bunu söylemiş olalım. Şimdi sen hala tenisle ilgileniyor musun bu
0: Evet,
1: arada? Sen
0: şu an
1: onu
0: aktif olarak tenis oynuyorum.
1: devam ediyorsun.
0: Tenisle.
1: Senin var mı yaptığın bir spor ya da farklı bir şeyle ilgileniyor musun?
0: Ben ara sıra bahçede bisiklet sürüyorum.
1: Güzel. Demek ki hareket yine senin için de şahane sonuçlara evrilmiş ve matematikte ne güzel başarılar elde etmişsin. Var mı hocam bundan sonra yapacaklarınız, yeni projeler, bundan sonra da şuna katılacağız, buradan da madalyayla döneceğiz dediğiniz?
2: Yani yarışmalar her yıl devam ediyor. Tabii ki biz hani çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak olanları seçiyoruz bunların arasından.
1: Tabii.
2: Yine herhalde STEM, German Math katılmaya devam edeceğimiz yarışmalardan olur diye düşünüyorum. Ya da yeni yarışmalar eklenirse onları da değerlendiririz tabii ki.
1: Ne güzel. Ve size özel olarak da şunu sorayım. Matematiği daha iyi yapabilmek için mesela öğrenciler ne yapsınlar? Hadi şöyle kısa bir ipucu verseniz, ne söylersiniz? Tek bir şey söylemeniz gerekse.
2: Yani bir bütün aslında, ya diyorum yani sınıfta yapılan bir iş olarak düşünmemek
1: Yani
2: gerekiyor.
1: illaki
2: Sınıfın dışına
1: gerçek hayata
2: taşımak gerekiyor.
1: yansıtmak.
2: Mesela Toprak inanılmaz bilgiyi transfer edebilen bir çocuk. Mesela derste bazı anlarda göz göze geliyoruz. Bir soru çözerken o çoktan o sorudaki bilgiyi başka bir yere taşımış oluyor. Burada da
1: İşte
2: kullanıyorum.
1: önemli
2: Burada
1: olan
2: da
1: o
2: var gibi.
1: zaten.
2: Biraz daha hani günlük hayatta nerede karşına çıkar? Biraz problem çözme becerilerine odaklanmak gerekiyor çocukların. Bu tarz hani yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz
1: Evet.
2: Durumu
1: Ezbere
2: gerçekleştirmek
1: gitmek
2: gerekiyor.
1: hiçbirimizin
2: Evet,
1: işine yaramıyor hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir kez daha tebrik ediyoruz sizi gençler.
0: teşekkürler.
1: Umarız nice güzel başarılara imza atarsınız. Ve sevgili dinleyenler, böylece ailece programının sonuna geldik. TED Ankara Koleji'nden öğrenci arkadaşlarımız ve değerli öğretmenlerimiz bizimle birlikteydi. Ortaokul Matematik Öğretmeni Gülsüm Şalcı, Lise Biyoloji

Öğretmeni Gonca Esendemir Eskin, 7. sınıf öğrencisi Mehmet Toprak Karakaya ve 9. sınıf öğrencisi Efe Şagar bizimle birlikteydi. Bu güzel başarıyı bizimle paylaştılar. Biz size veda ediyoruz bugünlük sevgili dinleyenler. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu'ydu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün özellikle sosyal medya üzerinden kurulan sahte yatırım ilişkileri ve IBAN dolandırıcılığı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Dolandırıcılık suçu ve cezası. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu avukatlarından çok değerli meslektaşım Avukat Yusuf Gürleyen. Yusuf Bey, programımıza hoş geldiniz.
2: Sayın hocam, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Değerli meslektaşım, şimdi evet, teknoloji ilerledi. Herkesin cebinde internet, sosyal medya. Fakat bu zaman içerisinde birçok sorunu da beraberinde getirdi. Sosyal medya üzerinden kurulan sahte hesaplar, sahte yatırım ilişkileri ya da IBAN kullandırmak suretiyle çeşitli dolandırıcılık hadiseleri meydana geliyor. Şimdi bu çerçevede özellikle dolandırıcılık hadisesine karışan vatandaşların durumu nedir? Hukuki yaklaşım nedir? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ceza mahkemelerinde buna yaklaşım nedir? Ne tür tavsiyelerde bulunabiliriz?
2: Hocam, sizin de söylediğiniz gibi son dönemde dolandırıcılık suçunun adeta yeni bir yüzüyle karşı karşıya kaldık. Dolandırıcılık suçu faillerinin sürekli olarak kendilerini güncelledikleri, yeni yeni yöntemler türettikleri bir suç olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde çoğu zaman sosyal medya reklamlarıyla, sahte yatırım vaatleriyle ya da telefonla kurulan sahte güven ilişkileriyle, mobil bankacılık işlemleriyle ve benzer şekillerde elde edilen paraların başka IBAN'lara gönderilmesi gibi yöntemlerle işlendiğini görüyoruz. Özellikle yüksek kazanç, hızlı yatırım, aracı kurum, borsa danışmanı, ne bileyim kripto uzmanı, paranızı bize gönderin, çok kısa zamanda 2'ye katlayalım, 3'e katlayalım, size geri gönderelim gibi vaatlerle insanların kandırıldığını görüyoruz. Bu nedenle dolandırıcılık artık sadece bireysel bir mağduriyet yaratmıyor. Aynı zamanda ceza yargılamasında da çok ciddi bir dosya yoğunluğu oluşturuyor. Öncelikle şunu netleştirmek gerekir. Dolandırıcılık suçu en basit anlatımıyla şudur. Hileli davranışlarla bir kişiyi aldatıp onun veya bir başkasının zararına, kendisine ya da başkasına yarar sağlama fiilidir. Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesi temel halini, 158. maddesi nitelikli hallerini düzenler dolandırıcılık suçunun. Günümüzde bu nitelikli hallerden en sık karşılaştığımız da muhtemelen bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama burada şu şekilde çok önemli bir ayrım var. Dolandırıcılık suçunun faili, hileli davranışları gerçekleştiren kişidir. Biz ne yazık ki son zamanlarda esasında fail olarak nitelendirilmemesi gereken kişilerin de dosyaya fail olarak eklenip yargılandıklarını görüyoruz. Çünkü mağduru arayan, ona sahte hikaye kuran, güven aşılayan,

olmayan, az önce verdiğim örnekten devam edersem yatırım danışmanı gibi davranan, banka çalışanı gibi kendini tanıtan ve onu hileli davranışlarla aldatan kişi esasında burada faildir. Ama biz şunu çok görmeye başladık. Mağdurun banka hesabındaki parayı alıp başka bir IBAN'a gönderip oradan elde ettiklerinde gönderilen IBAN'ın sahibi failmiş gibi değerlendiriliyor. Şimdi hesabına her para gelen kişinin fail olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta bazı dosyalarda hesabını ya da IBAN'ını kullandıran kişilerin fail olarak yargılanması çok abes de kaçabiliyor. Çünkü baktığımız zaman bu kişiler başkaları tarafından işte benim hesabımı kullanamıyorum, seninkini bir süreliğine kullanabilir miyim? İşte ticaret yapacağım ancak hesabımda şöyle şöyle bir problem var, seninkini bana verir misin? Hani ben kaçak durumundayım, şirket hesabım yok, bana IBAN'ını verir misin? Hesabımda bloke var, bana IBAN'ını verir misin? Gibi. Bir sürü bahanelerle başkalarının IBAN'larını elde edip bunu suçta araç olarak kullanabiliyorlar. Sonra da o hesap dolandırıcılık zincirinin bir halkası haline geliyor. Öyle olunca gerçek fail ortadan kayboluyor. Hesabı görünen kişi de sanık koltuğuna oturuyor. Şimdi uygulamada bazı dosyalarda şunu da görüyoruz. Mağdurla irtibat kuran telefon numaraları, mesajlaşma gerçekleştiren numaraların sahipleri, hesaplar, e-posta adresleri, yatırım vaadini sunan kişi veya buna benzer esasında araştırılması gereken kişiler araştırılmıyor. Yalnızca hesabına para gönderilen hesap sahibine odaklanılıyor. Çünkü şunu yapıyor insanlar, irtibat kuracakları telefon numaralarını bir takım yaşlı yahut kaçak durumunda olan veya sığınmacı durumunda olan koruma altındaki kişilere çıkartıp ulaşıldığında sonuç elde edilemeyecek kişilerden alıp bu numaralarla bu suçları gerçekleştiriyorlar ve anonimleştikleri için bulunamıyor oluyorlar. Kim bulunuyor? Paranın gönderildiği hesap sahibi. Şimdi ceza hukukunda doğru soru para kimin hesabına gitti değil. Doğru soru şu: mağdur kim? Nasıl? Hangi hileli hareketler ile kim tarafından aldatıldı? Eğer hesap sahibi aldatma sürecinin başından itibaren diğer faillerle birlikte hareket etmişse, suç kastı varsa, menfaatten haberdarsa elbette sorumluluğu vardır. Ancak bunların araştırılmadığını görüyor olmak son derece üzücü. Şimdi IBAN'ı kullandıran kişilere ilişkin dosyalarda mutlaka şu hususların araştırılması gerekiyor. İnsanların mağduriyeti de burada doğuyor zaten. Bu dolandırılan mağdurla ilk teması kimin kurduğu çok önemli. Hangi numaranın kullanıldığı, hangi internet hesabı veya uygulama üzerinden yazışmalar yapıldığı, paranın hangi hesaptan hangi hesaba gönderildi ve gönderildikten sonra kimin tarafından çekildiği, ATM kayıtları, kamera kayıtları, IP verileri, mobil bankacılık erişimleri ve cihaz bilgileri. Bunların mutlak surette araştırılması gerekiyor. Hesap sahibi gerçekten bu hesabı fiilen kullanıyor muydu? Yoksa hesap başkasının kontrolünde miydi? Bunun da irdelenmesi gerekiyor. Aksi halde gerçek fail saklanıyor ve dosyada görünür olan kimse fail haline geliyor. Şimdi şunu da gündemden bahsediyorken değerlendirmek gerekir. Yapılan yeni değişiklikle birlikte dolandırıcılık suçlarına artık ağır ceza mahkemelerinde değil, asli ceza mahkemelerinde bakılacak. Bu bahsettiğimiz nitelikli halden bahsediyorum. 2025 Aralık'ta yapılan bir kanun değişikliği ile nitelikli dolandırıcılık suçlarının yargılamasının ağır ceza mahkemeleri yerine asli ceza mahkemelerine verildiği görüldü. Ve Hakim Savcılar Kurulu'nun da bu dosyaların asli ceza mahkemelerine genel tezden eşit olarak dağıtılmasına karar verildi. Buradan ne anlamak gerekiyor? Buradan şunu anlamak gerekiyor. Dosyaların genel teyziyle asli ceza mahkemelerine dağıtılacak olması geniş bir mahkeme havuzuna yayılacağı ve iş yükünün hafifletileceği anlamına geliyor. Çünkü bu düzenleme yapılmadan önce ağır ceza mahkemelerinde o kadar fazla dosya yükü vardı ki ve nitelikli dolandırıcılığa bakan adliyelerde özellikle görevlendirilmiş bir ağır ceza mahkemesi olduğunda onların teşbihi hata olmaz, başlarını kaşımaya vakitleri kalmıyordu. Dolayısıyla bu ihtimalle de her dosyaya yeteri kadar vakit ayrılıp ayrılamadığı soru işareti doğuyordu. Şimdi bunun önüne geçmeye çalışıldı. Ancak bunun da pratikte bir takım artıları olabileceği gibi eksilerin de olma ihtimali var. Çünkü nitelikli dolandırıcılık dosyaları çoğu zaman teknik dosyalardır. HTS kayıtları, IP verileri, banka hareketleri, QR çekimleri, hesap zincirleri gibi karmaşık incelemeler içerir. Ağır ceza mahkemelerinde fiili bir uzmanlaşma vardı. Ancak asli ceza mahkemelerinde bizi ne bekliyor, bunu zaman gösterecek. Burada sözlerimi şöyle özetleyeceğim. Dolandırıcılık dosyalarında asıl meselenin paranın hareketi değil, hile zincirini çözmek olduğunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Sonuç olarak nitelikli dolandırıcılık dijital çağın, günümüzde sosyal medya çağının, sahte yatırım ağları ve

0: banka sistemleri üzerinden kurulan karmaşık aldatma mekanizmalarının ceza hukukundaki karşılığı olarak görülebilir. Bu nedenle hem mağduru koruyan hem de yanlış kişilerin otomatik biçimde tanıklaştırılmasını önleyen çok dikkatli bir yargılama yapılması gerekir. Buna çok dikkat etmek gerekir.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dolandırıcılık hadisesi, bu suç, evet, her gün ya da her hafta biçim değiştiren çok önemli bir suç. Mağduru çok. O bakımdan da sizin belirttiğiniz hususlara oldukça dikkat çekmek lüzuma hasıl oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından çok değerli meslektaşım Avukat Yusuf Gürleyen'di. Bize dolandırıcılık suçunun yeni versiyonları hakkında malumat verdi. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada tekrar yeni bir yayında sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bu hafta çok değerli bir konuğu misafir edeceğim yine. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ali İhsan Yitik Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ali İhsan Hocam'la bugün misyonerlik ve Hint misyonerliği özelinde bir söyleşi sunmak istiyoruz sizlere. İlk defa konuk alıyoruz Ali İhsan Hocamızı. O yüzden ilk konuklarımıza yönelttiğimiz standart sorumuzu size yöneltmek istiyorum hocam. Sizin için hayatınıza rehberlik eden, hayatınıza yön veren çeşitli kavramlar vardır muhakkak. Bunları üçe indirgeyerek sayarsanız bunlar hangi kavramlardır ve bunlar değerlerini nereden alır?
2: Evet, zor bir soru aslında. Şimdi ben şöyle diyeyim. SOS şeklinde de diyebiliriz bunu. Ondan sonra yine SES, ses şeklinde de diyebiliriz. Şimdi bu misyonerlik konusunu konuştuğumuz zaman onunla irtibatlı olsun diye gayret evet. ediyorum. Bir taraftan zihnimin arka planında da. Buradaki SOS dediğimizde önce sadakat, organizasyon ve sabır. Bu evet. misyonerlerin başarı için kendilerine simge olarak kabul ettikleri üç temel düstur. Yani ben bunu misyoner bir konuya kendisini adamış olan kimse olduğu göz önüne alındığında bu da başarı için gerekli üç temel şart gibi. Önce bu işi başarabileceğine inanma, kendini ikna etme, birisiyle yola çıkıyorsanız ona sadakat gösterme,
1: evet.
2: organize olma, planlama veyahut da SOS şeklinde düşündüğümüzde de biraz da sabır gösterme.
1: Evet,
2: sabır
1: güzel.
2: Gösterme. Bunu ses şeklinde dediğimiz zaman da bir ortadakini değiştiriyoruz sadece. Empati yapma. Şimdi çünkü Hristiyan misyonerliğinde özellikle önemli olan şeylerden birisi karşıdaki kişinin bakış açısından olaylara bakabilme becerisi göstermedir.
1: İyi bir misyoner
2: İyi
1: böyle
2: bir
1: olur.
2: Misyoner böyle olur. Yani onda biliyorsun misyonerlikteki temel esaslardan birisi onların başında karşı tarafta güven duygusu oluşturma düşüncesi gelir.
1: Evet.
2: Karşı taraftaki kişinin muhatap olan kişinin size güvenebilmesi için de onun bakış perspektifini yakaladığınızda onun iç dünyasına, zihnine girme imkanına ulaşmış olursunuz.
1: Evet, profesyonelce
2: için,
1: bir
2: evet, tutum. Evet, profesyonelce. Onun için SOS de diyebiliriz. Öğretine, yoluna sadık kal, sadakat göster. Organize ol, planlama yap ve biraz da sabır göster.
1: Evet, SES de diyebiliriz.
2: SES de diyebiliriz. O zaman da ne yapacağız? Yine sadakati diyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki empati yap. Öbürünün bakış açısını yakalamaya çalış. Onun bakış açısından neler göründüğünü bir gör. Ona göre şey yap. Öbürü de sabır. Dediğimizde
1: evet.
2: aynı şeyler.
1: Bu kavramlar hem konuşacağımız konuyla bağlantılı hem de sizin düşün ve amel dünyanızın da perspektifini teşkil eden kavramlar. Doğru mu anlıyorum?
2: Tabii. Şimdi bunları ben hani bir misyonerlik konusu veyahut da başka dinlere ait bir konu olmaktan başarı için gerekli üç temel evet. esas gibi. Elbette bunları üç de dersiniz, beş de dersiniz.
1: Yani
2: arttırmanız mümkündür. Ama bizim Doğu kültüründe biliyorsunuz üçlemeler yaygındır.
1: Evet.
2: Genellikle üç şeyle bahsedilir.
1: Ezoterik yani. Bir sayıdır değil mi?
2: Yani ezoterik yani her sayının ezoterik tarafını bulmak mümkündür.
1: Evet.
2: Bu Anna Maria Schimmel Hanım'ın Sayıların Gizemi diye bir kitabı vardır. Türkçe'de yayınlandı.
1: Evet.
2: Mesela orada neredeyse her sayının ama özellikle üç sayısının, dört sayısının, beş sayısının, altı sayısının ne kadar ezoterik anlamları olduğunu orada görürsünüz.
1: Yani kültürlerde izini
2: sürebiliyoruz. Kültürlerde izini sürebilirsiniz.
1: Evet.
2: Yani bunların mesela 3 de deseniz, 4 de deseniz aslında bakış açısına göre mükemmelliği ifade eder.
1: Büyük çok bir ilginç bir konu hocam. Bir günde bu konuyu konuşmak isterim
2: evet,
1: ben
2: sizinle. Sayıların
1: sizinle.
2: Gizemi diye,
1: evet, gerçekten.
2: Sayıların kültürlerdeki anlamları diye. Hani bir örnek olmak vasfında. Mesela bugün Yahudilikte 6 köşeli yıldız vardır.
1: Evet, Davut
2: aslında
1: yıldızı.
2: Davut yıldızı, Davut mührü diye geçer. Hı-hı.

0: Mesela bu yıldız neyi ifade eder? Sadece biliyorsun dört cihet konusu, doğu, batı, kuzey, güney, dünya hakimiyetini ifade eder.
1: Evet.
0: Ama yukarısı ve aşağısı dediğinizde, iki boyut daha eklediğinizde, sadece sizin hakimiyetinizin bu dünyada geçerli olmadığını, yukarıdaki melekut aleminde de, aşağıdaki şeytanlar veya yeraltı aleminde de sizin yönetiminizin, sizin hükümranınızın geçerli olduğu anlamına gelir. Yani dinlerin ve dini sistemlerin, kültürlerin sayılara atfettikleri önemler vardır. Bu başka bir konu ama siz hani üç
1: Evet.
0: esas dediğinizde, bu üç konusu yani bizim Orta Doğu toplumlarında ister doğusuyla batısıyla önemli bir kavramdır.
1: Evet hocam, çok teşekkürler.
0: Evet.
1: Hemen misyonerlik konusuna, çok uzun ve teferruatlı bir konu malumunuz. Bir tanımla girelim. Dinleyicilerimiz misyonerlik deyince ne anlamalılar hocam?
0: Şimdi misyoner kelime anlamı itibariyle dediğinizde görevli demek aslında. Misyon hani görev anlamına geliyor. Misyoner dediğinizde de bunun öznesi, yani bu işi yapan kişi. Genel anlamda bir görevi icra eden kişiye misyoner diyebilirsiniz. Ama misyoner terim olarak, ıstılah olarak düşünüldüğünde genellikle Hristiyan kültürünü dünyada yaymak veyahut da Hristiyanlığı dünyada hakim kılmak amacıyla çalışan kimselere misyoner denir. Bu iş için kurulmuş olan, yani o kişilerin yetiştirilmesi, o kişilerin faaliyet alanlarının belirlenmesi, nasıl fonlanacakları vesaire gibi sistemin atamına da misyonerlik denir. Yani bugün biz misyonerlik dediğimizde genellikle elbette başka dinlerin de böyle kendilerini tebliğ etmek için kurmuş oldukları sistemler vardır. Bunlar hani şekil itibariyle benzer. Latince olması veyahut Yunanca kökenli değildir. Kendi içerisinde vardır bunların anlamları ama misyoner dediğimizde biz bugün büyük ölçüde Hristiyan kültürünü dünyada egemen kılmak amacıyla hayatını bu amaca vakfetmiş kişileri
1: Evet.
0: anlıyoruz. Evet.
1: Misyoner deyince aklımıza Hristiyanlık geliyor. Çünkü o Hristiyanlığın içerisinde dini Hristiyan olmayan toplumlara, bireylere ulaştırmak bir vazife, özel bir görev olarak adlandırılıyor. Ama biz bugün sizinle Hinduizm misyonerliğini konuşacağız. Misyonerlik Hristiyanlıkla özdeş ya da oradan türemiş bir kavramsa, Hinduizmi düşündüğümüzde orada da misyonerlikle ilgili özel bir kavram karşımıza çıkıyor mu hocam?
0: Elbette çıkıyor ama şimdi bizim mesela Hinduların bu misyonerlik, Hindu misyonerliği dediğimiz Hinduizm görüş ve düşüncelerini dünyaya yaymayı amaç edinmiş gruplara baktığımızda bunlar da büyük ölçüde batıdaki özellikle İngiliz yönetimi döneminde şey yapılmış, benimsenmiş olan Anglo-Sakson misyonerlik anlayışının Hindistan'a uyarlanmış biçimleridir bunlar. Şimdi hani bugün baktığımızda ilk bakışta mesela Hint kültürünü yoga gibi, meditasyon gibi, ondan sonra işte Budizmin değişik uygulamaları, orta yol gibi bazı konularda mesela bunların gerek söyledikleri sözler, mantralar, gerekse amaçları için ifade ettikleri kavramlar, bunlar Hintli veyahut da Doğu kültürüne özgü bile olsa bugün anlaşılma biçimleri büyük ölçüde bunlar Batı düşüncesinde, Batı kamuoyunda yani oluşturulmuş olan özel olarak kavramlardır. Şimdi İngilizler Hindistan'a hakim olduğunda Hinduizm içerisinde üç farklı akım ortaya çıkıyor. Birincisine de biz ne diyoruz? Doğrudan doğruya Brahma Samaj hareketi diyoruz. Ondan sonra ikincisi Arya Samaj hareketi diyoruz. Üçüncüsü de Ramakrishna hareketi diyoruz. Şimdi bu kavramlar yabancı bize. Ama bunların şeyleri şu. Birincisi Brahma Samaj dediğinizde Hindu düşüncesini Hristiyanlığa göre ifade etmeyi, Hristiyan kavramlarına göre yeniden şekillenmeyi amaç edinen insanlar. Özellikle Tagore gibi, onun babası gibi, Kalküte'de özellikle Batılıların orada yetiştirdikleri Hindu entelektüeller. Ondan sonra bunların temsil ettiği şey, bizim hani Hint misyonerliği dediğimiz konu büyük ölçüde bunlar vasıtasıyla gelir. Mesela en önemli Hindu misyonerlerinden birisi Vekenanda'dır. Vekenanda nedir? İlk bunu nerede ilan etmiştir? Chicago Dünya Dinleri Kongresi'nde ilan etmiştir. Yani bugün aslında biz Hint misyonerliği de desek, Hristiyan misyonerliği de desek, bunların amaç itibariyle bize bunlar özdeştirler, aynıdırlar.
1: Şunu merak ediyorum. Hristiyanlık özünde misyonerlik niteliği taşıyan bir din. Hinduizm için aynı şeyi düşünebilir miyiz? Yoksa İngiliz sömürgesi olduğu dönemin etkisiyle mi böyle bir hüviyete büründü?
0: Şimdi şöyle mesela misyonerlik dediğimizde yani kendi dinlerini tebliğ etme Hristiyanlığın özüdür.
1: Evet.
0: Nasıl ki yani bizde namaz dinin özüdür diyoruz ya bu. Kıyamete kadar bunun devam etmesini istiyoruz ya. Hristiyanlıkta da bir kimsenin cennete gitmesinin, kurtuluşa ermesinin en kestirme yolu bir başka kişinin Hristiyan olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla misyonerlik Hristiyanlığın en temel özelliklerinden birisidir. Şimdi Hindistan'a gittiğimizde özellikle Brahma Samaj içerisinde oluşan hareketlerde de ya bu biraz da nedir? Bize intikal eden, Orta Doğu'ya gelen bazı bu misyonerler aslında amaç itibariyle aynıdır. Gerek Hristiyan misyonerliği, gerekse Hindu misyonerliğinin arkasında şu vardır. İnsanların geleneksel dini inançlarının bugünün şartlarına uymadığına inandırma. Ve bunları bir şekilde bugünün dünyasıyla baş etmek istiyorsanız, bugünün sorunlarıyla yüzleşmek istiyorsanız, geleneksel yöntemi değil, işte bizim önerdiğimiz yöntemi kabul edin diye şey yapıyorum. Bunu biraz açmak istiyorum izninizle.
1: Buyurun,
0: mesela şu vardır. Diyelim ki yoga bu Hint misyonerliği yöntemlerinin en önde gelen, en sembolik kavramlarından birisidir.
1: Yaygın, aynı.
0: Yaygın olan hani biraz da. Bu yoga ile ilgi hangi toplum kesimlerinde daha revaçtadır? Genellikle kendi kültüründen uzaklaşmış. Ondan sonra henüz daha bir güzergah tespit edememiş, nereye gideceğini bilmeyen. İnsanların ilgi duyduğu bu çevrelerde. Peki misyonerlerin tuzağına düşen gruplar hangileridir? Yine bu tür insanlardır. Bunların ortak paydası gerek doğudan gelen etkilerin bizim insanlarımız arasında yayılması, gerekse batıdan gelen şeylerin yayılmasının arkasında kendi yerel kültürümüzde olan barışık olmayışımız, buna yabancılaşmamız yatmaktadır. Yani her ikisi de geleneksel kültürü kendileri için bir tehdit oluştururlar.
1: Şimdi popülerlik de herhalde burada bir yönelim sebebi olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Yani moda haline geliyor. Mesela yogayı evet bahsettiğiniz kesim için daha çok tercih edilen bir usul olduğunu söyleyebiliriz ama dindar kesimi hatta beş vakit namaz kılan insanların bile zaman zaman yoga yaptığını görüyoruz. Elbette ki bunu bir dinin ritüeli olarak yapmıyorlar kuşkusuz ama popülerlik üzerinden de bunun yayılım gösterdiğini görüyoruz.
0: Toplumdaki o popülerliği biraz açmak gerekirse yani insanlar mesela hem namaz kılıyorum hem yoga yapıyorum dediklerinde demek ki sen aydın bir dindarsın gibi bir sempatiyle bakılıyor.
1: Evet.
0: Biraz daha diğerlerinden farklısın gibi. İnsanların hoşuna gidiyor bu tür şeyler. Ama burada empoze edilen klasik Hindu yogası değildir. Batının seküler ve rasyonel hayatına adapte olmuş yogadır. Mesela yoganın üç temel bölümü vardır. Birincisi şeriat bölümüdür. 10 tane esas belirlenir. Bunlar bir bakıma Hindu inancının temel uygulamaları olarak kabul edilir. Ya 5 şeyden uzak duracaksın, alışkanlık haline getireceksin veya 5 şeyi de yapacaksın.
1: Nedir hocam onlar?
0: 5 şeyden uzak duracaksın. Bir de ahimsa. Kimseyi incitmeyeceksin.
1: Evet.
0: Ya da öldürmeyeceksin, katletmeyeceksin. Yalana yaklaşmayacaksın. Zinadan uzak duracaksın.
1: Evet.
0: Çalmayacaksın. Ondan sonra az ile kanaat etmeyi bileceksin. İsrafçı olmayacaksın. Yani hepsi böyle olumsuz bunlara nehi dediğimiz için.
1: Evet.
0: Öldürme.
1: Evet.
0: Çalma. Ondan sonra yalan söyleme. Zinaya yaklaşma. Ve israftan kaçın gibi esaslardır.
1: Bu küresel anlamda popüler olan yoganın içerisinde bunlar var mı?
0: Hayır bunlar yok işte.
1: Yok.
0: Ya bunlar yok. Burada nasıl başlıyor? Mesela bizim şimdi buradaki farklı yerlerdeki yoga merkezlerine gittiğinizde üçüncü aşamadan başlar. Üçüncü aşama nedir? Bedeninle ilgili beden egzersizleri dediğimiz oturuş pozisyonları. Yani bedenin estetik ve elastiki bir duruma kazanması için yapılması gereken şeylerdir.
1: Ya da ruhsal dinginlik arayışı.
0: Yani ruhsal dinginlik arayışıdır ama ruhsal dinginlik mesela ben Benares'te mesela yoga merkezine gittiğimde o zaman oradaki guru hani yönetici olan kişi orada ilk olarak şunu söyledi. Eğer siz et obursanız, et yiyorsanız vejeteryan diyet uygulamıyorsanız buradaki egzersizler sizi

0: zihinsel bir dinginliğe ulaştırmaz. Alkol kullanıyorsanız, uyuşturucu kullanıyorsanız yine buradan bir şey yapılmaz. Bir de şu vardır, yani geleneksel şeyde yoga ancak 50 yaşından sonra uygulanacak bir yöntemdir. Önce kişinin öğrenmesi, yaşaması, hayat tecrübesi edinmesi, bundan sonra bu gördükleri, öğrendikleri üzerinde tefekkür etmesi ve bundan sonra ulaştığı bir dinginlikten bahsediyoruz. Bizde ise biraz böyle, yani büyük ölçüde bedensel egzersizlere şey yapmış. Biraz daha doğu gizeminin öğrettikleri için bazı mantralar, mesela om mantrası gibi, ondan sonra yoga kavramı gibi, oradaki mantraları öğretmek suretiyle sadece bunlar çeşitli kazandırıyorlar.
1: O zaman şöyle anlıyorum ben söylediğinizden. Aslında Hinduizm dininin önemli bir ibadeti olan ve bir iman amel bütünlüğü çerçevesinde karşımıza çıkan önemli bir yapıt olan yoga tahrif edilmiş ve
0: Ya
1: sadece
0: Batı toplumuna entegre edilmiş.
1: evet.
0: Batı bunu işte kendi hedefinde olan kitleleri, milletleri biraz daha geleneksel kültürlerinden uzaklaştırmak için. Şöyle düşünün. Bizde Batı misyonerliğine karşı güvensizlik vardır. Ama doğudan geldiği zaman bu misyonerler, işte bugün mesela İzmir'de faaliyet gösteren mesela misyonerlerin büyük çoğunluğu ya Brezilyalıdır ya da Güney Korelidir ya da Hintlidir. Neden? Çünkü biz mesela bir Güney Koreli kişiyle karşılaştığımız zaman onların da bizim gibi mazlum milletler olduğunu düşünürüz. Onlara karşı sempatiktir tavrımız.
1: Ve tarihsel ilişkilerimizle de.
0: İlişkilerimiz açısından.
1: Evet.
0: Hintlilere karşı da öyledir. Ben şöyle düşünüyorum. Hindu misyonerliği veyahut da Hinduizme ait görüşlerin halkımız arasında yabancılaşması gibi konuyu Hristiyan misyonerliğinin zeminini hazırlayan bir altyapı gibi düşünüyorum. Yani nedir burada? Kendi kültürüne yabancılaşmış, kendi kültürüyle tatmin olmayan bir toplumun oluşturma gibi işlev görüyor burada. Çünkü burada öğretilen yoga da geleneksel yoga değil.
1: Değil. Evet.
0: Ahlaki tarafı, dini tarafı büyük ölçüde törpülenmiş,
1: Evet.
0: ayıklanmış,
1: Hı.
0: Batı'nın kapitalist sistemine entegre olmuş bir yogadır. Yani burada hangi yoga merkezine giderseniz gidin, hiç kimse sizin vejeteryan olup olmamanıza çok dikkat etmez. İçki içip içmediğinize kimse sorgulamaz. Bir takım tavır ve davranışlarınızı ahlaki bakımdan nitelemez. Hatta şöyledir, bizim dinle alakamız yoktur. Seküler söylem içerisinde size sunmaya çalışırlar. Bu seküler söylem içinde sunmak da bizim biraz sahip olduğumuz anlayışla alakalıdır. Yani ülkemizde din çok fazla konuşulduğu için, dinle ilgili kavramlar çok fazla yerli yersiz göz önüne alındığı için, yani biraz daha hoşlanacak. Hedef kesimin, mesela bu misyonerler için hedef kesim köyde tarlada çalışan insan değildir. Entelektüel kesimdir. Ekonomik durumu toplumun ortalamasının üzerinde olan kısımdır. Öyle olunca da onların anladığı ne vardır? Rasyonalist bir söylem vardır. Pragmatist bir söylem
1: Evet.
0: vardır. Dolayısıyla yoga ve meditasyon gibi, reenkarnasyon gibi kavramlar hep bu zemin üzere oturtularak bizlere sunulur. Ve bu şekilde açıklanır.
1: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yoga, meditasyon ya da benzeri uygulamalar şunu sağlıyor diyebilir miyiz? Misyonerlik için tümüyle bir araçsallaştırmaya uğruyor. Aslında burada yoganın, meditasyonun gerçekten insanın ruhsal dinginliğini sağlamak için ya da arayış içerisinde olan insanlara farklı ritüeller üzerinden bir takım tatmin duyguları yaşatmak için değil de tümüyle o merkezlerin tamamı Türkiye'de bir misyoner faaliyeti yürütüyor diyebilir miyiz? Böyle bir tespitiniz var
0: Yani
1: mı?
0: onun bir öncüsü gibi görebilirsiniz bunu.
1: Evet, zemini
0: Yani
1: hazırlıyor.
0: zemin
1: Hı-hı,
0: hazırlıyorlar.
1: evet.
0: Ama Mehmet Bey, şunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu tür düşünceler aslında bize de bir şeyler söylüyor.
1: Evet.
0: Eğer bu tür düşünceler toplumun belli kesimleri arasında insanların ilgisini çekiyorsa, taraftar buluyorsa, bunun mesela ilahiyatlar için, Diyanet için bir anlamı da vardır. Demek ki bizim geleneksel söylemimizin bu insanların anladığı tarza, anladıkları dilde aktarılmasında sorunlar yaşıyoruz demektir.
1: Hocam siz şimdi konunun uzmanısınız. Hindistan'da gittiniz, kaldınız. Doktora tezinizden bu tarafa bu konuyla ilgili okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Yani bu meditasyon, yoga uygulamalarının bu kadar çok popüler olup yaygınlaşmasının sonucu olarak çıkardığınız ders ne? Ne öneriyorsunuz?
0: Ya burada şu var. Hint dinleriyle neden yaygınlaşıyor dünya?

0: dünyada sorusuyla ilgili şöyle derler. İnsanı merkeze koyarlar. Biz geleneksel şeyde ortamda Tanrı'yı merkeze koyduk. Onu korumaya çalıştık. Onunla ilgili inançlar üzerinden şey yaptık. Günümüzde ise insan kendisini merkeze koymak istiyor. Bunu farklı şekillerde yorumlayabilirsiniz.
1: Din dilini değiştirmek
0: Yani
1: lazım
0: din
1: diyorsun.
0: dilinin değişmesi gerekiyor. Yani önce insan mesela. İnsan neden dindardır? Biz şimdi geleneksel olarak şöyle bakıyoruz. Yani bunu mesela lisedeki bir öğrenciye bu sorduğunuz zaman fıtraten dindardır. Fıtrat kavramını bilmiyor şeyimiz. Yani
1: Evet.
0: din dilinin güncellenmesi gerekiyor. Fıtratın yerine siz mesela derseniz ki bu bizim yaratılışımızda bir ne vardır? Mesela düşünme yetisi vardır. Muhakeme etme yetisi vardır. Bu düşünmenin, muhakeme etmenin bazen insanda kaygılar ortaya çıkarır, sıkıntılar ortaya çıkarır. Bu sıkıntılarla baş etmenin yollarından birisi dindir dersiniz. Ondan sonra insan mesela üreten bir canlıdır. Bugün baktığın neyi üretiyor insan dediğinizde, gelişmiş ülkelerin ürettiklerine baktığınızda genellikle kitle imha silahları olduğunu görüyorsunuz. İşte ahlak burada onun yani neyi üretmesi gerektiğini, ne kadar üretmesi gerektiği konusunda şey. Biz gençlerimizin yani insanlarımızın biraz daha anladıkları dilde sadece geçmişteki işte fıtrat gibi ya elbette onun bu kavramları ben küçümsemiyorum ama
1: Evet.
0: dünün insanı bunları anlıyordu. Bugün çocukları, bugün gençler anlamıyorlarsa bizim bunları anlatarak, insanı merkeze koyarak, din insan içindir, insan için vardır, senin bu dünyada mutlu olman için temin eder. Eğer etmiyorsa o zaman sıkıntı nerededir? Bunun yolunu göstermek gerekiyor.
1: Evet.
0: Belki yani benim söyleyebileceğim şey odur. Burada çünkü bu yoga meditasyon türündeki şeyler. Hani biz bu 25 dakikalık bir program içerisinde bunu ayrıntılı olarak konuşma imkanımız
1: Evet.
0: yok. Ama şunu görmek mümkün burada. Bunlar neye şey yapıyor? Geleneksel kültürden bir şekilde kopma noktasına gelmiş, koparılmış insanlar arayış içerisine yöneliyor. Yahut
1: Evet.
0: da hayatın geçiş dönemlerinde aniden emekli oldu. Hayat bomboş kaldı. Veyahut da işte ev hanımları, çocuğu büyüdü, liseyi bitirdi, üniversiteye gitti. Evde yapayalnız kaldı. Bu dönemde kalabalıklar

0: kıl dediğinizde ne yaptığımı bilmiyorum gibi şey yapıyor. Hissetmiyor onu, yaşamıyor onu. Yani namazı belki yapıyor şeklen ama ne yaptığının, neden ayakta durduğunun, neden secdeye kapandığının, bunun anlamı konusunda şey yok. Yani biraz böyle deruni yönünün ön plana alınması, ondan sonra insanların anladığı yeni kavramlarla konuların anlatılması ve biraz daha böyle sadece teknoloji değil, aynı zamanda insan sosyal bir varlık. Sevincini de, üzüntüsünü de paylaşmak istiyor. Dolayısıyla camilerin etraflarında veyahut da okullarda böyle insanların dertlerini dinleyebilecekleri, konuşabilecekleri, muhabbet edebilecekleri ortamların hazırlanması da son derece önemli olarak görüyorum açıkçası.
1: Evet. Hocam çok önemli şeylerden bahsettiniz. Daha konuşacak çok da şey var ama süremiz doldu. Su gibi aktı gerçekten program. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programına 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ali İhsan Nitik konuk oldu. Kendisiyle misyonerlik ve özelde Hint misyonerliği üzerine kısa bir söyleşi sunduk sizlere. Programı hazırlayan ben Mehmet Ödemiş, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt bizlerleydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Richard Wagner'e. Cuma, 17 Şubat 1860. Beyefendi, her şeyden önce şunu söylemeliyim. Bana şimdiye kadar asla tatmadığım büyük bir müzik heyecanı yaşattınız. Size teşekkür ederim. Ünlü kişilere yazıp çizme yaşını çoktan aşmış bulunuyorum. Dehanızı lekelemek için her çareye başvuran gülünç, çirkin makalelere her gün gözüm ilişmeseydi, size hayranlığımı mektupla bildirmeyi daha epey zaman düşünürdüm. Kendi kendime ben bu budalalar arasına karışmayacağım dedim. Eserlerinizi dinlemek için İtalyan tiyatrosuna gittiğimde hiç de iyi niyetli değildim. Peşin fikirlerle doluydum. Oysa size bir anda kapılıverdim. Duygularım anlatılır şeyler değil. Önce bu musikiyi tanır gibi oldum. Sonra üzerinde durunca bu serabın nereden geldiğini anladım. Bu musiki sanki benimmiş gibi geldi bana. Her insanın yaratılışına uygun şeyleri sevmesi gibi ben de ona tutuluverdim. Bu cümle herkese çok gülünç gelebilir. Hele benim gibi musiki bilmeyen ancak Weber, Beethoven'ın birkaç güzel parçasını gerçekten büyük bir zevkle dinlemek fırsatını bulan birinin ağzından çıkarsa. Sonra sizde ilk gözüme çarpan nitelik ululuk oldu. Musikinizde ululuk var, insanı ululuğa sürüklüyor. Eserlerinizde baştan aşağı güçlü seslerin debdebesini, tabiatın ulu manzaralarını, insan ihtirasının şaşasını duydum. Onunla insan kendinden geçiyor, büyüleniyor adeta. Bana yepyeni bir musiki tadı veren değişik parçalarınızdan biri de dini bir vecdi tasvir edeni oldu. L'introduction des invités, Fete nuptiale parçalarının etkisi çok güçlü. Yaşantımızdan çok geniş bir yaşantının azametini duydum ben onlarda. Dahası var, acayip bir yaratığın duygusunu yaşadım. Bir şeyi anlayarak, onu

0: Derinliklerine inerek yayılmanın gururunu duydum, şehvet dolu zevkini tattım. Havalarda yükselir, denizlere açılır gibi oldum. Bu musiki zaman zaman yaşama gururunu da canlandırıyordu. Bu derin armoniler hayal gücünün nabzını hızlandıran iksirler gibiydi sanki. Musikinizi dinleyeliden beri durmadan kendi kendime, kötü zamanlarımda hiç olmazsa bu akşam biraz Wagner dinleyebilsem diyorum. Kısası, sezişleriyle ukala gazetecileri kat kat aşan dinleyicilerinizin bulunması size yeter. Charles Baudelaire. Aklımda kalan bu satırlar Charles Baudelaire'in mektuplarından. Bedia Köse Mihal'in çevirisiyle Düşün Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi hayatın içinde akan bir sanatı konuşuyoruz burada. Bu hafta da yeniden bir sanatçı ve onun dünyasıyla sizleri buluşturmak üzere hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim bu hafta aslında özellikle geçtiğimiz yüzyılın hemen başında Fransa'da beliren bu modern akımların önemli temsilcilerinden birisi değil mi?
2: Evet, Roald Dahl.
1: Roald Dahl.
2: Evet. 1877'de doğup 1953'te ölüyor.
1: Evet.
2: Yani 20. yüzyıl Fransız ressamı öyle.
1: Fovizmin. Evet. Fovizmi evet. Biraz anlatırsan dinleyicilerimize ama sonra Dafi'yi konuşalım.
2: Şimdi Fovizler şöyle diyeyim, çok özet söylemem lazım fazla uzatmadan. Var olan tüpteki boyayı bir şeyle karıştırmadan, ezmeden boyayı sürerler. Çok fazla derinlik efekti yapmadan yüzey boyarlar. Yani Matisse'te gördüğümüz gibi. Evet. Hani dört bacaklı bir masanın arkadaki bacağı derinlik etkisi olmaksızın bir biçim olarak durur. Onun rengi olsun, derinlik perspektifi olsun tamamıyla o düşüncenin dışındadır. Fovizler bunu renk, leke, kapladığı alan, yüzey, iki boyut gibi bir mantıkla resimsel boyut dediğimiz bir boyuta getirip klasik perspektif şeyinden uzaklaşırlar. Bakış daha, açıları şeydir.
1: Iki daha boyutları. Yalıtılmış ve inceltilmiş boyayla.
2: Evet,
1: biraz da içinden geldiği gibi.
2: Tabii
1: aslında,
2: orada
1: değil mi?
2: Duygu
1: bir
2: çok
1: ekspresyon
2: önemli.
1: Tavrı
2: tabii,
1: da var.
2: Evet. Yani şimdi onların kullanmış olduğu renkler bir başka renkte kırılmadan rengin temel, hani kırmızı dediğin zaman kırmızı budur diye hepimizin kabul ettiği bir kırmızıyı iki boyutlu bir şekilde oraya koyar ve bir yerden ışık almaz. Işık kendi içerisinden çıkar sanki.
1: Evet.
2: Yani Fovizler bu anlamda birazcık da şey, o klasik resim eğitimine karşı hareket ederler. Tabii o dönem biliyorsun empresyonist sonrası boyanın tüpe girmesi. Artık hepimizin işte magenta nedir, işte vermilyon nedir, işte hepsinin hakkında hepimizin ortak bir bilgisi oluşur. Şimdi vermilyon dediğin zaman git işte bir matbaada vermilyon, herkes bilir vermilyonun ne olduğunu, alizarin ne olduğunu bilir. Şimdi Fovizler bunu birbiriyle karıştırmadan sürerler.
1: Evet. Evet,
2: temel renkleri kullanırlar.
1: Çok güzel anlattın. Fovizmi, çok teşekkürler.
2: Evet.
1: Aslında akımın, bu Fovizmin 1906'da bir sergide adı veriliyor.
2: Evet.
1: Ve bunun, bu akımın isim babası sanat eleştirmeni yine Fransız Louis Vauxcelles oluyor. Evet. Bu anekdotta şöyle diyor. Genç ressamdan çok şiddetli renklerle örtülü tablolarının bulunduğu salonun ortasında bir heykeltıraşın ölçülü klasik bir eserini görüyor. Bu sanat eleştirmeni ve diyor ki bu Donatello'nun bir Rönesans heykelcisinin bu aslanlar, kaplanlar, yırtıcı hayvanların arasında ne işi var? Aslında yırtıcı anlamına da geliyor Fovizm biliyorsun.
2: Tabii yani.
1: Evet. Bu tavrıyla biraz onların gördüğü ısırgan, saldırgan tavrıyla yırtıcı anlamına geliyor Fovistler.
2: Evet.
1: Fovizm pek beğenilen bu deyiş ressamlarca da kabul görüyor. Evet. Ve Fovizm bu akımın mensuplarının tanımı oluyor.
2: Yani tabii bir şey de var. Tabii böyle bir karşı duruş, bir protesto hali vardır Fovizm'in. Evet. Yırtıcılık oradandır yani büyük ihtimalle.
1: Evet.
2: Çünkü
1: hani
2: yapıla gelen işlerin artık bir şekilde bu klasik resimden sıkılmış Avrupa. Ressama ait, ressamın özgün hareketini kısıtladığını düşünerek hepsinin bir kendine özgü bir palet oluşturmasıyla başlayan bir durum.
1: Bir de şey, biraz hani her ne kadar ben severim empresyonistleri ama empresyonistler o klasiğin üzerine çok fazla yeni bir şey ortaya koymamış. Sadece fırça sürüşü ve o gün ışığı vesaire şeyiyle.
2: Şey, değil leke mi? Yani, etkisi.
1: Evet, leke etkisiyle ama Fovizler bunu tamamen değiştiren, alt üst eden bir şeyleri var. Dönelim Roald Dahl'e. Bu müzisyen bir ailenin oldukça kalabalık 10 çocuğundan biri olarak dünyaya geliyor. Ortaokulu bitirdikten sonra ticaret hayatına atılıyor. Aslında ressamlık falan çok sonra gelen bir şey. Fovizm'le tanışması aslında onun ticaret sonrası döneme denk geliyor. Gündüz çalışıyor olmasına rağmen geceleri resim alanında kendini geliştirmek için La Havre'de bulunan Belediye Güzel Sanatlar Okulu'na başlıyor. Gece eğitimi alıyor. Gece kurslarında burada Otton Frez ile dostluk kuruyor. Hocası oluyor onun. Evet. Ve onun öncülüğünde resim çalışmalarını geliştiriyor. Modern sanat sözlüğü fovizmin tarifini ise şöyle yapıyor genellikle. Bizim bildiğimiz klasik anlamının dışında. Evet. Saf renklerin alabildiğine gelişmesi, açılması temeline dayanan fovizm 20. yüzyılın ilk sanat devrimidir.
2: Evet,
1: diye
2: bir devrim
1: tanımlıyor.
2: Olarak tabii. Evet. 1905 civarında Henri Matisse'le zaten bir arkadaşı
1: giriş
2: var.
1: Giriş yapılıyor değil tabii. Mi? Şey,
2: dolayısıyla Henri Matisse yani resmini çok etkiliyor.
1: Tabii.
2: Çünkü o birazcık daha cesur davranıyor. Evet. Henri Matisse aynı zamanda biliyorsun Picasso'yla da bir tanışıklığı var.
1: Tabii.
2: Picasso'nun da fovist işleri var aslında.
1: Evet,
2: ama
1: var.
2: Henri Matisse'i Picasso'dan işte Braque'dan ya da buna benzer ressamlardan ayıran çok temel hareket fovist olmasıdır. Çok
1: doğru,
2: etkiliyor
1: doğru.
2: Etrafındaki
1: sanatçı. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Ben mesela bazı resimlerine baktığımda özellikle Dafi'nin. Dafi aslında Fransa'da pek çok atölyeyi de etkilemiş isimlerden birisi resimleriyle. Mesela Bedir Rahmi biliyorsun 1930'larda kardeşi orada öğrenciyken Sabahattin Eyüboğlu onun yanında kalmak için oraya gidiyor. Mesela Bedir Rahmi'nin bu Karabaş dönemi resimleri ile Dafi arasında inanılmaz bir benzerlik gördüm ben. Çok etkilenmiş muhtemelen Dafi ondan. Hatta geçtiğimiz haftalarda seninle bir program yapmıştık Tosun Bayrak üzerine. Tosun Bayrak'ın da dünya sanatında tek geçtiği isimdir Raoul Dafi.
2: Evet.
1: Belki de bu programı yapmamızı sağlayan nedenlerden birisidir bu.
2: Eğer Tosun Bayrak varsa o doğru bir şeydir.
1: Evet. Doğru. Gerçekten ben bazı Bedir Rahmi işlerine bakınca Dafi ile bir benzerlik, ondan etkilendiğini gördüğüm, öyle diyelim.
2: Yani
1: etkilendiğini gördüğüm
2: Paris,
1: şeyler var, unsurlar
2: tabii,
1: var.
2: Çok haklısın. Paris orada bir üniversite gibi. Çünkü bütün sanatçılar birbirlerinin atölyelerine gidiyorlar. Birlikte sergi açıyorlar.
1: Evet.
2: Hatta Ayın Ressamı diye bir yarışma var.
1: Evet,
2: o dönem
1: evet.
2: Bir yerde işte bütün ressamlar oy veriyor. İşte o dönem bakıyorsun Giacomettileri görüyorsun, Picasso, işte Matisse, hepsi böyle müthiş bir komün halinde.
1: Ben bunu Mahir hemen onu da bir parantez içinde söyleyelim dinleyicilerimizin kafaları karışmadan. Bir olumsuz anlamda söylemedim. Yani sanat elbette eklektik bir şey. Yani biz sanat tarihi sürekliliği olan bir konudan bahsediyoruz. Bu etkilenmeler muhakkak olmalı.
2: Tabii ki.
1: Zaten öyle beslenip gelişiyor.
2: Tabii.
1: Yeni fikirler öyle çıkıyor. Ama Dafi'nin belki biraz göz ardı ettiğimiz bir önemli etkisi var. Mesela muallaya da ben benzetmiştim bazı işlerini.
2: Evet, kesinlikle.
1: Değil mi?
2: Sanat tarihi söyler bunu zaten.
1: Evet.
2: Fikret Mualla'nın da etkilendiğini, hatta belki birbirlerinden etkilendiğini söyler.
1: Evet. Çok önemli yani o açıdan. Bugün konuştuğumuz özellikle bu modern akımlar içerisinde önemli bir ismi konuşuyoruz.
2: Evet.
1: Fakat maalesef bazı isimler her zaman ön plana geçtiği için Dafi biraz geri planda kalmış.
2: Geride kalmış ama yine de şeyin müzenin önemli bir resmidir.
1: Tabii önemli bir resim.
2: Şimdi Dafi'nin belki de böyle kalmasının bir sebebi Erkancığım, başka şeyler de yapmış. Kitap kapakları yapıyor, afişler yapıyor, tekstille ilgili şeyler yapıyor. Yani çok çalışıyor. Mesela ressamların birçoğu sadece resim yapıyor.
1: Evet.
2: Dafi aynı zamanda grafiker.
1: Tabii bir yani, ticari şeyi de var. Zorunluluğu da var. Para kazanmak zorunda.
2: Belki o yüzden olabilir ama hani resmin içerisinde, sanatın içerisinde olan herkes Dafi'yi böyle çok iyi bilir.
1: Doğru.
2: Dafi'siz o şey dönem kapanamaz. Yani
1: doğru.
2: O Dafi mutlaka vardır. Ben mesela onun denizde yelken yarışları, sonra hipodrom sahneleri. Ben onlara çok bayılırdım. İlk gördüğümde ya ne kadar basit bir şekilde bu işi halledebilmiş. Hani eğitimini alıyorsun ya. Yani maviyi bu kadar taze sürmek, geometriyi bu kadar tek çizgide halledebilmek, iki boyutlu bir şekilde neredeyse müthiş bir derinlik vermek meselesini tabii çok iyi halletmiş.
1: Doğru.
2: Dafi bir okul gibidir.
1: Kesinlikle. Zaten 1907'de özellikle bir sergisinde Cézanne'la tanışıyor. Paul Cézanne Dafi'yi aslında geçici olarak daha sakin renklerle ve yapılandırdığı kompozisyonlarla takdir ediyor. Evet. Yani Sezan'ın o sergideki Dafi işlerine yorumu böyle oluyor. Ve demek ki Sezan da biliyorsun Picasso tabii. diyor hepimizin hocasıdır tabii. diyor ya. Evet. Sezan'dan böyle bir onay almak da tabii. müthiş tabii. bir ayrıcalık olsa
2: yani
1: gerek.
2: Yani bir şey kübizmin babası diyelim. Ve boyut derinlik hikayesi hı hı. Sezan'da Sezan'ın Dafi'yi bu şekilde desteklemesi aslında sanat akımlarının birbirinden nasıl etkilendiğini ve o bilgiyi alarak kendi tavırlarını nasıl öznelleştirdiğini hı hı. çünkü hani biz bakarız şimdi Dafi'nin yaptığı resmi Matisse'e karıştıramazsın anlatabiliyor evet. muyum yani hem bilgi var. Şimdi bizim rahmetli hocam Neşet Günal, Allah rahmet eylesin, şöyle derdi. Bilgi özgürleştirir. Yani aldığın bilgi seni kısıtlamaz.
1: Sen evet, doğru.
2: daha hı-hı. çok yaratıcı olabilirsin, daha çok sorgulayıcı olabilirsin. Dafi bundan yararlanıyor. Çok kişiyle tanışıyor ve az önce de senin söylediğin gibi Sezan'dan da bir bilgi almış ve ondan hı-hı. sonra resimleri birazcık daha değişiyor. Ama
1: doğru.
2: yine Dafi. Hı-hı.
1: Tabii tabii tabii.
2: O da çok
1: aslında
2: önemli.
1: Dönemin önemli şairlerinden Apollinaire'ın Hayvanlar kitabını resimlemek için çeşitli
2: Evet.
1: bir gravür dizisi
2: Evet,
1: hazırlıyor ve
2: gravür de var.
1: 1912 yılında aslında bu akademi sonrası kendi profesyonel çalışmalarını yaptığı dönem bir tekstil şirketi hı-hı. için çeşitli tasarımlar bir de bir seramik ve duvar halıları tasarımları
2: evet.
1: yapıyor. Bunlar tabii onun için bir ticari kazanç sağlıyor ama 1920'lerden sonra bunları tamamen bırakıyor ve kendi resmini üretmeye hı-hı. vakit ayırıyor. Bir de o dönem biraz grafik işlerle de uğraşmaya
2: Evet,
1: başlıyor.
2: evet. Belki o yüzden dediğin
1: Evet.
2: gibi hani birazcık daha diğer ressamların arkasında kalmış gibi gözükür ama Erkancığım o yapmış olduğu grafik işlerde de Dafi'nin imzası var.
1: Tabii tabii tabii
2: Çok net
1: kesinlikle
2: bir şekilde
1: kesinlikle.
2: anlaşılıyor.
1: Evet. Yani bugün zaten Dafi'nin yapmış olduğu resimlerin tamamı hemen hemen bütün dünya müzelerinde
2: Evet.
1: Kalıcı koleksiyonlarında yer alıyor. İşte at yarışları, yelken yarışları, o geçit törenleri,
2: Tabii.
1: eğlence ve gösteri sahneleri
2: Evet.
1: Dafi'nin aslında bütün kompozisyonlarının o zenginliğini ve renkliliğini gösterir
2: Evet.
1: şeylerdi.
2: Ben de bir teknik
1: Evet.
2: olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi Dafi yapmış olduğu bu resimlerde sert bir fırça kullanıyor.
1: Evet.
2: Yani kalem gibi fırça kullanıyor. Yani resimle ilgilenen işte dinleyicilerimiz zannetmesinler ki o şey vardır. Bu samur fırçalarla olmaz bu iş. Biraz daha sert böyle at kılı derler.
1: Evet.
2: O fırçalarla neredeyse böyle çizimler yapıyor. Ve altta atmış olduğu fon da yine sert fırçayla yapıyor. Böylelikle bütün o tuşeler gözüküyor. Ama bunların hepsini çok doygun tuvallere yapıyor. Yani boyayı emmeyen tuvaller üzerine sert fırçayla çizgili bir şekilde yani öyle diyelim hareli bir şekilde fon üzerine bir hamlede iki çizgiyle iki renkle kompozisyonu bitiriyor.
1: Evet.
2: Bu modern resme de bir şey veriyor tabii. Bu çünkü açıkçası bu bir modern tavırdır. Ben bu sert fırçayı ve fırça vuruşlarını aslında mesela Goya ressam Goya'da da görürüz. Mesela
1: Değil mi?
2: Rembrandt'ta da görürüz ama oradaki tavırla buradaki tavır arasındaki bu şey tuşe meselesi fırçanın birazcık daha farklı. Mesela Van Gogh'ta da görürsün
1: Ya
2: bunu.
1: Van Gogh'ta da var. Doğru.
2: Alttaki boyayı kurutmadan üzerine boya sürer. Yani o
1: Evet.
2: ıslak boya tekniğidir o. Dufi bunu çok daha ileri götürüyor.
1: Doğru. Ama onlarda yoğun boy olduğu için
2: Yoğun
1: lafı
2: boya
1: biraz
2: var.
1: daha
2: Tabii.
1: seyreltilmiş,
2: Tabii.
1: inceltilmiş
2: Bu da
1: haliyle.
2: Dafi de sadece fon şey
1: Evet.
2: daha tıkalı bir fon ve emmeyen bir tuval üzerine
1: Evet.
2: hızlı bir şekilde boya yapılmış.
1: Bir de şey yani hani Dafi'nin mesela bu özellikle çağdaş sanatında etkilenebileceği eserlerini düşününce onun daha parlak renkler kullanması
2: Evet.
1: Dafi'nin.
2: Fovist zaten.
1: Evet. Ve bu beyaz zemin üzerine aslında
2: Hı-hı.
1: bunları inşa etmesi
2: Evet.
1: ve bu biraz önce senin söylediğin o çizgisel gibi
2: Evet,
1: görünen
2: evet.
1: fırça
2: Hı-hı.
1: sürüşleriyle çağdaş sanatını etkilemiş.
2: Tabii,
1: Yani
2: tabii.
1: özellikle 1950 sonrası
2: Evet.
1: bütün dünya sanatında bir Dafi etkisini her
2: Tabii,
1: yerde
2: Türk sanatında
1: görebileceğimiz.
2: var.
1: Değil mi? Çok
2: Yani
1: fazla.
2: tabii
1: Evet.
2: müzelere baktığın zaman hemen dersin bak Dafi'nin hareketleri gibi. O çok etkili evet. bir ressamdan bahsettik bugün.
1: Yani bir mesela bugün aslında konuşabileceğimiz resimlerden birine bir örnek olarak anlatalım, belki dinleyicilerimizin kafasında
2: Hangisini
1: bir
2: söylersin?
1: Görsel belirir. Şato ve Atları var onun mesela evet. şeyde. Özellikle Amerika'da Washington DC'de bir koleksiyonda yer alan, evet. müzede sergilenen. Evet. Mesela orada bir aslında şatoyu o çok görkemli haliyle Hı-hı. görmeyiz. Belki evet. ismini şato olarak koymamış olsa evet. şato Hı-hı. olduğunu bile anlamayız. Evet. Belki bir kale surlu duvar gibi Hı-hı. görürüz. Ama onun önündeki o at arabalarını Hı-hı. daha belirgin, evet. daha görkemli bir şekilde yapmış. Evet. Ve biri sağa biri sola giden evet. Atlı arabalar Hı-hı. onun üzerinde işte muhtemel Fransız askerlerinin evet. olduğu bir evet. tören evet. ya da bir gösteri öncesi Hı-hı. orada bir sunumda bulunan at arabalarını resmetmiş.
2: Evet. Ya bu şimdi
1: ama arkada evet. bir şey var, bir şato var. Tabii. Ama o şatonun görkemi yok.
2: Evet. Yani evet. çok güzel bir örnek verdin Erkancığım. Şöyle bak, bu resme şöyle bir de bakabiliriz. Resme giriyor ve çıkıyor. Yani evet. başlıyor ve bitiriyor.
1: Evet.
2: Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Büyük bir cesaret. Evet. Bir yandan yetenek, bir yandan da ne yapacağını çok iyi bilmek. Ben bunun örneğini şey gibi vermişim geçen gün yine TRT Hayat Sanat'ta. Evet. Dedim ki bir ağacın altında durursun, bir yaprak düşecektir ve sen o yaprağı elinde tutmaya çalışırsın. O an orada olmak, o yaprağı tutabilme şansı, o tamamıyla bir, o birlikte bir şey yapabilme durumu çok özel bir durumdur. O çizgiyi oraya atabilmek
1: evet.
2: ve doğru bir şekilde o anı yaşamak.
1: Aslında hayatın olağan akışı içinde evet. yer almak değil mi?
2: Evet. evet.
1: Yani bu, hiç bunu abartmadan.
2: Aynen. Evet. Çok da sakin.
1: Evet. Dikkat sakin. Evet. Bu bir tavır aslında.
2: Böyle bu bir geri dönüşü düzeltme
1: kişisel
2: falan
1: bir
2: da
1: tavır
2: yok.
1: Bu. Evet. Bu evet. önemli bir şey biliyor
2: tabii.
1: musun? Bu söylediğin pek çok arınmayı gerektiren.
2: Tabii.
1: Tıpkı o
2: tabii.
1: şeydeki
2: tefekkür
1: masaldaki gibi
2: biz buna.
1: Üzerinde 40 gömleği çıkarmakla ilgili olan bir
2: çok
1: şey.
2: Çok güzel
1: evet.
2: söyledin.
1: Evet. Çok peki çok Mahir güzel. O zaman evet. Biz artık yavaş yavaş toparlayalım. Bir müzikle veda edelim.
2: Evet. Bence bu renkli dünyaya bu kadar farklı, bu kadar enerjik bir şey.
1: Önümüzde biraz, yaz.
2: Değil mi? Böyle bir Vivaldi değil mi? Dört
1: aynen. Resim, harika olur.
2: Olur
1: tamamdır. O zaman Vivaldi ile veda edelim dinleyicilerimize. Efendim teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler'di. Yapımcımız Ayda Çınar. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Hoşça kalın. Sanatla kalın efendim.

0: söyledi. Bayraktar çok yakında daha yoğun şekilde bu projeyi duyacaksınız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler sürerken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini açıkladı. Gerilimin gölgesinde açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Nebatiye kenti ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Katliamcı Netanyahu, İsrail unsurlarına Lübnan'ın güneyindeki işgali genişletme talimatı verdi. Talimatın ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta, Litani Nehri'nin kuzeyinde stratejik önemdeki Şakif Kalesi oldu. Fransız donanması, uluslararası yaptırım listesinde bulunan Rusya'ya ait Tagore adlı petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Operasyonun İngiltere ile ortak düzenlendiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesi kabul edilemez dedi. Rusya olayla ilgili olarak Fransa'dan bilgi talep etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov baskını yasa dışı olarak nitelendirdi. Bu eylemler uluslararası korsanlık sınırında ifadesini kullandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Çarşamba günü Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde hafta boyunca artmaya devam edecek olan hava sıcaklığı, yurdun kuzey kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi 179-188. Kilometreleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Düzce Zonguldak il sınırı Alaplı Ereğli Zonguldak yolunun 13-14. Kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten ve iki yönlü olarak düzenleniyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler, Genç Yaşam programında TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından 1 Haziran Pazartesi gününde selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Alev Altun hazırladı bugün programı, Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Yine dolu dolu bir genç yaşama hep birlikte imza atacağız. Konuklarımız birazdan bizimle birlikte olacak. Ziraat Fakültesinden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde sahnelenen Son Hasat oyununu konuşacağız bugün. Zübeyir Cinisli ve öğrenci arkadaşlarımız bizimle birlikte olacak. Birazdan şimdi Barış Manço'nun sesine kulak veriyoruz. Ali Yazar, Veli Bozar. Genç Yaşam başlıyor.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Genç Yaşam programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde sahnelenen Son Hasat oyununu konuşacağız. Konuklarımız akademisyen Sayın Zübeyir Cinisli. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve öğrenci arkadaşlarımız, ben hepsinin ismini sayıp onlardan tek bir hoş bulduk rica edeceğim. Miraç Güler, Necmi Burak Türkez, Musa Kınık, Abdullah Efe Şare, Mustafa

0: Karasçı ve Melike Karasçı bizimle birlikte. Karasu mu? Çok affedersiniz. Hoş geldiniz
1: Hoş bulduk.
0: arkadaşlar. Bugün tiyatro adına konuşacağız ki Ziraat Fakültesi'nde isminden de anlaşılacağı üzere Son Hasat isimli oyun çok da mesaj veren, içinde üretimden bahseden bir oyun olduğunu düşünüyorum. Tabii oyunun yazarı hem de danışmanı Zübeyir Cinisli ile başlayalım sohbetimize. Hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Buraya geldik, şeref duyduk. Çok teşekkür ederim ayrıca bizi buraya davet ettiğiniz için. Buraya gelmemizin asıl sebebi son hasatı aslında insanın son hasatı olarak değerlendirelim.
0: Evet.
1: Yani tarla hasatı değil de
0: Öyle
1: insan
0: miyim?
1: hasatı olarak değerlendireceğiz birazdan anlattığım zaman.
0: Evet.
1: O şekilde.
0: Peki daha da merak ettik o zaman hocam. Son Hasat isimli oyunu yazma fikri nasıl oluştu?
1: Aslında bu bir hayaldi. Yani şöyle bir hayaldi. Ben bir akademisyenim. Akademisyenlerin zaman içerisinde ailelerini, özellikle bu konuda ben başımdan olaylar geçti. Aileyle ilgilenmeleri biraz kısmen azalıyor. Çünkü akademik çalışmalar, şunlar bunlar. Daha sonra bu hayali, insanların çatışmasını, her insandan bir parçayı sahneye koymak istedim. Tüm aile yani. İşte Anadolu ailelerini veya şu anda yeni evlenen aileleri bir ders vermek istedim. İnsanları hem güldürerek, hem düşündürerek, hem de kendilerinden bir şey bulmalarını istedim ve bu oyunu yazdım. Tabii bu haftalar sürdü. Yaklaşık bir 3-4 ay üzerinde çalışmamız gerekiyordu. Mantık hatalarını bulmak, replikleri sağlayabilmek. Zaman içerisinde bunları düzenledim. Ondan sonra kontrol ettirdim. Yazar bölümünde yazar, daha doğrusu Güzel Sanatlar Fakültesi yazarlık bölümünden olan hocalarıma danıştım. Hataları tekrar düzelttim ve son halini aldım. Son haline de arkadaşlara rol verdik. Onlar da büyük bir başarıyla, büyük bir özveriyle gerçekleştirip sahneye koydular efendim.
0: Oyun sahnelendi o zaman.
1: Oyun sahnelendi. Yaklaşık bir bayramdan hemen önceki haftaydı. Sahnelendik. Bitti oyun.
0: Ziraat Fakültesi'nde mi sahnelendi?
1: Ziraat Fakültesi'nde değil, Nene Hatun Kültür Merkezi'nde, sağ olsun bu arada hemen ismini zikredeyim. Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu hocamıza, ayrıca Ziraat Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Önder Çalmaşır'a teşekkürleri buradan bir borç bilirim. Çok teşekkür ederim. Bu çocuklara en azından bir fırsat verdiler. Onlar da sahneye başarıyla bu işi sergilediler sahnede.
0: Evet, şimdi arkadaşlara mikrofonu uzatalım o zaman. Bakalım sahnede neler yaşanmış, oyun hazırlıkları ne kadar sürmüş. Şu an aramızdaki tek hanımefendiyle başlayalım. Beyefendiler centilmence müsaade edeceklerdir diye düşünüyorum. Melike hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Melike Karasu, tiyatro merakın nasıl başladı? Önce seni biraz tanıyalım.
2: Şöyle ki ben Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Bir yüksek lisans düşüncem var. Bu konuda ilerlemek istiyorum. Yüksek lisansta da sahne dekorları konusunda uzmanlaşmak istiyorum. Bundan kaynaklı bir tiyatro merakım başladı. Bu dönemde üniversite seçmeli dersi olarak Zübeyir hocamızın açtığı tiyatral etkinlikler dersine başvurdum bu konuyla. Buradan derse giriş yaptım. Bu
0: Ne
2: şekilde
0: güzel.
2: oldu.
0: Son sınıfsın artık,
2: Evet.
0: mezun olacaksın.
2: Evet.
0: Bu yeni dönemde mi son sınıf oluyorsun? Şu an artık yoksa mezun musun?
2: Evet, şu an mezunum.
0: İyi,
2: Yani mezun
0: hayırlı olsun.
2: oluyorum.
0: Hayırlı olsun. O zaman son yılında bir de oyunda oyuncu olarak
2: Evet.
0: mezun olacaksın.
2: Evet.
0: Oyuncu olmak neler hissettirdi peki sana?
2: Yani şöyle ki sayımız azdı biz bu derse başladığımızda ve oyunumuzu baştan itibaren hocamızın desteğiyle, arkadaşlarımızın desteğiyle yazdık. Tamamıyla dekoruyla biz ilgilendik, sahne amirliğiyle biz ilgilendik. Hani her arkadaşımın farklı farklı görevleri vardı. Az çok dekorla da ben ilgilendim. Biz bu şekilde hani oyunu ortaya çıkardık ve çok zorlu bir süreç oldu çünkü hepimiz farklı bölümlerdeniz. Her bölümümüzün zorlukları var. Sınav haftalarımıza denk geliyor, dönem derslerimize denk geliyor ama bir şekilde hallettik ve çıkan sonuçtan çok mutluyuz.
0: Senin karakterinin ismi neydi?
2: Ben Nermin,
0: Nermin.
2: Profesör Onur'un karısıyım.
0: Nasıl bir karakterdi?
2: Şöyle ki Fazlasıyla temizlikle kafayı bozmuş bir ev hanımıydı. Eşinin sürekli çalışmasından dert yanan, kızının sürekli farklı konularla ilgilenmesinden dert yanan, hani tamamıyla dert yanan bir karakterdi. Sürekli aileyi toparlamaya çalışan gibi görünen ama sadece kendi iyiliğini, kendi sağlığını düşünen bir karakterdi Nermin.
0: Profesör de aramızda mı şu an?
2: Evet, burada.
0: Kim o? Burak sen misin? Birazdan geleceğiz. Peki Melike hoş geldin. Tekrar sohbet edeceğiz. Şimdi hemen bir diğer oyuncumuza Musa'ya verelim mikrofonumuzu. Musa hoş geldin. Seni de
3: Teşekkür ederim.
0: tanıyalım.
3: Çok sağ olun, hoş bulduk. Ben ismim Musa. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Malatyalıyım aslında zaten. İstanbul doğumluyum. Yani Zübeyir hocamızla birlikte daha öncesinde Spor Bilimleri Fakültesi'nde birlikte karşılaştık, derslerimize giriyordu. Daha sonrasında Zübeyir hocamızın Ziraat Fakültesi'ne geçmesiyle biz de Zübeyir hocamızla hala iletişimde olmamızın belirli sonuçlarından kaynaklı kendisiyle görüştük. Ders açacağını söyledi, bizden rica etti. Dedi ki gelir misiniz, derste bulunur musunuz? Bizler de dedik ki yani neden olmasın hocam, zaten bizde bölümümüzün gerekliliklerinden bir tanesi animasyon ve tiyatro olduğu için biz de dedik ki hocam neden olmasın, bizim için büyük bir tecrübe olur diye düşündük. Bu şekilde ilerledik. Oyunu ortaya çıkartmaya çalıştık.
0: Senin karakterin neydi?
3: Serkan ismindeki karakteri oynuyorum ben de.
0: Nasıl bir karakter Serkan?
3: Serkan aslında psikolojisi bozuk, aynı zamanda çift karakterli, iki yüzlü bir insan ve hırsız. Yani gerçekten hırsız bir
0: Bir
3: karakter.
0: pislikten bahseder gibi anlattın.
3: Yani Serkan karakteri aslında
0: Sahnede de öyleydi o zaman. Yani şu an bu kadar olduysa
3: gerçekten öyle.
0: kötü adam sensin o zaman oyundaki.
3: Yani aslında öyle denebilir. Şöyle, sahnede iki karakter varmış gibi aslında. Yani bir gerçekten doğumuzun kültürüyle yetişmiş bir insan oynarken tam tersi entelektüel bir şey olabiliyordu. Düğün organizatörüne dönüşebiliyordu. Böyle çift karakter oynayabiliyordu. Aynı zamanda psikolojisi bozuk bir insandı. Yani psikolojisinin bozuk olmasının sebeplerinden, en büyük sebeplerinden bir tanesi de hareketleri, hal hareketleri, tavırları, bunların şeyleridir. Yani belirli sonuçlarıdır. Yani bundan kaynaklı karakterimle gerçekten bağdaştığımı da düşünüyorum aslında biraz.
0: Aman dur daha öyle deme. Ama rolü sahiplenmişsin. Demek ki rol tamamen karaktere bürünmüşsün o zaman.
3: Ya gerçekten aslında durum şöyle. Tiyatro oynarken aslında o karakteri hissetmek. Yani hocamızın da bize sözü şuydu. Ya dışarıda bir yerde otururken bile kendinizi o repliklerle kendinize espriler yapın. İşte rollerinizle ilgili sözler söyleyin birbirinize. Böyle hem karaktere alışırsınız, hem karakter siz olur, hem de siz karakter olursunuz diye bir sözü vardı. Yani bununla etki etmesi ve aynı zamanda tiyatroda da bunun büyük etkilerinin olması önemli bir faktör tabii ki.
0: Evet, Musa tekrar hoş geldin. İyi ki tanıdık.
3: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Birazdan yine sohbet edeceğiz seninle de. Diğer arkadaşlarımıza da merhaba diyelim. Miraç'la devam edelim. Miraç, hoş geldin.
4: Hoş buldum, sağ olun.
0: Seninle daha önce de yine yayın yapmıştık.
4: Evet.
0: Yine bir tiyatro oyuncusu olarak gelmiştin, değil
4: Aynen
0: mi?
4: öyle. Antalya'da Aspendos'ta bir oyunumuz vardı. Oradan dönüşü uzun bir ara oldu benim için.
0: Birinci olmuştunuz herhalde, değil mi?
4: Şöyle, orada birincilik yakalayamamıştık. İl birincisi olmuştuk
0: Evet.
4: Erzurum'da.
0: Evet.
4: O şekilde gidişimiz oldu. Fakat işte son hasatla geriye dönüş oldu benim için aslında. Yani sahne tozunu bir kez daha hocamın sayesinde yutmuş oldum. Bu şekilde.
0: Sen tiyatroyu çok seviyorsun anladığım
4: Evet,
0: kadarıyla.
4: kesinlikle.
0: Bu yolda ilerlemeyi planlıyor musun?
4: İnşallah.
0: Bölümün neydi şu an?
4: Radyo, televizyon ve sinema okuyorum. Üçüncü sınıfım.
0: Aa, meslektaş da olabiliriz o zaman.
4: Belki de.
0: İstiyor musun, düşünüyor musun?
4: Aslında bu konuda biraz kafam karışık desem yerinde olur. Fakat tiyatro daha bir ağır basıyor benim
0: Evet,
4: için.
0: evet.
4: Evet.
0: İyi, ışığın bol olsun diyelim.
4: Teşekkür ederim.
0: Senin karakterin neydi?
4: İrfan.
0: İrfan.
4: Profesör Onur'un erkek kardeşiyim. Yani İrfan denilince aklıma benim elinde buhurdanlığıyla bütün salonu gezen, tılsımlı zikirlerle, o inanışı gereği dünyasında hapsolmuş bir adam geliyor.
0: Profesöre arkadaş mı peki?
4: Arkadaş
0: Düşman mı?
4: ama zıt görüşlere sahipler.
0: Evet. Peki Miraç, Tekrar sohbet edeceğiz yine seninle de. Diğer arkadaşlarımıza da bir merhaba diyelim diyeceğim ama bir müzik arası vermemiz gerekiyor şimdi. Sonra hemen kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da birlikteliğimiz Sibel Gürsoy'un sesiyle devam ediyor. Seni seviyorum.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da birlikteliğimiz devam ediyor. Tiyatrocularla bugün son hasat oyununu konuşuyoruz. Şimdi Mustafa'yla devam edelim kaldığımız yerden. Mustafa Karasu, hoş geldin tekrar.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Seni de tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mustafa Karasu, Erzurumluyum. Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Tiyatroyla nasıl tanıştın Mustafa?
2: Tiyatroyla tam olarak nasıl tanıştım? Seçmeli ders olarak alıyoruz biz bunu. Ablam bana sadece önerdi. Melike Karasu, Nermin karakterini oynayan kişi
1: İki
2: benim
1: kardeş bir
2: ablam.
1: oyundaydınız.
2: Aynen.
1: Aa, ne güzel.
2: O seçmişti tiyatroyu. Benim açıkçası hiç tiyatroya ilgim yoktu şu ana kadar.

0: Tabii bundan sonra ilgim açıldı. O ayrı bir mevzu. Sadece beraber derse gideriz, geliriz kafasında derse gidiyordum. Ama açıkçası öyle olmadı. Zübeyir hocam da sağ olsun bizi çok farklı bir ortama soktu. Bizi bambaşka, yani bambaşka insanlar yaptı. Bir nevi öyle de söylemek isterim. Böyle ilgim başladı. Yani ilgim yoktu açıkçası ama bu saatten sonra ilgim olacağını sanıyorum yani.
1: Siz ezberi daha kolay yapmışsınızdır evde o zaman.
0: Tabii o benim annemdi yani rolde ama gerçek hayatta tabii abla olduğundan dolayı sürekli ezber halindeydik, evet.
1: Evet, ezber uzun sürdü mü peki? Hazırlık aşaması, provalar nasıldı?
0: Provalar yani bir süreç olarak zorlu bir süreçten geçtik ama genel olarak yani iyi bir süreçti.
1: Ne kadar bir zaman dilimi?
0: Ne kadar bize ya bir dönem içerisinde hazırlandık. Ezberlerimiz, senaryolarımız zaten sürekli 3 ay içerisinde de oldu ama senaryolarımız sürekli sabit değil. Yani değişiklik yaptığından dolayı tabii konuşmalarda falan bir değişimler oluyordu ondan dolayı.
1: Oynadıkça müdahale mi ediliyordu?
0: Aynen öyle oynadıkça bir müdahale oluyordu.
1: Evet, hocamız tarafından, Zübeyir hocamız
0: Tabii
1: tarafından.
0: hocamız tarafından bir
1: Evet.
0: müdahaleler oluyordu ve biz de kendimize çeki düzen veriyorduk açıkçası.
1: Peki, elbette. Oyunun en güzel halini yansıtabilmek için tabii hocamız da elinden geleni yapmıştı. Hemen arkadaşımızla devam edelim. Abdullah Efe Şare ile hangi ismini tercih ediyorsun?
2: Ya Efe'yi daha çok kullanıyorum.
1: Efe hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Seni de tanıyabilir miyiz?
2: Ben de Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya 1. sınıf öğrencisiyim.
1: Sen de seçmeli ders olarak mı başladın tiyatroya?
2: Yok, daha öncesinde ara ara oynuyordum ama hiç bu kadar profesyonel oynamadım ben.
1: Lisede mi?
2: Ya lisede, ortaokulda, ilkokulda
1: Hı.
2: daha küçük ekipler, daha amatör işlerdi.
1: Nerelisin Efe?
2: Ben Ankaralıyım.
1: Ankara'dan geldin Erzurum'a.
2: Evet.
1: İlk yılın.
2: İlk yılımda.
1: Nasıl buldun Erzurum'u?
2: Erzurum'un insanı ya sıcak. Gerçekten çok seviyorum Erzurum'un insanını. Gayet cana yakın. Sevecen insanlar.
1: Evet, soğuğu gördün.
2: Soğuk
1: Bu
2: tabii ki
1: kadar
2: gördüm.
1: soğuk bekliyor muydun peki?
2: Ya Ankara'dan biraz alışkın olduğum için
1: Evet,
2: aslında
1: Ankara'nın
2: çok da şey
1: ayazı da
2: yapmadım.
1: fenadır tabii.
2: Evet.
1: Burada da uzun sürüyor kış, değil mi? Artık gerçi yaz da geldi. Bugün itibariyle, Haziran 1 itibariyle ısındık. Peki Atatürk Üniversitesi'ni nasıl değerlendirirsin Efe? Kampüsün şehre yakınlığı, mimari yapısı, sosyal alanları, imkanları.
2: Ya birçok üniversiteden kesinlikle çok daha iyi diyebilirim. Çünkü kampüsü çok güzel.
1: Evet, köklü bir üniversite ve şehre yakınlığıyla bence üniversite öğrencilerinin de büyük bir avantajı oluyor bu durum, değil mi?
2: Kesinlikle kampüsün bu kadar şehre entegre olmasını açık söyleyeyim ben beklemiyordum gelmeden önce.
1: Hı.
2: Aklına soru işaretleri vardı ama gerçekten olabildiğince şehre entegre, ulaşımı çok rahat.
1: Evet. Senin karakterin neydi?
2: Benim karakterim Cevdet'ti. Damat rolünü oynuyordum ben.
1: Cevdet biraz komik bir tip mi?
2: Hem komik diyebilirim, hem yeri geldiğinde ciddi diyebilirim. Biraz
1: Neydi, görevi neydi, rolün?
2: rolüm bizim başrol arkadaşımızın, profesörün çalışmalarını çalmamdı benim.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bir oyunda bir hırsızlık var, değil mi?
2: Var var hocam.
1: Evet, hocam oyun içeriğinde sizinle konuşacağız. Şimdi başrolümüze dönelim. Burak Türkes, Necmi Burak Türkes. Hangi ismini tercih ediyorsun?
3: Burak ismini tercih ediyorum genellikle.
1: Burak nasılsın? Hoş geldin.
3: İyiyim, sağ olasın, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sen profesör karakteriyle
3: Evet.
1: bu oyunda rol aldın. Peki
3: Evet.
1: tiyatroyla nasıl tanıştın? İlk deneyimin miydi?
3: İlk deneyimim değil aslında. Şöyle, ben Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ve rekreasyon genellikle spor bilimlerinden farklı bir alan. Şöyle anlatayım. Spor dışında işte animasyon ve sinema gibi, oyunculuk gibi derslerimiz de verilebiliyor. Ve ben de aslında rekreasyon bölümünden sonra bu işe merak saldım. Yaklaşık 3 senedir zaten bu işte uğraşıyorum.
1: Tiyatroyla mı?
3: Evet,
1: Hı.
3: uğraşıyorum. Yani böyle başladı.
1: Çok güzel. Bu oyunda peki profesör neyi anlatıyor? Nasıl bir rolü vardı?
3: Şöyle anlatayım. Profesör ailesiyle bağ kurmaya çalışan ve kendini korumaya çalışan, ailesine karşı bir güven hissiyatının olması, ailesinin ona karşı bir güven hissiyatının olması ve çalışmalarındaki, toprak çalışmalarındaki özellikle onları koruma içgüdüsüyle çalışan bir adam. Ve akademisyen olarak kendini olabildiğince şey yapmak, ne derler, tatmin etmek. Ya ben akademisyenim dedirtmek istiyor insanlara
1: Yani
3: aslında.
1: egoist bir adam mı?
3: Egoistten değil aslında, şöyle insanları kendi tanıtma yönünde bir şey yapıyor aslında. Genellikle böyle söyleyebilirim.
1: Evet, anladım. Çekişmeler var oyunda, kriz anları var,
3: Bayağı.
1: karşıtlıklar var.
3: Evet.
1: Bayağı keyifli bir oyunmuş. Ben sizden aslında tüm oyuncular burada herhalde, değil mi?
4: Yok yok.
1: İki eksiğimiz var.
3: Bir şey
1: Peki
3: eksiğimiz var.
1: buradaki var olan oyuncularla bir sahne canlandırma şansımız olur mu belki birazdan? İşte
3: Tabii.
1: profesör, belki eşiyle, belki çocuğuyla oyundan bir bölümden 2-3 dakikada olsa
3: Olur, her
1: bir
3: zaman.
1: sahne isteyelim o zaman. Hocam, oyun neyi anlatıyor tam olarak? Oyunun bir özetleme şansımız var mı?
5: Tabii ki oyun aslında şu anda Türkiye'de teknolojinin gelişmesiyle işte çocukların dağılması, daha çok işte sosyal medyaya yönelmesi, aileyi unutması, ailenin ona unutması, hatta işte su isterken bile mesaj yazıp işte hanımına, eşine, anne veya işte anne bana bir su getirir misin demeye başladığı bir dönemdeyiz maalesef. Yani dersten çok sosyal medyaya akıntı var. Artı emekli bir profesörümüz var. Buradaki asıl sorun emekli profesörün hala daha akademik çalışmalarını bırakmaması, onun üzerine devam etmesi, bilimsel anlamda ilerlemeye çalışmasından kaynaklanan ailenin ihmal edilmesi ele alınıyor. Zaten oyunda da yayından önce sizlere de bahsettim. Oyunda çok zıt karakterler var. Biri uç siyasi görüşte, biri hurafeci, tamamen kendini hurafelere, ayrı ayrı şeylere vermiş. İki tane hırsız var, biri damat. Yanlış seçim yapan bir kızımız var. Yani evlilik hayatını onunla birleştirecek diye bir kızımız var. Hayalleri var, ümitleri var. Annenin zengin olma hayali var. Profesörün karısının hayali var. Profesör olmasaydın, zengin olsaydın diye repliklerde zaman zaman vurgu yapılıyor. Hayaller, zenginlikler, toplumsal çıkarlar, duyarlılıklar, fenalıklar, hemen hemen sahnede her şeyi ele alıyoruz. Yani maalesef günümüzde şu anda telefon ellerden düşmüyor. Bir aileye girdiğimizde, misafirliğe gittiğimde bile ben, işte bayram biliyorsunuz daha yeni geçtik.
1: Evet.
5: Efendim bayram mübarek olsun, elinde telefon, bir şeylerle uğraşıyor gibi olaylar vardı. Bunların hep birlikte ele alınıp ailenin çöküşüne yer verdim. Bir ailenin çöküşüne, ama sonradan bir umut doğup yeni bir ışık açıp yeni bir fidan çıkıp o ailenin toparlanmasına, tabii bir kaybımız da oyun içerisinde, çünkü profesörü maalesef ölmesini sağladık. Bu ölmesi insanları beyin fırtınasına sokup birleşmesine sebep olan bir oyun yazdı.
1: Profesör ölüyor mu oyunda?
5: Oyunda profesörümüz ölüyor maalesef.
1: Neyse, bir daha oynanmayacak sanırım, değil mi? Oyun zaten spoiler verdik ama
5: Yani yok, oynanmayacak bu sene. Artık değişeceğiz seneye
1: evet,
5: inşallah.
1: yeri gelmişken sorayım o zaman, devamı var. Her
5: Tabii ki
1: sene bir
5: var,
1: oyun
5: var,
1: çıkacak
5: var.
1: mı
5: Her
1: hocam
5: sene
1: oyunda?
5: bir oyun çıkartıyorum ben. İlk defa TRT sağ olsun duyarlı oldu, çağırdı bizi. Şeref bulduk
1: Her
5: tekrar.
1: zaman bekleriz hocam. Ne demek?
5: İnşallah.
1: Ekip o kadar eğlenceli ki aslında. Şimdi bu eğlenceli kısmını biraz daha dinleyenlerimize göstermek istiyoruz. Ama bir müzik arası verelim. Sonra repliklerle ve oyundan belki bir sahneyle devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz bir müzik arasından sonra devam edecek.

0: gösteriyor. Genç yaşamda birlikteliğimiz devam ediyor. Neredeyse 45 dakikayı bıraktık arkadaşlar geride. Nasıl eğleniyor muyuz? Yayın nasıl geçiyor Melike?
1: Güzel geçiyor.
0: Evet, peki biz şimdi oyundan birer sahne de sizden dinlemek istiyoruz. Seyircilerimizle, dinleyenlerimizle birlikte. Oyundan tabii böyle replik de olabilir. Kiminle başlayalım?
2: Benden başlayalım.
0: Profesör
2: Evet.
0: Burak, tamam.
2: Şöyle başlayalım. Hayır, onun vakti gelmedi ya. Çünkü tamamlanmadı evladım, tamamlanmadı. Ya o zamana kadar bu kutu açılmayacak.
3: Evet. Bak, bu kutuyu açan çarpılır Serkan Efendi. Bu kutunun üstünde hocaların hocası. Konyalı Mahmut Efendi'nin üçlü koruma muskası var. Gulyabaniler bile dokunamamış. Sen mi dokunacaksın?
1: Açılmasın Onur. Aman açılmasın. Sen o kutuyu bekle. Biz de bu döküntü evin içinde çürümeyi bekleyelim. Ay yeter vallahi, sabah sabah başladınız. İrfan bir yandan gulyabani. Yani ben anlatamıyorum ki size. Diyorum ki Cevdet gelecek. Cevdet'in düğün organizatörü gelecek. Adamlar bizi bu sefaletin içinde mi görsün?
4: Günaydınlar canım ailem. Onur hocam, saygılar. Nermin anneciğim, ellerinizden öperim. Size bahsettiğim gibi Serkan Bey'le geldik. Kendisi bizim düğünümüzün baş mimarı olacaktır.
5: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Konsept, vizyon, ambiyans. Gerçekten inanılmaz ya. Fakir ama gururlu bir aura. Ya burayı aslında rustik melankoli temasıyla harmanlamak lazım. Ya şu ahşap kutu falan, ya bu bizim konseptimizin enerjisini aşağı çekiyor ama. Bunu düğün günü atıyoruz değil mi hoca?
2: Hop hop hop hop. Nereye atıyorsun ya? 40 yılım var benim o kutuda evladım, 40 yılım. Allah Allah, o bu kutu hiçbir yere gitmeyecek.
5: Yapma be sevgili hocam, yapma be. Ya bu estetik bir facia ama. Ya bunu buradan kaldırmak lazım. Bu neden kalkmıyor ki? Ya bu niye çıkmıyor buradan?
0: Evet, tabii alkışlayalım bence. Arkadaşlar, çok güzel bir performans sergilemişsiniz. Şu an daha iyi anladık aslında dinleyenlerimizle birlikte. Yolunuz açık olsun ömür boyu. Sahne tozunu yuttunuz artık bakalım. Nasıl, ne kadarını geri dönebileceksiniz ya da dönmeyecek misiniz? Şimdi hedeflerinizi de sormak istiyorum ben programımızın son 10 dakikasında. Melike, mikrofon sende, seninle devam edelim. Sen artık mezun oluyorsun,
1: Evet.
0: iş hayatına atılacaksın.
1: Evet.
0: Hedeflerin nelerdir? Akademisyenlik düşünüyorum dedin.
1: Evet, benim bir akademisyenlik düşüncem var. Ondan kaynaklı aslında bu mezuniyet benim için bir son değil, yeni bir başlangıç. İlerleyen süreçlerde yüksek lisansa başvuracağım. Sahne sanatları üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Tabii ki şartlar ne kadar el verir bilemeyeceğim onu. Ama bir süreci bir şekilde bir yerden başlatmam gerekiyor. Sonuçta bir başarının basamaklarını adımlamak gerekiyor yükselmek için.
0: Muhakkak.
1: Bu şekilde.
0: Erzurum'da mı kalacaksın?
1: Yani güzel bir soru aslında. Ama bir iç mimar olarak aslında Erzurum'da çok fazla bir sektörümüz değer görmüyor. Mobilya sektörü üzerinden evet Erzurum'da değer görmeye başladı. Ama benim istediğim uzmanlık alanlarım daha farklı olduğu için eğer ki akademisyenlik olarak göreve başlarsam Erzurum'da ailemin yanında kalmayı tabii ki isterim. Ama piyasada özel sektörde işe başlarsam tabii ki iş imkanları bana nerede doğarsa orada yaşama devam ederim.
0: Evet, kervan artık yolda dizilecek
1: Evet.
0: bu saatten sonra ama Erzurum'da son yıllarda özellikle tiyatro, sahne sanatları hakikaten çok güzel oyunlar var. Ki zaten devlet tiyatrosu uzun yıllardır Erzurum'da
1: Evet.
0: çok profesyonel işlere imza atıyor. Belki bir işin ucundan tutup sen de bu işi farklı bir yöne evriltirsin. Neden olmasın? Yolun açık olsun diyelim
1: Teşekkür
0: Melike.
1: ederim.
0: İyi ki tanıdık, iyi ki geldin.
1: Teşekkür
0: Ömür boyu
1: ederim.
0: başarılar seninle olsun diyelim ve Musa ile devam edelim. Musa, senin hedeflerin nelerdir?
5: Aslında şöyle, zaten
0: Mikrofonu
5: kesin.
0: alabilirsen sevinirim.
5: Aslında şöyle diyelim, üniversitenin okuduğumuz üniversitenin ve bölümün gerekliliklerini getirerek, zaten ikinci sınıf öğrencisi olmamızdan kaynaklı, gerekliliklerini getirerek bölümü en iyi şekilde tamamlayıp bölümü bitirdikten sonra da
6: hem spor üzerinde hem aynı şekilde

0: Oyunculuk üzerinde ilerlemeyi düşünüyorum aslında. Ama nerede ağır basar diye sorarsanız gerçekten spor üzerinde ilerlemek başlı başına bir etken. Şöyle ki insanların psikolojik olarak ve mental olarak hani durumlarını düzeltmek de bir fayda gibi görüyorum. Tiyatronun da verdiği bir etki tabii ki bu. İkisini bağdaşlaştırabiliriz. Yani bu konuyla alakalı. İnsanların psikolojik etkileri, karakterleri, özellikle karakterlerin etki. Spor gerçekten insanların karakterlerini de etkiler. Yani oyunculuk, yani aynı şekilde. Yani dediğim gibi bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum.
1: Hangi spor branşıyla daha çok ilgilisin?
0: Futbolla uğraştım. 10 sene kadar futbolla uğraştım. Son 3 yıldır da kendi memleketimin takımında antrenörlük yapıyorum. Altyapı kategorilerinde.
1: Malatya'da.
0: Evet.
1: Ne güzel. İnşallah yolu açıktır. Futbol tabii amatör ligde biraz çok zor. Zorlu süreçler.
0: Elbette.
1: Ben de çok iyi biliyorum yakından. İnşallah dilediğiniz her şey gerçek olur. Malatya'ya da selam olsun. Çok güzel bir şehir Malatya. Sen de o zaman mezun olduktan sonra orada devam edeceksin anladığım kadarıyla.
0: Yani aslında dışarıda üniversite okumanın verdiği en büyük etkilerden bir tanesi de memleketinin özlemi ve hasretidir. Yani buraya gelene kadar aslında hani böyle memleket hani sürekli orada olduğun için hani böyle çok görmüyorsun ama dışarı çıktıktan sonra o memleketin özlemi ve hasreti daha ağır basıyor. Özellikle aile özlemi ve hasreti daha ağır bastığı için şu anki planlarım arasında Malatya'ya dönmek var, evet.
1: Evet, ne güzel. Spor bölümünü tavsiye eder misin peki dinleyen arkadaşlarına?
0: Elbette yani şöyle spor aslında gerçekten bir kültürdür. Kültürel bir etkidir. Yani insanların karakterlerini, mental açıdan özelliklerini, psikolojik anlamda rahatlamalarını, yani rekreasyon bölümünde zaten önemli etkenlerinden bir tanesi de insanların psikolojilerine etki etmektir. Yani boş zaman aktivitesidir zaten. İnsanların boş zamanlarında yapabilecekleri etkinliklerdir. Yani sadece evet spor bilimleri fakültesi öğrencisiyiz ama sadece sporla ilgilenmiyoruz. Oyunculukla ilgileniyoruz, animasyonla ilgileniyoruz. Farklı farklı bir sürü branşla ilgileniyoruz. Yani herkese gerçekten tavsiye ederim. Yani bu gerçekten deneyimlenmesi gereken bir tecrübe.
1: Peki. Yolun açık olsun senin de Musa. İki tanıdık, iki geldin. Ömür boyu başarılar seninle olsun.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: İyi çalışmalar dileyelim. Ve Burak'la devam edelim. Necmi Burak Türkez. Burak senin hedeflerin nelerdir?
2: Benim hedeflerim öncelikle rekreasyon bölümünü tanıtmak olabilir. Şu an 3. sınıf öğrencisiyim, rekreasyon sınıfı 3. sınıf öğrencisiyim ve insanların rekreasyonla ilgili çok fazla bir bilgisi yok. Ve o bilgiyi aktarmak çocuklar üzerinde özellikle. Çünkü rekreasyon iş dışı zamanı, iş zamanında çok yapılabilen bir durum. Ve bu durumu aşmak, İşte insanlara rekreasyonu tanıtmak ve buna yönelik iş yapmak istiyorum genellikle. Oyunculuk olabilir, dans çeşitleri olabilir. Ayrıca çocuk animasyonları olabilir, animatör gösterileri olabilir. İşte bunlarla çok fazla uğraşmak istiyorum. Genellikle zaten rekreasyon bölümünü seçme sebebim de buydu bir bakıma. Çünkü ben de lisenin başlarında rekreasyon nedir bilmiyordum açıkçası. Yani rekreasyon bölümünü ilk okuduğum zaman dedim tamam ki bu benim bölümüm. Ve bunu zaten bütün arkadaşlarıma da söylesem yani şu anda bölüm okuyor gibi değiliz. Yani açık konuşayım. Bir aile havası, bir eğlenceli geçiyor mesela derslerimiz. Çok çok iyi derslerimiz var, çok eğlenceli derslerimiz var. Bu yüzden de rekreasyonu genellikle tanıtmak istiyorum ben. Kısa
1: Evet.
2: ve özetle.
1: Peki başarılar dileyelim. Sana da Burak. Çok kapsamlı bir bölüm. Hakikaten öyle. Ve birçok alanda da
0: Evet.
1: çalışılabilir, iş yapabilirsin.
2: Evet.
1: Umarız dilediğin hedefleri gerçekleştirebilirsin. Yolun açık
2: Teşekkürler.
1: olsun Burak. İyi ki tanıdık seni de.
2: Teşekkür ederim.
1: Ömür boyu başarılar diliyoruz.
2: Sağ olun.
1: Devam edelim Miraç'la.
3: Programın başında yazmayı çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Ben de yazmayı seven biriyim. Yani ileriki dönemde yazdığım küçük bir şiirin alınıp bestelenmesini, yazdığım küçük bir hikayenin seslendirilmesini çok isterim açıkçası.
1: Ne güzel.
3: Kendi sesimle de yapmayı isterim. Ha, bunu ayrıyeten başka insanlara da vermeyi çok isterim. Onun dışında dün gittiğim bir ziyarette duvarda asılı bir yazı görmüştüm. İncitme ki incinmeyesin diye bir söz ve incitmemek,
1: Evet.
3: insanları gerçekten incitmemek çok istiyorum.
1: Çok güzel bir mesaj. Miraç hazırda

0: Şiirin var mı kısa da olsa dinlesek?
1: Tamam. Yuvamdır benim ellerin, tek gecelik, tek mevsim. Açan son güneşte koparılan son çiçeksin.
0: Bravo. Bir alkışlayabiliriz değil mi? Evet. Yolun açık olsun Miraç. İyi ki tanıdık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ömür boyu başarılar seninle olsun
1: Sağ ol.
0: diyelim. Hemen devam edelim. Çok fazla da vaktimiz kalmadı. Mustafa, hedeflerin nelerdir?
2: Şu anda okumuş olduğum bölüm elektrik üzerine benim de. Yani liseden beridir gelen bir elektrik şeyi vardı. Ondan dolayı elektrik üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. İleride esnaflık olur, kendi işim olur veyahut da herhangi bir iş olur. Ondan dolayı şu anlık bir elektrik üzerine bir ilerleme bir şeyim var.
0: Bir girişimci ruhu var o zaman.
2: Evet, bir
0: Sezdik. İnşallah zengin olursun. Ablanı da alırsın.
2: inşallah. İnşallah, inşallah. Öyle bakalım
0: Peki,
2: hayırlısı.
0: yolun açık olsun Mustafa. İyi
2: Teşekkürler.
0: ki tanıdık seni de. Efe ile devam edelim. Efe, senin nedir hedeflerin?
3: Benim hedefim daha çok kimya alanında, aslında çocukluk hayalimdi. Akademinin içinde olabilmek, yazıp çizebilmek, bir şeyler üretmek. Ben de daha çok kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum. Daha çok yan dal ya da çap olarak mikrobiyoloji ve genetikten biyokimya üstüne ilerlemek istiyorum. Sonuçta çok küçükken hep Aziz Sancar'ı duyardım, hep gıpta ederdim diyeyim. Çok daha doğru
0: Evet.
3: bir söz olur. Kendisine çok hani hayranlık duyduğum bir insandır. Ben de öyle biri olmayı istiyorum. Bu konuda çalışıyoruz ama bakalım.
0: Umarız başarılı olursun Efe. Senin gözlerinde de o parıltı, o heyecan var. Neden olmasın? Ömür boyu başarılar seninle olsun. Beşiktaşlı mısın?
3: Evet, Beşiktaşlıyız.
0: Beşiktaş'a da yeni sezonda başarılar dileyelim o zaman. İyi ki geldin Efe. İyi ki tanıdık seni de.
3: Ben de sizi tanıdığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Hocam, son olarak siz neler söylemek istersiniz?
4: Bu kadar renkli bir aileye sahip olduğum için çok mutluyum. Yani tek söyleyeceğim kelimeler, hepsinin ruhu, gözleri daha doğrusu, ışıl ışıl ruhları çok temiz. Bunlar benim çocuklarım. Tiyatro benim bir evladım. Çünkü ben tiyatro bölümü mezunuyum. Bu anlamda seneye yine bu grubu toplayacağım. İnşallah bu sefer sizin bu güzel ekibinizi, bizi karşıladınız. Bu arada onu da hemen söyleyeyim. Çok güzel karşılamalar, çok güzel ağırlamalar oldu.
0: Teşekkür
4: Cıvıl
0: ederiz.
4: cıvıl bir ekibiniz var. Bu ekibi de davet ederek yerinde yaşatmak istiyorum. Ben ruha dokunmak istiyorum. İyi bir ruha sahip olan aileler istiyorum. Ne olur ailenizi bırakmayın. Bırakın sosyal medyayı. Aileye dönün.
0: Evet.
4: Teşekkür ederim.
0: Bu güzel mesajla kapanışı gerçekleştirebiliriz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
4: Ben de
0: naziksiniz.
4: teşekkür ederim.
0: İltifatlarınızı da aldık, kabul ettik. Başarılar diliyoruz tüm oyunlarınızda hocam. Bundan sonra her yılda takip edeceğiz artık Zübeyir Cinesi'nin oyunlarını, ekibini. Bu ekibi takip edeceğiz. Çok başarılısınız arkadaşlar hepiniz. Özellikle Miraç, hemen role girdin. Biraz önce bizi de hemen role soktun. Ana gittik adeta. Başarılar sizinle olsun arkadaşlar. Işığınız hiç sönmesin, alkışınız hep bol olsun diyelim. Vaktimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Alev Altun hazırladı programı. Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Tarkan'ın sesiyle ayrılıyoruz. Anılarla yaşamak diyor sanatçı. Biz de kendimizi alkışlayalım mı? Ne dersiniz?

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu

jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek ve rüşvetle imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine İstanbul'da devam ediliyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının 42. oturumu sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Bugünkü oturumda tutuklu iş insanı Vedat Şahin'in savunmasının alındığı belirtiliyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Fikret Alkaya'nın yerine belediye meclisinde seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı Alev Balcı Ünal 3. turda 15 ayın 9'unu alarak belediye başkan vekili oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını partisinin genel merkezinde sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını ele aldığı belirtiliyor. Partinin yönetim kadrosunun netleştirilmeye çalışıldığı, CHP Parti Meclisi'nin toplanması için de hazırlık yapıldığı ifade.

0: Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. TRT Haber'in sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediğini duyurdu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. Fransız donanması, uluslararası yaptırım listesinde bulunan Rusya'ya ait Tagore adlı petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Operasyonun İngiltere ile ortak düzenlendiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesi kabul edilemez, dedi. Rusya, olayla ilgili olarak Fransa'dan bilgi talep etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, baskını yasa dışı olarak nitelendirdi. Bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında ifadesini kullandı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamlar.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: amatörleşmeden konuşalım.
1: Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Bizler program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Hafize Okan, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz. Dünya genelindeki ormanların toplam alanı yaklaşık 4 milyar hektara ulaşıyor. Bu rakam, yeryüzündeki kara alanlarının yaklaşık %31'ine karşılık geliyor. En geniş orman varlığına sahip ülkeler arasında Rusya, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin öne çıkıyor. Dünyanın en büyük orman ekosistemleri ise Amazon yağmur ormanları başta olmak üzere, kuzey kuşağındaki boreal ormanlar ve ılıman iklim ormanları.

0: ormanlarında yoğunlaşıyor. Uzmanlar ormanların iklim dengesi, biyolojik çeşitlilik ve temiz su kaynakları açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ancak tarım faaliyetleri, madencilik, şehirleşme ve orman yangınları nedeniyle her yıl milyonlarca hektarlık orman alanı yok oluyor. Orman yangınları yalnızca ağaçları değil, yaşamın tamamını tehdit eden büyük bir çevre felaketi. Her yıl binlerce hektarlık orman alanı yangınlar nedeniyle yok olurken, doğa geri dönüşü zor yaralar alıyor. Uzmanlar iklim değişikliği ve insan kaynaklı ihmallerin yangın riskini her geçen yıl artırdığına dikkat çekiyor. Yükselen sıcaklıklar ve kuraklık, ormanları adeta kıvılcıma hazır hale getiriyor. Yangınlarla birlikte sadece yeşil alanlar değil, birçok canlı türünün yaşam alanı da kaybediliyor. Ormanların yok olması, hava kalitesinden su kaynaklarına kadar pek çok hayati dengeyi doğrudan etkiliyor. Yetkililer, yangınların büyük bölümünün insan hatasından kaynaklandığını vurguluyor. Özellikle yaz aylarında atılan bir izmarit ya da kontrolsüz yakılan ateş büyük felaketlere yol açabiliyor. Orman yangınları aynı zamanda ekonomik kayıpları da beraberinde getiriyor. Tarım alanları, yerleşim yerleri ve doğal miras büyük zarar görüyor. Uzmanlara göre yangınlarla mücadelede en etkili yöntem, yangın çıkmadan önce önlem almak. Toplumun bilinçlendirilmesi ve erken müdahale sistemleri bu noktada kritik önem taşıyor. Her vatandaşın göstereceği küçük bir dikkat, büyük felaketlerin önüne geçebilir. Çünkü ormanlar yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de yaşam kaynağıdır. Doğayı korumak, aslında insanın kendi geleceğini koruması anlamına geliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Ali Kavgacı ile orman yangınları üzerine konuşacağız. Kendisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve aynı zamanda Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Hafize Hanım, hoş bulduk.
0: Sayın Kavgacı, söz konusu yangın riski yüksek dönemlere yaklaşıyoruz. Bir hayli sıcak havaların söz konusu olduğu mevsimlerde doğal olarak biz de çok korkuyoruz orman yangınları ile ilgili. Yangın riski yüksek dönemler söz konusu olduğunda neler yaptığınızı öğrenebilir miyiz acaba? Neler yapılması gerektiğini daha doğrusu.
1: Teşekkürler Hafize Hanım. Şimdi şöyle, tabii yangın sezonuna giriyoruz ama bu yangın sezonu tabii riskin yüksek olduğu dönemi ifade etmek için kullanılıyor. Biz Akdeniz ülkesiyiz. Dolayısıyla Akdeniz'de yaşıyorsanız her an yangın çıkma ihtimali doğal alanlarda mümkün. Yani yılın aslında tamamı yangın sezonu diyelim ama tabii hava sıcaklıklarının yazla birlikte artması riskleri daha yüksek bir hale getirdiği için daha böyle hassasiyetle konunun ele alınması ve yaşamımızı buna göre şekillendirmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Tabii yangın yönetimi, orman yangınları yönetimi 3 temel öğeden meydana geliyor aslında. 3 bileşenden meydana geliyor. Birbiriyle sıkı ilişki içinde olan. Bunlar yangın önleme, yangın söndürme, tabii yangını kontrol altına ve yangın sonrasında yapılacak restorasyon faaliyetleri. Tabii bunların içinde hepsi çok önemli ama yani içinde olduğumuz süreçte en önemli olanı bana sorarsanız herhalde yangın önleme noktasında ki çalışmalar, yapılması gerekenler ve insan bilincinin bu doğrultudaki en yüksek noktada olması ihtiyacı. Çünkü içinde olduğumuz coğrafya dedi ki Akdeniz. Evet, Akdeniz'de gerek iklimin kolaylaştırıcı etkisi, gerekse o iklimin çatısı altında şekillenmiş olan bitki örtüsünün kolay yanıcılık karakteri bir yerde yangın çıkması ve o yangının büyümesi için çok elverişli ortamlar sunuyor. Doğada yangın olmuyor mu? Oluyor tabii. Yani insanın olmadığı zamanları düşünelim. Akdeniz'de insanın yaşamadığı zamanları. Buralarda yine bu iklim egemen sürüyordu. Yanardağların patlaması, işte volkanik patlamalarla birlikte ve yıldırımların düşmesi doğal yangınlar çıkıyordu ve bu ekosistemler yanıyordu. Ve bu ekosistemler hala bugün varsa demek ki yangınlar bu ekosistemleri kül etmiyor aslında bir anlamda. Çünkü ekosistemler yangınla birlikte yaşamayı öğrenmiş ve yangına uyumlu bir hale kavuşmuşlar.
0: Ama burada başka bir gerekçe var tabii değil mi? İnsan müdahalesi söz konusu çünkü.
1: Evet, evet. Tam da oraya geleceğim. Şimdi evet, yangın çıkıyor, ekosistem yanıyor, gidiyor falan ama insanın bu düzen içine girmesiyle birlikte doğal yangın düzeninde bir değişiklik oldu. Yani yoğun bir şekilde oldu ve bunu son yıllarda özellikle çok yoğun yaşıyoruz. Bunlardan çok kolay anlayabiliyoruz. Çıkan yangınların gerekçelerine bakıyoruz. 100 yangın çıkıyor. Bunun 10 tanesi yıldırımdan çıkıyor. 90 tanesi insan kaynaklı çıkıyor. 100 alan yanıyor. Bunun 1 birim alanı yıldırım kaynaklı yanıyor. 99 birim alanı insan kaynaklı yanıyor. Demek ki o zaman insan dış bir faktör olarak bu yangınla ekosistem etkileşimi sürecine çok sert bir müdahale ediyor ve yangının gerek çıkması gerekse büyük bir enerjiyle geniş alanlarda gerçekleşmesi noktasında büyük bir dış faktör olarak karşımıza duruyor. Demek ki o zaman biz bu yangın sayılarını düşüreceğiz.
0: Hemen burada şunu sorayım.

0: insanın çok sert bir etkisi oluyor. Yangınların ciddi anlamda artmasına diyorsunuz. İnsanların bu sert etkisinde neler var? Neler yapıyorlar?
1: İki temel başlık toplayabiliriz bunu. Bir doğrudan etkisi, iki dolaylı etkisi. Bir doğrudan etkisi doğrudan kasıtlı yangınlar mesela. Yani yangın istatistiklerimize baktığımızda maalesef kasıtlı yangınların çok fazla olduğunu görüyoruz. İki, ihmal. İhmal ve dikkatsizlik yangınları. Mesela piknik ateşinden yangın çıkması. Yazın ortasında mangaldan yangın çıkması. İşte kaynak makinesinden yangın çıkması. Sigarayla yangın çıkması gibi hususlar. Bunlar doğrudan insanın ateşi kendisinin neden olduğu yangınlar ve bunlar gerek sayı itibariyle gerekse yaktıkları alan itibariyle çok büyük alanlar. Anız yakmak mesela, değil mi?
0: Tabii.
1: Anız yakıyor işte çiftçi vatandaşımızın biri. Ateşi ormana kaçırıyor ve çok büyük alanlarda yangınlara sebep oluyor. Bunlar doğrudan yangına sebep olan hususlar. Dolaylı olarak ne? İnsanın hayatını idame ettirme için kurmuş olduğu orman içi tesisler. Mesela enerji nakil hatları. Enerji nakil hatlarından çıkan yangınların sayısı %3 ile 5 civarında yıldan yıla değişiyor ama yaktığı alanlara bakıyorsunuz %20-25 yakıyor. Çünkü ormanın derinliklerinde bunlar ve ilk müdahale noktasında da ulaşılması güç işler. İşte ben hatırlıyorum 2 veya 3 yıl önce Antalya valimizin bir briefingiydi. Galiba vermiş olduğu bir demeçte %28 yangınların bu bölgede turizm kaynaklı çıkmış. Çünkü
0: Evet.
1: turizm orman etkileşimi çok yoğun. İşte orman içi diğer tesisler de var biliyorsunuz. İşte acık ocak işletmecileri, işte hidroelektrik santralleri, restler, gezler. Bu ne demek oluyor beraberinde? Bir insanın orman içine doğru nüfuzu anlamına geliyor ki dolaylı bir şekilde. Bunun da riski arttırdığını söylemek çok yanlış olmaz.
0: Bütün bunlar, bu söyledikleriniz mesela hemen şu soruyu sorduruyor insana. Örneğin enerji nakil hatları günümüz teknolojik koşullarında yer altına alınamaz mı ya da yerleri değiştirilemez mi?
1: Ya şimdi tabii çok uzun mesafeler ve doğal alanlar için geçiyor. Geçmek zorunda kalıyor. Yer altına alınması bir çözüm bence. Bu çok akıllıca bir çözüm. Yer altından geçip iki bakımlarının yapılması hususu çok önemli. Yani çoğu noktada büyük ihtimalle bakımların yeterli olmaması nedeniyle gerçekleşiyor. Mesela ben geçen hafta Çanakkale'de yangın sahalarını gezerken oradaki geçen sene gerçekleşen büyük bir yangının elektrik tellerini kuşların çarpması sonucunda gerçekleştiği iletildi. Nitekim kayıtları da böyle geçmiş. Dolayısıyla hem bakımların çok iyi yapılması hem de ivedilikle bunları toprak altına alınması noktasında çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi çok önemli. Aksi takdirde oradan da yangın sayılarının yanan büyük olduğunu biliyoruz, yani istatistiklerden biliyoruz, OGM'nin istatistiklerinden.
0: Evet. Sayın Ali Kalgacı, az önce çok önemli bir cümle kullandınız. Dediniz ki insan bilinci, orada çok ciddi bir değişik bakış açısına ihtiyaç var. Bu eğitim demek aynı zamanda. Mesela söz konusu ormanların tarım bölgelerine, yerleşim bölgelerine yakın yerlerinde çok sayıda insan var ve gerçekten yangın çıktığında en çok tehlikeyle karşı karşıya kalanlar da yine onlar oluyor.
1: Evet, maalesef.
0: Dolayısıyla orada bir eğitim çalışması söz konusu mu artık bu artan iklim değişikliğiyle birlikte çok sayıda yangına tanık olduğumuz şu günlerde?
1: Hafize Hanım, gerçekten en önemli nokta bu zaten. Yani insanın bir kere yangına sebep olma noktasındaki rolünü ortadan çıkarırsak hem yangın sayılarımız çok düşecek hem yalan alanlarımız çok düşecek. O yüzden insana ulaşmamız gerekiyor. İnsana ulaşmamız gerekiyor derken bir taraftan da insan orman etkileşimi çok derinlemesine girmeye başlıyor bu sefer. Yani iki elin parmaklarına benzetiyorum bunu. Yani şehir bir tarafta, orman bir tarafta, yerleşim yeri bir tarafta, orman bir taraftayken bir bakıyorsunuz iç içe girmiş durumda artık. Yani kesişim alanları, ara kesişim alanları o kadar içte ki ormanla yerleşim yerleri. Bu da insanı en yüksek seviyede bilinçlendirsek bile riskin daha da büyümesine sebep oluyoruz. Şimdi içinde olduğumuz süreçte yangın sayılarının artmasının en büyük sebeplerden biri bu. Alan kullanımının ormana doğru çok derinlemeye gitmesi. İki de tabii iklimin de etkisi var, onları da konuşuruz. İnsana nasıl ulaşacağız peki? Bu çok önemli. Bir kere biz tabii insan konuşurken hep orman yangını konuşurken kırda yaşayan insan üzerinden, köyde yaşayan insan üzerinden konuşuruz. Halbuki köylü insanın, kır insanının çok yüksek bir şeyi var zaten. Yangın geçmişi var. Yangını zaten evin yemeğini ısıtmakta, suyunu ısıtmakta, kapkacağını yıkamakta yıllarca geleneksel olarak kullanıyor. Zaten bir geleneksel alan kullanım bilinci kırda var. Ama bu özellikle son dönemde kentlerin orman içine doğru büyümesi ve bu alanda da geçmişte kır kültürü olmayan kentlerin yoğun bir yaşama geçmesi riski biraz da arttıran unsurlar. Bakın geçen seneki İzmir yangını, Çanakkale yangınına bakarsanız hep sonradan kıra yerleşmiş insanların bulunduğu bölgelerde yangın gerçekleşti. Bu da yeni bir başka bir boyut. Yani evet insanımıza ulaşacağız, eğiteceğiz. Biz de dernek olarak da yoğun faaliyet gösteriyoruz bu anlamda. Ama bu odağımızı sadece kırdaki insan üzerinden değil de kentli insanın. Artık orman yangınları noktasında kentliler de en az kırdakiler kadar içinde olmak zorunda süreç. Farkındalığını arttırmak zorunda. Biz neler yapıyoruz bu anlamda derseniz mesela dernek olarak. Büyükşehir belediyeleriyle özellikle protokollerimiz var. Merkez üzerinden ama ben Antalya'daki şubede de yoğun çalışıyorum. Büyükşehir belediyesiyle birlikte orman köylerinde gidip halkla birlikte dertleşiyoruz. kırsallık

0: insanın yangın bilincini arttırmak gibi bir durumumuz olamaz. Ama orada bir şekilde hassasiyetimizi en yüksek noktaya çıkarma noktasında bir dertleşme alanı içindeyiz. Maalesef tabii buradaki en büyük sorunlardan biri bizim orman köylerimizin de demografik yapısı çok değişti. Yaşlı nüfus ağırlıklı bir orman köyü durumu var. Genç nüfus işte genelde turizmden, tarımdan işte kente ve göç etme durumunda kaldığı bir süreç içindeyiz. Böyle olunca hem önleme noktası hem de yani öbür gün bir yangın çıktığında söndürme noktasında enerjinin zayıf kalmasıyla ilgili sorunlarımız da var. Bu bölgelerden kaynaklanan. Ama dediğiniz gibi temelde insana ulaşmak, insanın bilincini de arttırmak yetmiyor. Hafize Hanım, ben bunu yani artık gerçekten çok derin yaşayarak söylüyorum size. Bilincin davranışa dönüşmesi lazım. Şöyle evet. Örnekliyorum bunu izninizle. Yere sigara izmaritinin atılmaması gerektiğini herkes biliyor. Bunun yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Diğerlerde sigara izmariti var. Davranışa dönüşmediği sürece de olmuyor açıkçası.
1: Ben size burada başka bir örnek vererek bu konuya açıklık getirmenizi ayrıca rica edeceğim. Dediniz ya, orman köylüsü, çiftçi yangınla ilgili çok ciddi deneyimleriyle pek çok şeyi biliyor artık. Ama biliyor olmasına rağmen en çok yangına sebep olan, orman yangınına sebep olan bahçe ve tarlalardan çıkan budanmış otlar ya da biçim artıklarının yakılması, anız yakılması. Şimdi bunları bildiği halde hala niçin önüne geçemiyoruz? Mesela anız yakma konusunda artık eskiye oranda çok daha bilinçli bir halk var mı karşımızda?
0: Şöyle. Ya çıkan istatistiklerden maalesef olduğunu söyleyemiyoruz. Büyük oranda vardır mutlaka elbet. Ama istatistikler için hala anız yakmanın önemli bir orman yangını sebep olduğunu gördüğümüz noktasında da bunu evet demekten geri durmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bir kere anız yakmak zaten başlı başına bir sorun. Biliyorsunuz yasak da anız yakmak. Evet. Ama bir şekilde yapılıyor. Bunu ne yapılacak peki? Yani bu hani yasak olmasına rağmen yapılıyor. Yapılıyor ama yangına sebep oluyor. Ne yapacağız? İşte bu yakma koşullarını bir şekilde düzenlemek gerekiyor zannederim. Yani evet, anız yaktığında mesela ilgili mercilere bildirerek bugün böyle anız yakımı var, aranız gönderme veya tarlalarının, tarla bakın şu çok önemli, anız yakılan tarlalarla orman alanı arasında tarlanın sürülmüş olması o anızın ormana doğru yanlışlıkla kaçması noktasında bir şey olabilir, bariyer olabilir. Çünkü toprağı ortaya çıkarırsanız arada bir yanıcı madde kalmayacağı için kaçmayı engelleyebilirsiniz. Şimdi rüzgarlı hava hallerinde bunların yapılmaması zaten kesinlikle çok elzem. Yani rüzgarlı havada zaten nerede yakarsanız yakın küçücük bir kıvılcımın rüzgarla uzak mesafelere taşınması ve orada yeni bir ateş yakması ve yangına sebep olması çok muhtemel. Dolayısıyla ya burada ortak akılla bir çözüme gitmek gerekiyor. Yani sonuçta demek ki evet, yasakla anız yakmayı engelleyemiyorsak bu anız yakma süreçlerini daha kontrol hale nasıl getirilebilir de konuşulabilecek bir seçenek olarak evet. Duruyor. Dediğim gibi tarlaların etrafında bitki örtüsünden yoksun şeritler oluşturmak yanlışlıkla ateşin ormana doğaya doğru kaçmasını engelleme noktasında bir avantaj sağlayabilir.
1: Zaten sanıyorum söz ediliyordu değil mi? Özellikle bu sözünü ettiğimiz tarım bölgelerine, yerleşim bölgelerine yakın olan yerlerde ormanların tampon bölgeler oluşturmak. Evet. Bu bir çözüm diye söyleniyordu. Az önce iklim değişikliğinden söz ettiniz. Söz konusu iklim değişikliği havanın çok ısınmasıyla birlikte ormanlardaki yaşamı çok daha farklı gözlemlememize de yol açtı. Mesela orman içi yollarda ölü ya da diri örtülerin çok olduğu ve gerçekten buraların temizliği mutlaka kontrollü bir biçimde yapılmalı gerekiyor deniliyordu. Bu çalışmalar özellikle ormanda yaşayanlar, orman işçileri, orman köylüleri açısından baktığımızda gerçekten bizi sevindirecek boyutta mı? Görüyor muyuz bunu?
0: Bu soru çok güzel oldu. Şöyle, bu aynı zamanda yangın önlemenin diğer ayağı. Şimdi biz yangın önlemeyi eğitim üzerinden, bilinçlenme üzerinden konuştuk. Yani yangına dirençli bir toplum yaratma üzerinden konuştuk hızlıca. Bu diğeri de yangına dirençli orman yaratma. Yangına dirençli ormandan kastımız ne? Sonuçta yanması için bir yanıcı yüke ihtiyaç, yanıcı maddeye ihtiyaç var. Özellikle bu yangın riski yüksek alanlarda, söylediğiniz gibi yol kenarlarında, tarla kenarlarında, yerleşim yeri kenarlarındaki gibi alanlarda ince yanıcı maddeyi ortamdan uzaklaştırmak lazım. Yani çakmağa çaktığınızda ibreyi yakarsınız ama odunu yakamıyorsunuz. Odunun yanabilmesi için ilk önce ince yanıcı maddelerin yanmaya başlaması, bir enerji alması, ondan sonra odunu yakması durum var. Yani pikniğe gittiğinizde bile ateş yakarken ilk önce ince maddeleri yakarsınız. Kalın malzemeyi yakamazsınız. Dolayısıyla bu ince yanıcı malzemenin belli bir hatta 20-30 metrelik hatta temizlenmesi çok önemli. Bu temizlenme işte öyle kolay da bir iş değil yalnız. Şimdi şöyle, yani evinizin bahçesindeki ağaçları buduyorsunuz da budamak bile bir günü alabiliyor eğer bu işi bilmiyorsanız. Çim kesmek bile çok uzun oluyor eğer tecrübeli değilseniz.
1: Elbette.
0: Dolayısıyla böyle binlerce metrekarelik alanlardan bahsediyoruz. 10 binlerce metrekarelik alanlardan bahsediyoruz bu temizlik işini. Yangın riski yüksek alanlar belirlenmeli. Bu hatlarda diyelim yol kenarından bahsediyorsunuz, çok güzel siz. Bu hatlarda 20-30 metrelik alandaki ince yanıcı maddelerin temizlenmesi, bu otsu bitkiler olabilir, ibreler olabilir. Ağaçların budanması da bunun içinde. Dahil yapılması gerekir. Ama şimdi şu risk var. Bunu yaptık. Bu malzemeyi de alandan çıkarmamız

0: gerekiyor. Bu malzemeyi orada bırakırsak bu sefer iyice kuru malzeme alana sokmuş oluruz ki riski de daha büyütmüş olabiliriz. Maalesef bunun yapıldığı örneklerle de karşılaşıyoruz. Böyle örnekler de var. Ben mesela Muğla Bölge Müdürlüğü'nden biliyorum. Geçen seneki örneklerden yol kenarları budanıyor, çalılar kesiliyor ve öğütücülerle öğütüp taşınılıyor. Bu çok güzel bir örnek. Ama bunun haricinde mesela geçen başka bir yerde gördüm. Ağaçlar kesilmiş, budanmış, ibreler olduğu gibi sahada duruyor. Bu ne demek? Riski daha da arttırdı.
1: Tabii.
0: Çünkü kuruyacak. En küçük bir şeyle, sigara hizmetiyle bile hızlıca yanacak malzeme oluşturuyorsunuz. Peki burada ne yapacağız? Orman Genel Müdürlüğü'nün bu tek başına başarması mümkün değil. Bu kadar geniş alanlarda temizlik yapıyor. Burada o zaman sivil topluma önemli görevler düşüyor. Yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Veya işte devletimizin diğer kurumlarına önemli görevler düşüyor. Bu da bütünleşik orman yangınları yönetim sistemiyle olabilir. Tabii canım, içinde olduğumuz süreçte şunu açıkça söyleyeyim. Bu sayılardaki ormanlarla, bu büyüklükteki yangınlarla Orman Genel Müdürlüğü ne kadar tecrübeli olursa olsun, ki çok tecrübeli bir kurum, yangın sezonu Haziran'dan Kasım'a kadar uzadığı bir dönemde büyük orman yangınları itibariyle özellikle şehre ve insana gelen yangınlar noktasında sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün mücadele etmesi mümkün değil. Buradaki öneri şu, benim önerim de bu. Bütünleşik orman yangınları yönetim sisteminde OGM'nin, Orman Genel Müdürlüğü'nün çatı kurumu olduğu, diğer kamu kurumlarının, işte AFAD'ın, işte devletimizin diğer kurumlarının, yerel yönetimlerin, büyük şehirlerin, sivil toplumun görev ve sorumluluklarının tanımlandığı, onların gerekli olanlarının, kapasitelerinin iyileştirildiği, altyapılarının iyileştirildiği, nerede, kimin nasıl davranacağını belirlendiği bir mevzuat düzenine ve bunun protokollerine ve tatbikatlarına ve uygulanması ihtiyacımız var. Şunu demek istiyorum, buradan çok detaya girmeyeceğim. Bu yanıcı yükün temizlenmesi, kesilmesi, alandan temizlenmesi noktasında yerel yönetimler çalışabilir, sivil toplumlar görev alabilir. Bu biliyorsunuz Orman Genel Müdürlüğü'nün bir gönüllülük sistemi var. Bu gönüllülük yangın söndürme noktasında ele alınıyor ama bence yangın önleme noktasında özellikle bu alanların temizlenmesi, sonuçta sadece yangın yandığı için gönüllü olmuyor. Yani ateşi görünce daha gönüllü oluyor insan ama ateşi görmeden gönüllü olmak lazım.
1: Tabii, tabii.
0: Daha fazla. İşte bu alanların temizlenmesi noktası bu gönüllülük sistemi etkin bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde bakın bahçe kuruyor herkes. Hobi bahçeleri kuruyor. İşte mesela ben diyelim İstanbul'da yaşıyorum. İzmir'e zeytin bahçesi kuruyorum. İzmir'e zeytin bahçesi kurmuş olmanız yetmez. O bahçenin bakımıyla ilgilenmek durumunda.
1: Elbette.
0: Bugün gidin İzmir'e, Manisa'ya, Balıkesir'e, Çanakkale'ye. O zeytin bahçelerinin altında ağaç boyunca ot olduğunu görüyoruz. E bu da riski arttırıyor tabii. Yani orada bir ateş ortaya çıktığında onun hızlı bir şekilde enerji almasına ve geniş alanlara yayılmasına neden oluyor maalesef.
1: Sayın Kalkacı, o kadar önemli, o kadar çarpıcı bilgiler verdiniz ki gerçekten şunu söyleyebilirim. Gönüllü olmak yangın başladıktan sonra değil, o zaten uzman kadronun işi. Bu işi
0: Aynen.
1: Çok iyi yapan bir uzman kadro var ve Kesinlikle. Geniş oranda deneyime de sahip bir kadro. Asıl gönüllülük orman yangınları başlamadan önce yapılması gerekenleri bilmekle ortaya çıkıyor. Belki de en önemli, en özet cümleydi, çok değerli bir açıklamaydı. Ben özellikle iklim değişikliği senaryolarına göre gerçekten söz konusu orman ekosistemlerinin direncini artırmak, iklime uyumlu hale getirmek çalışmalarının ne kadar üzerinde durulduğunu hepimiz biliyoruz ama sözünü ettiğiniz gönüllülüğün üzerine daha yoğun gitmek gerekliliğini bir kez daha izninizle vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum size de. Sağolunuz
0: efendim.
1: Ben
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için umarım faydalı bir sürü paylaşım olmuştur.
1: Umarız efendim biz de. Tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere selamlar saygılar.
1: Uzmanlar orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca ekiplerin değil toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyor. Her yıl yaşanan büyük yangınlar, doğaya verilen zararın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Yetkililer, vatandaşların özellikle sıcak havalarda daha dikkatli davranması gerektiğini vurguluyor. Küçük bir ihmalin binlerce hektarlık alanı küle çevirebildiği belirtiliyor. Ormanların korunması için eğitim çalışmalarının artırılması gerektiği ifade ediliyor. Çevre uzmanlarına göre erken müdahale kadar bilinçli davranış da hayati önem taşıyor. Yangınların önlenmesi sadece doğayı değil, insan yaşamını da korumak anlamına geliyor. Çünkü yok olan her orman, azalan temiz hava ve kaybolan doğal yaşam demek. İklim krizinin etkilerinin arttığı bu dönemde ormanları korumak artık bir tercih değil, zorunluluk olarak görülüyor. Yetkililer herkesin doğaya karşı daha duyarlı olması çağrısında bulunuyor. Özellikle piknik alanlarında ve ormanlık bölgelerde ateş kullanımına karşı uyarılar sürüyor. Uzmanlar geleceğe nefes bırakmanın ancak bugünden alınacak önlemlerle mümkün olacağını ifade ediyor. Toplumun her kesiminin bu mücadelede aktif rol üstlenmesi gerektiği belirtiliyor.

0: yapıyor. Doğayı korumanın yaşamı korumak olduğu gerçeği bir kez daha önem kazanıyor. Ormanların yaşaması için herkesin daha bilinçli ve sorumlu hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor. Orman sessiz görünür ama aslında her ağacın yaprağında geçmişin hatıraları, toprağında ise insanın kaybettiği huzur saklıdır. Bizler yemyeşil ormanların gelecek nesillere sağlıklı, güçlü ve yaşam dolu bir şekilde aktarılmasını diliyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek sağlık, mutluluk, huzur dolu günler sizinle olsun. Hoşça kalın.
1: Çölleşmeden konuşalım.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Radyo 1. Kariyer Atlası.

Kıymetli dinleyicilerim, herkese selam, merhabalar. TRT Radyo 1'den, Kariyer Atlası programından ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yine sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok özel bir konuyu masaya yatıracağız. Özel hayatınızı ve sosyal hayatınızı işinize yarayabilecek olan önemli konuları Kariyer Atlası programına getiriyoruz. Yine bugün TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte çalışanlar, bizler tükeniyor muyuz? Yoksa hayatın içerisindeki pek çok rutin bizi sıkıyor mu? Bunu mu tükenmişlikle karıştırıyoruz? Bugün birlikte iş hayatının çok kritik ama çoğu zaman belki de yanlış teşhis edilen bir meselesini konuşacağız. Hadi hep beraber yine bir şeyi netleştirelim aramızda.

Yıllardır şunu söylüyoruz, hatta sosyal ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde de benzer şekilde konuştuğumuz, arkadaşlık ilişkilerimizde aramızda dilimize pelesenk ettiğimiz bir konu var. İnsanlar çok yoruldu, tükenmişlik arttı, iş yükü çok fazla, çok yoruluyorum, her gün stres, her gün stres, gerçekten artık tükendim. Bu kelimeleri, cümleleri çokça duyar gibisiniz değil mi? Hatta kendimiz bile bunu çok sık tekrar ediyoruz. Ama son dönemde başka bir soru sorulmaya başlandı. İnsanlar gerçekten tükenmişlik mi yaşıyor, yoksa aslında sıkılıyor mu? Evet, belki de sadece sıkılıyoruzdur. Bu soru basit değil. Aslında bu soru modern iş hayatının en temel varsayımını sorguluyor. Çünkü eğer problem sadece yorgunluk değilse, çözüm de dinlenmek olmayacak. Çözüm tatile gitmek olmayacak. Çözüm kafa izni almak olmayacak. Çözüm tanıdığımız doktordan randevu almak ve ona "hastayım, yorgunum, bana rapor yazabilir misin?" ricasında bulunmak olmayacak. Zaten de olmuyor. İş hayatında işverenler bunu çok iyi bilirler. Yöneticiler ve hatta çalışanlar bunu çok iyi bilirler. Tanıdık bir şeydir. Vallahi bugünlerde o kadar yoruldum ki ve kendimi o kadar halsiz, o kadar bitkin hissediyorum ki galiba hastayım. Doktora gideceğim, hastalığımı söyleyeceğim ve bana şöyle 2 gün, 3 gün bir rapor yazsın. Biraz dinleneyim. Peki dinlendiğinizde, döndüğünüzde her şey düzelmiş oluyor mu? Hayır. Peki rapor alışkanlığı doğuyor mu? Evet. Ya da yöneticinizden kafa izni istemek. Bana bugün 2 saat izin ver, erken çıkayım. Bana yarın izin verebilir misin, öğlene doğru gelsem? Ya da bu hafta 2 gün uzaktan çalışmak istiyorum. İzin verirsen evde online işe katılım sağlayacağım. Bu cümleleri çok duyarsınız değil mi? Hatta yapıyoruz. Bunlar sizce işten kaçmak mı? Yorgunluğumuzu dinlendirmeye çalışmak mı? Tükenmişlik mi? İşten soğumak mı? Çalışma hayatından uzak kalmaya çalışmak mı? Bugün sizlerle birlikte bunu biraz netleştireceğiz. Aslında tükenmişlikten sıkılmaya doğru geçişte fark etmediğimiz bir durum değişikliği var. Uzun yıllar boyunca iş dünyasında en çok konuşulan kavramlardan biri oldu tükenmişlik. Ben de eğitimlerimde, koçluklarımda o kadar çok fazla konuşuyorum ki. Özellikle yüksek stres alanına girmiş, uzun süredir ağır stres altında çalışma hayatında ya da normal hayatında ağır stresli rollerini yerine getirmeye çalışan kişiler aslında yaşamış oldukları şeyi tükenmişlik olarak tanımlıyorlar, fakat yoğunluk var, performans baskısı var, sürekli bir şeylere yetişme hali var. Bu yüzden de çözümün hep aynı yerde olduğunu düşünüyorlar. Daha fazla denge, daha fazla izin, daha az stres. Ama çok önemli bir durum var. Bugün birçok çalışan artık sadece yorulmuyor, yaptığı işin anlamını sorguluyor. Yaptığı işin anlamını sorguluyor. Bu çok kritik bir kırılma. Çünkü bu noktada mesele artık enerji değil, anlam meselesi. Yaptığımız işin gerçekten anlamlı olup olmadığını sorguladığımız noktada yorgunluklarımızı ve yoğunluklarımızı tükenmişlikle tanımlamamız oldukça normal. Anlam vermediğiniz herhangi bir işte, çok basit olsa bile, çok yalın olsa bile, yoğunluk, performans baskısı, yetişme hali ve tükenmişlik herhalde tanım olarak gelecektir. İnanın ki bir bardak suyu çeşmeden doldurup götürüp muhatabına vermek bile sizin için anlam değilse, bir anlamı yoksa, sizin için anlamlı değilse, bir anlamı yoksa bir yorgunluktur. Bunu ergen çocuklarımıza iş yaptırmaya çalıştığımızda hepimiz çok iyi biliriz.
Onlar ne kadar da yorgun.

görünüyorlar değil mi? Sadece belki de akşam yemeğinde yemiş olduğu tabağı kaldırıp mutfağın tezgahına koyacak. Dünyanın en zor işini yapmakta. Dünyanın en ağır görevini almıştır o. Tabağı masadan alıp mutfaktaki tezgaha koymak görevi. İşte bu. Ne kadar ağır bir görev değil mi? Ne kadar yoğun, ne kadar performans baskısının üzerinde hissettiği, tükenmişliğin son noktası. Çünkü yapmak istemiyor. Eğer anlamı yoksa yaptığı işin, ona keyif vermiyorsa, kesinlikle o iş onun için bir tükenme hali. Fakat çok sevdiği kankası, çok sevdiği arkadaşı, günün en yoğun, en yorgun olduğu zamanında bile onu dışarıdaki kafeye kahve içmeye çağırsa ya da işte oynamaya çağırsa, o kesinlikle yorgun değil, yoğun değil, az önceki o mutsuz insan gidiyor ve yerine zıpkın gibi azmi yüksek, başarmaya odaklı biri bu geliyor, öyle değil mi? Hepimiz bunu bir şekilde yaşıyoruz, kendimiz de yaşıyoruz, sadece gençlere değil sözüm. Bu insanın doğası gereği hayatın içerisinde anlam oluşturamadığımız eylemler bizi yorgun ve tükenmiş hissettirir. Literatürde bunun bir karşılığı var aslında. Sessiz sıkılma krizi. Yani işte zihinsel olarak beslenememe hali, hayatın içerisinde doğal olarak iş tatmini yaşayamadığı gibi hayatın tatminini de yaşayamama hali. Örneğin insan işini yapıyor ama içinde değil. Sadece eli yapıyor, zihni değil. Toplantıya giriyorsunuz ama zihniniz başka yerde. Evin içerisinde herhangi bir işin ucundan tutmaya çalışıyorsunuz ama düşünceleriniz başka yerde. Görevlerini tamamlıyor kişi ama hiçbir şey üretmiş gibi hissetmiyor. Bunları yaşadığımız olmuyor mu? Bakın, araştırmalar şunu söylüyor. İnsanların sadece %21'i işine bağlı. Çalışanların sadece, hangi araştırma söylüyor? Gallup verileri. Sadece %21'i işine bağlı. %59'u sessiz kopuş halinde. Şöyle kendi içinize dönün. Bu %60'ın içerisinde olup olmadığınızı bir kontrol edin. Gerçekten ben işimle ilgili bir sessiz kopuş halinde miyim? Bu şu demek, insanlar çalışıyorlar ama bağ kurmuyorlar. İnsanlar hayatın içerisinde yaşamını sürdürüyorlar ama aralarındaki ilişkiye yatırım yapmıyorlar. Akrabalık ilişkilerinde de böyle. Sosyal ilişkilerimizde, çekirdek ailemizde kurmuş olduğumuz diyaloglarda da böyle. Aslında işleyen, çalışan bir sistem var gibi. Ama bağlar kurulmuyor. Ya da kurulmuş olan bağlar kopmuş oluyor. Dolayısıyla biz aslında el alem işte görsün, insanlar ilişkide görsün diye bir hayat yaşıyor gibi oluyoruz. Peki profesyonel iş hayatında bunun karşılığı ne? İşte çalışanların sadece %21'inin işine bağlı hissetmesi. %59'u sessiz kopuş halinde. Burada çok ilginç bir paradoks var aslında. Bugünün çalışan insanı daha eğitimli, öyle değil mi? Daha donanımlı, daha erişilebilir bilgiye sahip. Elimizin altında yapay zekalardan akıllı telefonlara, bilgisayarlardan tabletlere ulaşamadığımız herhangi bir bilgi yok. Saklanmış, arşivlenmiş bilgiler hariç. Bilgi artık çok değerli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Bugünün insanı aslında çerçeve itibariyle diploması olmasa bile oldukça eğitimli görünmek, oldukça donanımlı görünmek ya da ulaşmış olduğu bilgiyi satabilen birisi olduğu için aslında çok değerli biriymiş gibi görünüyor. Ama aynı zamanda daha fazla sıkılıyor, daha kopuk hissediyor hayattan kendini ve hayatın anlamını daha fazla sorguluyor, daha az anlam buluyor. Neden? Çünkü işin doğası değişti. İşler parçalandı. Eskiden bir işi baştan sona

görürdünüz. Stratejisini çok iyi yapardınız. Şimdi sadece küçük bir parçasını yönetebiliyorsunuz. Bu da şu duyguyu yaratıyor. Ben gerçekten ne yapıyorum bu hayatta? Gerçekten bu hayatın içerisindeki anlamım ne? Tabii yapay zeka az önce söylediğim gibi burada çok kritik bir etken. Bazı işleri elimizden alıyor. Ama şuna dikkat etmek lazım. En anlamlı kısmını alabiliyor. Bir veri analisti düşünün mesela. Eskiden analiz üretirdi, rapor yazardı, bilgileri toplardı. O bilgileri geçmiş ve gelecek arasında dataları, verileri analiz ederdi. Şimdi analizleri kontrol ediyor sadece. Bu küçük bir fark değil bakın. Bu şu demek. İşin oluşturma, inovatif olarak ortaya çıkma kısmı gidiyor. Sadece ve sadece kontrol etme kısmı kalıyor. Ve bu durum zamanla şuna dönüşecek. Monotonluk, sıkılma ve kopuş. O yüzden pek çok meslek sahibi yapmış olduğu mesleği de sorgulamaya başladı. Çünkü mesleğin anlamı aslında orada inovatif yeni bir şeyler oluşturma, kendinden bir parça koyma, emek verme, efor sarf etme, performans koyma, çaba etme. Bunların sonucunda ortaya çıkarmış olduğunuz ürün aslında size o işin anlamını doğuruyor. Şöyle düşünsenize, mutfaktasınız, mükemmel bir karnıyarık yapacaksınız. Ne kadar zahmetli değil mi? Bunun için malzemeleri en iyisini toplamaya çalışıyorsunuz. Hepsi bir araya geliyor. Belki en iyi tarifi arıyorsunuz. Bunun için zaman harcıyorsunuz. Sonra o malzemeleri yemeğe pişirmeye, hazır hale getirmeye çalışıyorsunuz. Hepsini belli bir düzende, öncelikli bir şekilde pişirmeye çalışıyorsunuz. Aradan saatler geçiyor. Ona bakıyorsunuz, tuzuna bakıyorsunuz, pişmesini kontrol ediyorsunuz. Aradan saatler geçiyor ve sonunda ortaya bir ürün çıkıyor. Belki pek çok kişinin bilmediği önemli bir yemek tüyosunu da bu yemeğin yapımına dahil ediyorsunuz. Şimdi bu yemek sizin için gerçekten anlamlı. Birileri yediğinde size elinize sağlık dediğinde gerçekten anlamlı. Bir de şunu düşünün. Bir aşçınız var. Diyorsunuz ki akşama güzel bir karnıyarık yap. Karnıyarık yapıyor. O karnıyarık tabağını mutfaktan alıyorsunuz. Ailenizin olmuş olduğu yemek masasına kendiniz taşıyorsunuz. Ve koyuyorsunuz. Onlar da diyor ki eline sağlık, çok güzel olmuş. Hangi yemek daha anlamlı? Hangi yemek sizin için gerçekten anlamlı? İşte yapay zekanın aslında işin içerisine girdiğinde işin doğasını değiştirdiği nokta burası. Eskiden bizler işleri kendi içerisinde değer katarak, emek vererek, o emeği bir şekilde karşıya yansıtarak ve karşının da bu emeği gördüğü, vay be gerçekten datasıyla, bilgisiyle, araştırmasıyla çok güzel bir araştırma olmuş. Eline sağlık, bu adam bütün bilgileri bir araya toplamış, bak bunları analiz etmiş, getirmiş, benim faydama burada sunuyor. Şimdi gördüğümüz her şeyden şüphe eder de olduk. Öyle değil mi? Yapılan bütün işlerden şüphe eder olduk. Bugün bir çalışan yöneticisinin önüne getirmiş olduğu raporu, yazmış olduğu maili, hatta atmış olduğu WhatsApp mesajını bile kendi yazdığı gibi gururla ortaya koymakta şüphe ediyor. Kendi yapmış olsa bile. Hatta yöneticisi gelen her mesajı, her çalışmayı, her bilgiyi, her görseli herhalde yapay zekadan destek almıştır yorumunda bulunuyor. Bugün iyi ve başarılı işlerin tümü yapay zekaya referans veriliyor. Bugün iyi yazılmış metinler, iyi oluşturulmuş iş stratejileri, iyi yazılmış teklifler, iyi yapılmış sözleşmeler altında, bilinçaltımızda acaba arkasında bunun yapay zeka mı var? Çünkü çok iyi olmuş dedirtiyor. Tabii ki bu durum zamanla şuna dönüşüyor. Monotonluk, sıkılma ve o işten kopuş. İnsan tek bir rolden oluşmaz malum. Biz ebeveyniz, eşiz, arkadaşız, bireyiz ve aynı zamanda çalışanız. Sosyal hayatta rollerimiz genelde daha anlamlı, öyle değil mi?
az önce anlattığımız çerçeveye baktığımızda.

daha duygusal, daha gerçek. Ama iş hayatında rol bazen şuna dönüşebiliyor. Görev yapan bir mekanizma. Bir robot gibi. İşte çatışma burada başlıyor aslında. İnsan sosyal hayatta canlı, sosyal hayatta gerçek, işte ise mekanik. Bu fark büyüdükçe şu oluşur. İçsel bir kopuş, içsel bir çatışma ve kişi şunu demeye başlar. Ben burada gerçekten ben miyim? İş hayatının içerisinde gerçekten ben miyim? Tükenmişlik gerçekten karşıdan görünür. Bu çatışmada yorgunluk, tükenmişlik beraber hareket ederler. İnsan yorulur, düşer, performansı azalır. Fakat sıkılma dediğimiz şey çok sessiz bir şeydir. Gerçekten insanın içerisine depresif bir duygudur. İnsan içerisine düştüğünde, insan çalışmaya devam etmesine rağmen, toplantılara girip çıkmasına devam etmesine rağmen, mailleri atmasına, müşterileri aramasına devam etmesine rağmen, içten içe bu sıkılma eğer bir kez girdiyse insanın ruhuna ve kalbine, içten içe işten çekilmeye başlar. Bu yüzden organizasyonlar çoğu zaman şunu fark etmiyorlar. Çalışan orada ama aslında yok. Yani bedenen orada duruyor. Yapmış olduğu işleri eliyle, gözüyle, ayaklarıyla giderek, yaparak, bakarak, anlamaya çalışarak sanki oradaymış gibi duruyor ama aslında yok. Bu çok tehlikeli bir kriz. Kültürü de dinamitleyen bir şey, ilişkileri boğan bir şey, ilişkileri bozan bir şey. İş yerlerindeki sessizliği daha önceki çektiğimiz programlarda hatırlarsınız, takip edenler bilirler. İş yerlerindeki sessizliği sevmem demiştim. Bir ofise girdiğinizde, bir açık ofiste veya bir yemekhanesinde ya da bir toplantı odasında işten başka herkesin sessizce durduğu ve kimsenin ilişki geliştirmediği ortamları sevmem. Çünkü orada aslında insanlar sadece iş kimlikleriyle bulunuyorlar. Diyeceksiniz ki orası bir iş yeri, elbette öyle olmalı. Peki insan olma halimiz, kızmamız, sevinmemiz, birbirimizi ikna etmeye çalışmamız, mutlu olmamız. Aynı iş yerinde iş arkadaşımızda, altını çiziyorum, iş arkadaşımızda yapmış olduğumuz paylaşımlarımız. Eğer bunlar olmazsa insan elbette ki iş yerinde sıkılır ve bir süre sonra da tükenir. Buradan yöneticilere o zaman bir pay çıkartalım. Burada liderlik devreye giriyor. Özellikle anlam ürettirme. Önceleri liderliği biz şöyle tanımlıyorduk. Hedef koyan, performans takip eden, sonuç alan, planlayan, kontrol eden. Bugün liderlik şuna evrildi. Anlam ürettiren. Çünkü insan şunu görmek istiyor. Yaptığım iş neye hizmet ediyor? Lider bu sorunun cevabını çalışanı ile birlikte ona anlatmalı, aramalı, bulmalı. Tabii ki önce kendisi bilmeli. Bir liderin çalışmış olduğu iş yerindeki üst yönetimin, kurumun, stratejisinin, vizyonunun nereye ulaşmak istediğiyle ilgili olan cevabı çok net biliyor olması lazım. Ve çalışan yaptığım iş neye hizmet ediyor? Ben neden bu işi yapıyorum? Sabah uyanıp neden bu iş yerine geliyorum? Bu cevabı mutlaka yöneticisiyle birlikte bulmuş olması lazım. Ve lider anlamı burada oluşturuyor. Çalışanlarınıza sorun. Bu iş yerinin senin için anlamı ne? Bu sektörün senin için anlamı ne? Bulunmuş olduğun birimin, yapmış olduğun bu işin anlamı ne? Anlamı ne sorusu aslında şununla sorulur. Niçin yapıyorsun bunu? Hangi amaç için? Neye hizmet ediyor bu yaptığın iş? Bakın bu soru bir yönetici tarafından çalışanına neredeyse sorulmaz. Ve pek çok insan da aslında bu soruyu kendine sormaz. Anlam ürettirmek liderin önemli bir görevi. Ben burada neden varım? Sorusuna cevap vermek aslında bu. Bu işin etkisi ne? Ne kadar bir alanı etkiliyor? Çünkü anlam oluşturmak aslında kişiyi psikolojik olarak güçlü hale getiriyor. Anlam oluşturmak bir insanın bulunmuş olduğu yere bağ kurmasını sağlıyor. Anlam oluşturmak bulunmuş olduğu yerdeki problemleri çözmeye istekliliği artırıyor. Anlam oluşturmak sadece tek bir

bir çözüm etrafında değil, alternatif başka çözümler üreterek o sorunun bir daha çıkmamasını sağlayan yapısal çözümler oluşturuyor. Anlam oluşturmak empati yapmayı, insanlarla iyi ilişkiler geliştirmeyi, onlarla bağ kurmayı, onlarla pozitif çatışma kültüründe anlamlı sonuçlar üretmeyi beraberinde getiriyor. Anlam oluşturmak insanın hayattaki anlamını, bulunmuş olduğu konumu net bir şekilde oluşturmasını sağlıyor. Ben işe yarayan bir insanım. Bakın bu düşünce var ya o kadar değerli ve kıymetli ki insanı depresyondan bile çıkartır. Ben işe yarayan bir insanım. Bir insan bu dünyaya işe yaramaya gelmiştir. Bir işe yaramaya gelmiştir. Çoğu insanın sıkılmasında, tükenmişliğinin arkasında yatan kavram, bu anlamı kaybederek ben ne yapıyorum ya? Ne işe yarıyorum ki? Sorusuyla başlayan bir sıkılma anıdır. Eğer liderler bunu görürse ve buna yatırım yaparsa gerçekten bu dönemin önemli bir lideri haline gelirler ve takipçileri yani onunla birlikte çalışan kişileri onun söylediği, onun göstermiş olduğu hedefi, onun üretmiş olduğu anlamı, şirketin gitmek istediği noktayı kabul ederler. Eğer liderler bunu görünür kılmazlarsa ya da kılamazlarsa en iyi sistem bile çalışmaz. En mükemmel kurumsal firmalar profesyonel zeminde buluşmuş akıllı insanlar çalışamaz hale gelir. Bunu defalarca gördüm. En iyi sistemler bile çalışmaz. Ama liderler bunu görünür kılarsa, isterseniz o firmanın içerisinde, o kurumun içerisinde, kurumsallık aslında hiç çalışılmamış olsun. Prosedürler hiç yazılmamış olsun. Gerçek iyi bir sistem gibi çalışmaya başlar. Evet, kıymetli dinleyicilerim. Belki de bugün kendimize şu soruyu sormak en mantıklısı. Ben gerçekten yoruluyor muyum? Yoksa aslında sıkılıyor muyum? Ve belki de en önemlisi yaptığım iş beni besliyor mu? İçimde bir tatmin duygusu oluşturuyor mu? Çünkü modern iş hayatının en büyük problemi şu, insanlar artık sadece fazla çalışmıyorlar. Yeterince anlamlı çalışmıyor. Saatlerce bir işin peşinde koşuyor ama onun için pek fazla bir anlamı yok. Bu fark geleceğin iş dünyasını belirleyecek. Ve bu farkı anlayan insanlar geleceğin iş dünyasında, kariyer yolunda emin adımlarla ilerleyecekler efendim. Evet, Kariyer Atlası programında emin adımlarla ilerlemiş olduğunuz hayatınızı, kariyer yolunuzu bir şekilde yeni konularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki hafta Kariyer Atlası programında TRT Radyo 1'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Sosyal güvenlik sözleşmeleri nasıl düzenleniyor? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Behzat Gürbüzer cevaplıyor.
1: Sosyal güvenlik sözleşmeleri, eşit muamele, mevzuatın tekliği, sürelerin birleştirilmesi, yardımların transferi ve idari işbirliği ilkeleri temel alınarak düzenleniyor. Bu ilkeler, farklı ülkelerde çalışan kişilerin sosyal güvenlik haklarının korunmasını ve uygulamada birlik sağlanmasını amaçlar. Eşit muamele ilkesi, akit taraf ülkelerin vatandaşları ve sigortalılarının sosyal güvenlik bakımından eşit işleme tabi tutulmasını ifade eder. Buna göre, bir ülkenin sosyal güvenlik

0: mevzuatı diğer iki taraf ülke vatandaşlarına da kendi vatandaşlarına uyguladığı şekilde uygulanır. Bu uygulama herhangi bir ayrım yapılmaksızın gerçekleştirilir. Uygulanabilir mevzuatın tekliği ilkesi ise kişilerin aynı anda birden fazla ülkenin sosyal güvenlik sistemine tabi olmasını önler. Böylece çifte sigortalık durumu ortadan kaldırılır, aynı zamanda çifte prim ödenmesinde önüne geçilmiş olur. Sürelerin birleştirmesi ilkesi sosyal güvenlik sözleşmelerinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bu ilke sayesinde iki ülkede geçen ve aynı zamanda rastlamayan sigortalık süreleri birleştirilerek aylık veya gelir ödenebilmektedir. Yardımların transferi ilkesiyle gelir veya aylık sahiplerinin hangi ülkede ikamet ettiğine bakılmaksızın hem akit ülkede kazanılmış hakların korunması hem de yardımların akit ülkeler arasında transfer edilmesini sağlamaktadır. İdari işbirliği ilkesi kapsamında ise akit taraf ülkelerin yetkili kurumları birlikte hareket eder. Bu kurumlar mevzuatlarını uyguluyormuş gibi birbirlerine yardımcı olur. Ayrıca kapsamdaki kişilere yönelik işlemlerin doğru ve hızlı yürütülmesi için karşılıklı bilgi paylaşımında bulunurlar. Sonuç olarak bu temel ilkeler sayesinde sosyal güvenlik sözleşmeleri yurt dışında çalışan kişilerin ve ailelerinin sosyal güvenlik haklarını güvence altına alan güçlü bir sistem oluşturmaktadır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün CHP Genel Merkezi'nde yürütüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki süreci ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP'de olağanüstü kurultay için takvim tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin en kısa sürede tertemiz bir kurultay yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel ise CHP'de olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlandığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Bunu bir İBB çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklanan CHP'li belediye başkanının yerine seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı Alev Balcı Ünal, 3. turda 15 ayın 9'unu aldı, belediye başkan vekili oldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara, İsrail'li faşist grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasına sert tepki

0: Haziran'da Fransa'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak. Bolat toplantı kapsamında Paris'te mevkidaşlarıyla da önemli temaslarda bulunacak. Görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa ile entegre sanayi kapasitesi ve yatırım fırsatları masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Ancak TRT Haber'in sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. Fransız donanması uluslararası yaptırım listesinde bulunan Rusya'ya ait Tagore adlı petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Operasyonun İngiltere ile ortak düzenlendiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesi kabul edilemez dedi. Rusya olayla ilgili olarak Fransa'dan bilgi talep etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov baskını yasa dışı olarak nitelendirdi. Bu eylemler uluslararası korsanlık sınırında ifadesini kullandı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Dursun Bey, Harmancık Tavşanlı Devlet Yolu 17-21. Kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle Dursun Bey Tavşanlı istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki önlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Çavdır Tefendi Burdur yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: afiyet de.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket.

0: üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Reklamlar.
4: Biraz hareket.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Biraz Hareket programımızı dinliyorsunuz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz ve tehlikeli sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit. Biraz hareket. Bugün konuğumuzla sporda fiziksel antrenman kadar önemli bir alanı, psikolojik beceri antrenmanını ve spor psikolojisini konuşacağız. Kendisi bir aynı zamanda öğretim üyesi, Esenyurt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Buse Sulu. Merhaba efendim, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Söz konusu spor psikolojisi olduğunda bu kavramın hayatımıza ne zaman girdiğini ve spor için ne gibi katkıları olduğunu öğrenebilir miyiz sizden?
1: Tabii ki de aslında bakıldığında bu öncelikle spor psikolojisi olarak değil ancak sosyal psikoloji bağlamında Norman Triplett'in bisikletçiler üzerinde yaptığı bir çalışmayla ortaya çıkan bir nokta. Yani bisikletçiler de bizim için sonuçta sporcu. Bununla beraber ilerleyen süreçte 1920'lerle başlayan 1980'lere kadar böyle bir altın çağını, hani önce kuruluş dönemi 20-50 arası, 60-80 arasında da altın çağını yaşayan bir dönem. Ancak işte modern dönemi gerçekten farklı temelli yaklaşımların girmesi. Çünkü baktığımızda spor ve psikoloji içinde barındıran multidisipliner bir alan. Multidisipliner bir alan olmasından kaynaklı da iki alanın birbirine entegre edilmesi gerekmesiyle beraber 1990'dan günümüze kadar da daha aydınlık bir dönemini yaşamış oluyor. Yani gerçek kimliğine ulaşmış oluyor.
0: Evet. Söz konusu spor psikolojisi olduğunda bunun daha çok profesyonel sporcularda kullanıldığını mı görüyoruz?
1: Aslında şöyle, şimdi spor psikolojisine baktığımızda birazcık temel olarak ele alalım. Psikolog dediğimizde ya da psikoloji dediğimizde bir problem olduğunda insanların başvurduğu bir nokta olarak görüyoruz. Ama spor psikolojisi dediğimizde performansı ortaya koyduğumuz, spor bilimlerine girişte anlattığımız performans, teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik parametrelerden oluştuğu için biz de içinde bulunduğumuz durumda optimal performansı almak istiyorsak eğer psikolojik olarak da sporculara yönlendirmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Buradan yola çıkarak da şunu söylememiz lazım ki sporcu profesyonelleşmeden önce de yani altyapıdayken de psikolojik olarak destek sağlanmalı. Çünkü orası biz spor psikolojisini sadece bir durum karşısında ya da yaşanan bir olumsuzluk karşısında ortadan kaldırmak istemeyen bir taraftayız. Aslında sporcuyu olağan performans bütünü içerisinde bütüncül olarak ele alıp güçlendirmek. Nasıl fiziksel olarak güçleniyorsa psikolojik olarak da güçlenmeli ki karşılaştığı durumda kırılmadan devam edebilsin diye. O yüzden sadece profesyonel sporcularda değil, altyapıdan başlayarak psikolojik desteğin sağlanması gerekiyor. 8 yaşında da sporcum var mesela.
0: Evet. Ama aynı zamanda sadece belki amatör sporcular ya da egzersiz yapanlar açısından da öyle bir psikolojiye ihtiyaç var galiba. Çünkü biz o psikolojiye ulaşmadan egzersize bile adım atmakta zorlanıyoruz gibi sanki.
1: Kesinlikle. Şimdi şöyle, egzersiz ve sporu birbirinden ayıran şey rekabet.
0: Tabii.
1: Normal standartta. Ama egzersizde de bir rekabet var. Kişi kendiyle rekabet etmek istiyor. Eski haliyle.

0: Bir gün önceki haliyle, aynadaki baktığı haliyle bir rekabet içerisine girmek istiyor. Şimdi böyle bir rekabet içerisine girdiğinde de bu sefer şunu görmüş oluyoruz. Orada da bir sürdürülebilirlik var. Orada da bilişsel engeller ortaya çıkıyor. Ya da işte sporcularda oluşan yapamam, devam edemeyeceğim gibi bilişsel çarpıtmalar aynı şekilde egzersizde de var. Nasıl? Değişmiyorum, ilerleyemiyorum noktası. Bununla beraber de egzersizde de bir duygu var. Yani
1: Tabii.
0: sporda nasıl duygu düzenleme önemliyse aynı şey egzersizde de önemli. Burada da işte programımız çerçevesinde mesela hareket noktasında ve üç kişiden birinin egzersiz yapıyor olması toplumumuzda doğru egzersizi yapmıyor olması, kendi seviyesinde egzersiz yapmıyor olması. Yani normalde baktığımızda işte egzersiz psikolojisi bağlamında kişi eğer bireysel temelli bir egzersiz yapmaktan hoşlanıyorsa orada sürdürülebilirliği daha fazla. Grup temelli bir egzersiz yapmaktan hoşlanıyorsa orada sürdürülebilirliği daha fazla. Ama biz burada bile doğruyu yapmıyoruz ve hep sonuç odaklıyız. Ama biz burada performans içinde performans olan, çünkü egzersiz de bir performans az önce bahsettiğim gibi. Ama önemli olan performansı nasıl sürdürebileceğini gösterdiğimiz her noktada zaten egzersiz ve spor psikolojisi bağlamını kullanmamız gerekiyor.
1: Evet, sözünü ettiğiniz spor psikolojisi, şimdi anlaşılan o ki sportif performansın sadece fizyolojik özelliklere bağlı olmadığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda psikolojik beceriler de söz konusu. Peki bu psikolojik becerilerin antrenmanı hangi tekniklerden oluşuyor?
0: Aslında şöyle, bunu buraya bir açıklık getirmek istiyorum. Az önce belirttiğim bir şey vardı. Biz performansı oluştururken teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik olarak ortaya koyuyoruz. Ve bu yüzden de psikolojik beceri dediğimiz şey kişinin aslında psikolojik sağlığı, yani psikolojik olarak iyi oluşunun sağlıklı olması. Yanlış bir şey beyan etmek istemem. Biz sporculara psikolojik beceri antrenmanı yaptırıyoruz. Psikolojik beceri antrenmanında hedef belirleme süreçlerimiz var. İşte performans hedeflerimiz var, süreç hedeflerimiz var ve sonuç hedeflerimiz var. Bunlar yıllık oluyor mesela. Dün akşam bir sporcumla bir yılı bitirdiğimiz için bu nasıl geçti? Belirlediğimiz hedeflere ulaştık mı, neye ulaşmadık diyerekten bir hedef belirleme gerçekleştiriyoruz. Daha sonraki süreçte imgeleme, zihinsel antrenman olarak çok fazla geçen bir şey ama ona zihinsel antrenman demiyoruz aslında. İngeleme diyoruz. O da ingelemeden bahsettiğimiz şeyde beş duyu organımız dışında altıncı kinestetik duyu organımızın dahil olması, yani burada neyi ifade ediyorum? O kası çalıştırabilme yetisiyle ortaya attığımız bir şey. Ve burada öncelikle istediğimiz şey sporcunun ya da kişinin beceriyi yapıyor olabilmesi gerekiyor. Fiziksel olarak öncelikle o beceriyi yapıyor olabilmesi gerekiyor ki biz ona işte sakatlıktan sonra inceleme yaptırıyoruz. Yarış öncesinde inceleme yaptırıyoruz. Ama neden? Sakatlıkta toparlanabilsin diye inceleme yaptırıyoruz. Toparlanabilsin ne demek? Sakatlanan o organın tekrardan aktive edilmesi.
1: Tabii.
0: Yani o kinestetik dediğimiz yani burada devreye giriyor. Ama kişinin önceden bunu yapıyor olması gerekiyor ki beceri beyinde oluşsun. Çünkü siz az önce dediniz ki sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiği.
1: Evet.
0: Aslında işte son yapılan yani benim yazdığım bir çalışmada ortaya koyduğumuz bir veri var. Veri de şunu diyor. Son yapılan olimpiyatlarda birinci ile ikinci arasındaki süre yüzdelik o kadar küçük ki bu fiziksel farklı açıklanamaz. Hani oradaki o sürdürülebilirlik mesela yüzmede bırakmama noktası. O yüzden de burası bizim için aslında beceriyi sürdürebilme noktası olduğunda biz sadece bunu toparlanma amacıyla yapmıyoruz. O yüzden mesela öz konuşma ya da self talk dediğimiz bir şey var. Olumsuz o düşünceleri, az önce bahsettiğim bilişsel çarpıtmaları ortadan kaldırmak amacıyla, olumlu işlevsel ifadelere dönüştürmek amacıyla yaptığımız bir süreç var. Daha sonraki aşamada dikkat antrenmanları yapıyoruz. Çünkü çok yoğun dikkat gerektiren branşlarımız var. Atıcılık mesela baktığımızda ister ateşli atıcılık olsun ister okçuluk olsun mesela, ama bununla beraber bizim için en önemli şey farkındalık ve duygu temelli psikolojik psikolojik beceriler. Çünkü kişi

0: Öncelikle içinde bulunduğu durumu fark edebilmeli.
1: Tabii.
0: Şu an ilk defa burada değilim. İlk defa bunu yaşamıyorum. İlk defa kaybetmeyeceğim. İlk defa kazanmayacağım. Kontrol edebilme. Yani şimdi eğer kişi farkında olmaz da duygusunu düzenleyemezse zaten benim yaptırdığım dikkat antrenmanının hiçbir etkisi olmayacak.
1: Şimdi tabii bu anlattıklarınız gerçekte zihinsel bir takım süreçleri de devreye sokmayı gerektiriyor herhalde. Zihinsel stratejilere sahip olmak önemli. Performans faktörleri içinde bu zihinsel stratejiler kim bilir profesyoneller tarafından nasıl uygulanıyor. Ama bir motivasyon başlatmak ve o motivasyonu rekabete dayalı bir alanda sürdürmek, yorulsa dahi bir takım durumlarla hiç daha önce düşünemediği durumlarla karşı karşıya geldiğinde dahi içindeki o özgüveni harekete geçirmekten vazgeçmemek çok kolay bir şey değil gibi görünüyor sanki.
0: Sürdürülebilirlik burada çok önemli. Şöyle örnek vermek istiyorum. Yüzme örneğiyle anlatmak istiyorum bunu. Şimdi yüzmede çok küçük yaşta başlanılan bir branş.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ki yani 4-5 yaşında çocukları
1: Tabii.
0: yüzmeye başlatıyor ebeveynlerimiz. Yüzmeye başlattığı noktada yüzmede gerçek verimi 11-12-13 yaşında alıyoruz. İşte ilk Türkiye şampiyonasına 11 yaşında gidiyor mesela. 13 yaşında ilk milli takıma seçilme noktası devam ediyor. Ama biz orada tüketmeye başlıyoruz sporcuyu. Hani çok fazla antrenman, çok fazla baskı, çok fazla antrenman, çok fazla beklenti. İşte 8 yaşındaki sporcumun babasıyla yaklaşık 11 aydır çalışıyoruz mesela. Baba antrenmanı izliyordu. Bana şimdi şey diyor. Hocam kaç ayak vurduklarını sayıyorlar, ben içeri girmiyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Ebeveyn yukarıdan kaç ayak vurduğunu sayıyor çocuğunun. Daha
1: Evet.
0: çok vurabilirdi. Ama şimdi 8 yaşında, 9'a girecek. Ve sonraki aşamada ne oluyor? Ben orada performans verimi almıyorum zaten. Her branşın da aynı aslında tam olarak bu şekilde gelişiyor. İşte yüzmede 11 yaşında verim almaya başlıyorum ama gerçek verimi oradan almıyorum. 5-6 sene boyunca özel ders aldırıyorlar. Kara antrenmanı yaptırıyorlar çocuğa. 11-12 yaşında verim almak için çocuktan. Çocuk 12 yaşına geldiğinde yüzmeyi bırakıyor.
1: Evet.
0: Çünkü 6 yıldır yapması gerekeni yapmadığı için. Kaçırdığımız nokta orası. Ya da voleybolda 15-16, 14-15 uzmanlaşma, profesyonelleşme yaşı. Ama şimdi gene 8-9 yaşında başlatıyoruz. Yeteneği olmasa da devam ettiriyor mesela bebeğin. Böyle olunca da
1: Evet.
0: motive edemiyoruz oradaki noktada.
1: Tabii bir sporcunun hem kendi güçlü ya da zayıf yönlerini, arzularını, kusurlarını bilmesi, bunun farkına varması bu süreçte belli ki çok önemli. Ama siz sadece sporcularla değil, özellikle söz konusu spor psikoloğu olduğunda belki bu sporcuların aileleriyle de ayrıca bir araya geliyorsunuz belli ki. Onlarla da çalışıyorsunuz. Söz konusu spor psikologları antrenörlerden farklı mıdır bu anlamda?
0: Bunu bence çok güzel açıklayabilecek bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben aynı zamanda hem yüzme hem voleybol antrenörüyüm. Yani spor bilimleri fakültesi ve denetim öğretmenliği bölümü mezunuyum zaten.
1: Evet.
0: Çok uzun süre antrenörlük yapmış bir insanım. Evet, antrenörler psikologlardan ya da psikologlar antrenörlerden farklıdır. Çünkü normal şartlarda baktığımızda bir antrenörlük eğitimine dahil olan kişi sadece bir tane spor psikolojisi dersi alıyor. Ve oradaki temel kavramlar üzerine gidiyor. Ama bu aşamada birden fazla da sporcusu var ve performans odaklı sadece çıktığı düşünen bir şey.
1: Evet.
0: Bu aşamada da antrenör daha fiziksel beklenti bekliyor. Psikolog fiziksel beklentinin ötesinde performansı engelleyen faktörleri ortaya koymaya çalışıyor. Ve antrenör fiziksel olarak performansı engelleyen faktörleri ortaya koymaya çalışırken psikolog psikolojik olarak performansı engelleyen faktörleri ortaya koymaya çalışıyor. Ama burada paradigma şu. Onlar farklı kişiler. Evet, tamam. Ama biz aynı paydaş altında çalışabildiğimiz zaman, yani ben sporcunun antrenörüyle çok yakın bir dinamikteysem, sporcunun antrenmanının nasıl geçtiğini biliyorsam, yarışta izlediğin yarışta antrenörle yan yana gelip nasıldık, ne yaptık, bir sonraki hedefi nasıl koymalıyız sence diye biliyorsak çok daha güçlü ilerliyoruz.
1: Evet,
0: İkisi
1: yani
0: çok farklı rol Ama ilerleyebilmek için de birlikte ilerlememiz gereken bir paydaş. Evet, bu arada ebeveynlerle de 18 yaş altında özellikle ebeveynlerle muhakkak dirsek temasında olmamız gereken bir nokta var. Çünkü biz bir birey ortaya koymaya çalışıyoruz ve performans üretmesini istediğimiz bir birey ortaya koymaya çalıştığımız için ebeveynlere çok fazla siz onun antrenörü değilsiniz, siz onun rakibi değilsiniz. Lütfen ebeveyn olduğunuzu unutmayın.
1: Unutmayın, evet.
0: Dolayısını vermemiz gerekiyor.
1: Tabii şimdi ülkemizde bu alanda özellikle spor psikolojisi hizmetlerini düzenleyen bir takım standartlar olmalı herhalde, ya da var mı diye sorayım.
0: Ülkemiz adına maalesef ki çok yok. Nasıl çok yok? Ben işte mesela spor psikolojisi çalışmak istiyorum dediğimde, yüksek lisansa başladığımda hocam bana dedi ki Ankara ve Hacettepe Üniversitesi'nde bununla ilgili eğitim veriliyor dedi. Şu an Ankara Üniversitesi'nde verilmiyor mesela. Marmara ve Hacettepe Üniversitesi'nde, yeni dönemde de Fenerbahçe Üniversitesi'nde verilmeye başlanan bir süreç var. Eğitim nasıl olmalı? Şimdi biz işte spor bilimlerinden çıkıyoruz mesela ve spor psikolojisi çalışmak istiyoruz. Spor psikoloğu olmaktan bahsetmiyorum, bakın ilk aşamada spor psikoloğu olmak,
1: Evet.
0: spor psikolojisi çalışmaktan bahsediyorum. Ne olursa olsun bir birey spor psikolojisi çalışacaksa, psikolojiden geldiyse spor bilimlerinin bilimsel hazırlık derslerini almalı. Spor bilimlerinden geldiyse de psikolojinin bilimsel hazırlık derslerini almalı. Bazı temel dersler ve bu dersler alınmalı. Spor psikoloğu olma noktasına baktığımızda da az önce bahsetmiş olduğum spor bilimlerinden gelen bir arkadaşım, psikoloji bölümünden bir dönem boyunca da bir yıl boyunca almış olduğu bilimsel hazırlık dersleriyle spor psikoloğu olmuyor. Çünkü Türkiye standartlarında psikolog olabilmek için lisans eğitiminin psikoloji olmasını ve bunu tamamlamış olması gerekiyor.
1: Evet, bu süreç aslında önemli. Dünyanın pek çok yerinde, ülkesinde mesela akreditasyon var, bu alanda duyuyoruz, görüyoruz. Ama bizim ülkemizde akreditasyon eksikliği biraz da sanki ben spor psikoloğuyum diye çıkan hemen her çeşit psikolog aşamasında psikolog olarak görev yapan insanlarla karşı karşıya bırakabiliyor mu sporcuları?
0: Neşe Hanım kesinlikle bırakıyor ve sadece şimdi çok kolay bir noktası var. İşte bir kurum mesela spor psikolojisi eğitimi açıyor 16 saatlik. O eğitimi alınca psikolog arkadaşım kendini spor psikoloğu zannediyor.
1: Evet.
0: Spor bilimci hocam da, hocalarım da, arkadaşlarım da iki tane psikoloji dersi alınca kendini psikolog zannediyorlar. Bu sefer bize geldiğinde bir sporcu, işte benim kızım diyor 2 senedir çalışıyor. Ne yaptı peki diyorum mesela. Sporcuyla konuşuyoruz. Milli jimnastikçi mesela bunu söyleyen sporcu. 2 sene boyunca sadece sert talk yapmışlar. Ama biz o aşamada şey yapıyoruz, yani hani ben hem spor bilimciyim hem psikoloğum. Bu aşamada ama ben psikolog olduğum noktada terapi ekolleri kullanıyorum. Ve zaten terapi ekollerini, yani spor psikoloğu ne yapar? Seans yapar değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi seans yapabilmek için de bir terapi ekolüne dahil olabilmem gerekiyor. Sadece motivasyonel görüşmeyle, antrenör de bir motivasyonel görüşme yapar
1: Tabii.
0: sporcuyla zaten.
1: Tabii.
0: Ama şimdi seans yapabilmek için lisans psikolojiyi bitirip psikoloji ekolüne ait olan, işte bilişsel davranış terapi olabilir, kabul kararlılık olabilir, varoluşçuluk olabilir, terapi ekollerini kullanmamız gerekiyor.
1: Evet, aslında son derece önemli bilimsel bir yaklaşım. Çünkü belli ki spor dediğimiz zaman ruhsal bir gerilim var, baskı var, rekabet ortamı çünkü, yoğun stres var. Bütün bunların çözülmesi belki aşırı derecede bir baskı hissetme üzerinde, başarı paradoksuyla karşılaştığında ne yapacağını bilememe var. Bütün bunlar bu beklentileri de düzene koyma aşamasında önemli. Tam bir uzman kadroya ihtiyaç var. Ülkemiz bu uzman kadro anlamında şanslı bir ülke mi?
0: Şu an için değil ama bence uzmanlaşma noktasında çok daha ileriye gidebilecek eğitim seviyesine sahibiz artık. Daha bilinçli yaklaşıyoruz bu konuda. Bilinçli yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü spor biraz da deneyimsel bir alan. Hani psikoloji kitaptan okuduğumuzda yapabildiğimiz bir şey. Ama spor öyle değil.
1: Evet.
0: Yani sporun o deneyimselliği aşamasında orayı bilmek de biraz gerekiyor. Çünkü işte biz az önce bahsettiğim gibi yani eğitim alıyorsun. Eğitimi tamamladığında psikolog olabiliyorsun. Tamam, ama ben antrenman ben egzersiz yaptım, ben fitness yapmaktan hoşlanıyorum ya da ben işte ilkokulda voleybol oynamıştım, spor psikoloğu olabilirim gibi
1: Evet.
0: bir noktadan daha öte oradaki

0: deneyime sahip olabilmek de çok kıymetli.
1: Evet, bizim özellikle psikolojik çalışmaların ikinci planda kalmaması, taktik çalışmalara öncelik verilmesiyle bu işin bittiği düşüncesinden uzaklaşmamız lazım. İkisi bir arada, belli ki onu gördük. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için Sayın
0: Ben
1: Buse Sulu.
0: teşekkür ederim.
1: İyi çalışmalar diliyoruz size
0: Görüşmek
1: ve tüm
0: üzere. Hoşça
1: sporcularımıza.
0: kalın.
1: Kolay gelsin. Hoşça
0: Sağ olun.
1: kalın.
0: Hoşça kalın.
1: ESG Dinleyiciler Spor Psikoloğu Buse Sulu ile konuştuk. Kendisi aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesiydi. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz ve ben Hafize Okan. Programımızla ilgili görüşlerinizi ve hikayenizi paylaşmak isterseniz lütfen bize ulaşın. birazhareket@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Unutmayalım ki sağlıklı bir yaşamın ilk adımı yerimizden kalkmak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
15: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
16: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Her pazartesi olduğu gibi biz tam kadro buradayız yine. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe bizimle. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar. Teşekkürler.
0: Başlayacağız. Büyüme verisi geldi. Bu hafta aslında veri bombardımanı da var peş peşe. Ama önce bir İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktarsın bize. Merhaba.
3: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda 13.706 puan seviyesinde. %0,45'lik bir yükseliş olduğunun da altını çizelim.

0: Borsada Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, avro 53 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %43,95 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4469 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.031 lira, çeyrek altın 10.790 lira, 24 ayar gücü altının gram satış fiyatı ise 6.600 lira, para ve sermaye piyasalarına dönük. Son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardalı, teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, bugün haftanın ilk verisi geldi. 2026 ilk çeyrek büyüme verileri geldi. Beklenti 2,7 civarındaydı. 2,5 geldi.
2: Evet.
1: Bu da yüksek ama ilk çeyreklerde genelde yüksek gelir zaten.
2: Evet, geçen yılı 3,6 ile kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre %2,5'luk bir artış var. Aslında şöyle yorumlamak lazım. Dezenflasyon programının devam ettiği sürece bu tür veriler Türkiye'nin uzun dönem büyüme ortalamasının altına geleceği kesin. Dolayısıyla da ne kadar altına gelecek? Ekonomiyi bir kıskaca sürükleyecek kadar mı düşük gelecek, yoksa çarkların dönmesinin devam ettiği bir görüntü verecek kadar mı düşüklükte olacak? Bu 2,5'luk söylediğimiz gibi ekonomide gene de çarkların dönmeye devam ettiğini gösteriyor. Orada dikkat çeken birkaç şey var. Birincisi, en yüksek büyümeyi geçen yılın aynı dönemine göre %9,5'likle bilgi ve iletişim faaliyetleri sağlamış. Sonrasında diğer hizmetler sağlıyor 5,2 ile. Sonra tarım 4,6. Şimdi tarımın geçen yıl önemli ölçüde daraldığını düşündüğümüz zaman geçen yılın ilk çeyreğine göre 4,6'lık bir şey üretim artışını reel olarak ifade eder. Bu önemli bir iyileşmeyi gösteriyor tarımda. Mevsim koşullarında iyileşmesi, yağışların gayet iyi gitmesi. Bu yılın tarımın en azından geçen yılki o negatif küçülmenin olmayacağını da işaretlerini vermeye başladı. Ama gene dikkat çekeceği şey de sanayinin -0,8 daralması. Yani belki dezenflasyon programının en net biçimde şey olduğu, sonuç verdiği şey çeyreklik büyümenin negatif olduğu alan sanayi, ki sanayi tamam hizmetler sektörü vesaire falan ama Türkiye'nin ekonomisinin motorlarının en önemli dinamiği diyelim ki sanayidir. Oradaki bu 0,8'lik daralma dikkat çekici. Şimdi çeyrekler itibariyle çeyreklerin kendi aralarındaki gelişmesine baktığımız zaman da 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisindeki o yavaşlamayı net biçimde görebiliyoruz. Evet. Ekonominin soğumasını net biçimde görebiliyoruz.
1: Ama zaten olması gereken de oydu.
2: Beklenen oydu zaten. Evet. Dezenflasyon programı uyguluyorsanız bunun dışında zaten büyüme verisi gelmesi mümkün değildir. Zaten bütün program iş talebin kısılmasına dönük olduğu için harcamalara vesaire baktığımız zaman orada net biçimde azalmayı da görebiliyorsunuz. İkinci çeyrekteki şey başlangıç noktası diyelim. 2025'in dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 0,4'lük bir artış. Bu yıl ise geçen yılın son çeyreğine göre 0,1'lik bir artış var üretimde. Dolayısıyla 0,1 neredeyse ekonominin 2025'in son çeyreğine göre neredeyse hiç değişmediğini gösteriyor bize reel olarak. Dolayısıyla da biz tamam 2,5 olarak geçen yılın aynı dönemine göre büyüme gösterdik ama bir önceki çeyreğe göre büyümemiz de 0,1. Dolayısıyla şimdi bizim bekleyeceğimiz şey 2026'nın diğer çeyreklerinde durum nedir? Tamam, muhtemelen 2026'nın diğer çeyreklerinde geçen yılın aynı dönemine göre pozitif bir büyümeyi sağlayacağız ama gittikçe trend ekonominin soğuduğunu gösterecek biçimde hareket ettiğine göre 0,1'den sonra nerelere doğru hareket edeceğimizi, yani çeyrekler arasındaki değişime bakmak oradaki ekonominin gidişatını görmek açısından önemli. Harcamalara baktığımız zaman hane halkı tüketim harcamaları 2026 yılın birinci çeyreğine göre %4,8, geçen yılın dönemine göre %4,8 artmış. Nihai tüketim, devletin nihai tüketim harcamaları %2,1. Gayri safi sabit sermaye dediğimiz yatırımlarda da %3'lük bir artış var ki bu çeyrekliktir. Bunların kendi içerisindeki zaman şeyine baktığımız zaman da orada da

0: yine bir gerilemeyi görebiliyoruz. Mal ve hizmet ihracatın ve ithalatında ise her ikisinde de azalma var, küçülme var. Hizmet ihracatı, ihracat diyelim kısaca, 2026'nın birinci çeyreğine göre %12.7, ithalat ise %2 oranında bir azalma gösteriyor. Dolayısıyla dış ticarette de bir daralma var. Neye göre? Geçen senenin aynı çeyreğine göre. Ama şeye baktığımız zaman, kendi içerisinde baktığımız zaman bu daralma zaten ihracatta 2025'in 3. çeyreğinde başlamış, 4. çeyreğinde devam etmiş, 2026'nın 1. çeyreğinde de bu artarak devam etmiş. Dolayısıyla ihracatta biraz olumsuz sinyaller var. Ama aylık verilere baktığımız zaman ihracatında son Nisan ya da Mart-Nisan döneminde biraz artış sağladığını görüyoruz. Bu Körfez'deki, Hürmüz Boğazı'ndaki çalkantı ya da türbülans savaş nedeniyle Türkiye'nin ihracat pazarında hafif bir açılma olduğunu orada görebiliyoruz. İş gücü ödemeleri 2026 yılının birinci çeyreğinde %35.9 artmış ki bu da gene biliyorsunuz ilk çeyrekler yıllık ücret artışlarının yapıldığı dönemlere denk geldiği için %35.9'u orada görebiliyoruz. Geçen sene aynı dönemine göre. Gayri safi milli hasıla içerisindeki paylara baktığımız zaman net vergiler %42.7 önemli bir pay almış. İş gücü ödemeleri iş gücü ödemeleri %42.7 almış. Sabit sermaye tüketimi yatırımlar dediğimiz %22.3'lük. Net işletme artışı yani karlarda da %35.8'lik bir artış var. Genel olarak büyümeyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar.
1: Ben Hüseyin'e de tam bu 3 ayın ilk çeyreğin 2 ayı savaşla geçti. Evet. Bu nasıl etkiledi diyecektim. Hocam ihracatta bazı kanalların oradaki tıkanıklık yüzünden açıldığını söyledi. Galiba olumlu etkisi oldu.
2: Yani kısmen diyebiliriz. Türkiye karayolu avantajını yani Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını Türkiye avantaja çevirmek istiyor. Buna yönelik adımlar da atılıyor. Yani alternatif olan karayolu nispeten hani navlun maliyetleri yüksek olsa da en azından bir gıdaya vesaire ve herhangi bir ham maddeye ulaşım için en önemli unsur haline gelmiş durumda. Ama işte Türkiye burada bazı ihracat kısıtlamaları getiriyor bazı ürünlere yönelik. Bu avantajın etkilerini daha henüz tam olarak yansıyabilmiş durumda değil. Şimdi büyüme yorumlarına da ben hani çok kısa bir değineyim istersen. Hani öncelikli olarak ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek hani üst üste 23 çeyrektir büyümeyi bir başarı olarak nitelendiriyor ve yıllıklandırılmış milli gelir 1.6 trilyon doları aştığını söylüyor. Sanayideki gerilemeyi konjonktüre bağlıyor. Ama tarım sektöründeki 4.6'lık büyümenin bu yıl büyümeye katkısı tarımın devam edecek diyor ki ama hatırlayalım geçen sene de zaten tarım hep negatif ilerlemişti çeyreklerde. Bu onun üzerine gelen bir büyüme. Hani reel anlamda çok büyüme olduğunu ben düşünmüyorum. Bu sene gerçi hani biraz tarımsal hasıla ya da rekolteler iyi gelecek gibi görünüyor. İşte buğdayda bir rekor bekliyorum ben. TMO da bekliyor zaten. Ortalama 20-21 milyon tonluk iyi sezonların üzerine 22 milyon tonu, 23 milyon tona yakın bir buğday bekliyoruz. Dikkat çekici konu ise sanayicilerden geldi mesela. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, tamam büyüme güzel diyor, övünüyoruz diyor. Üst üste 23 çeyrek büyüme bir başarı diyor. Ama büyümenin kalitesi de önemli diyor. Yani bunun biz zaten diyor uzun süredir sahada inceleme yapıyoruz ve geri dönüşler alıyoruz. Zaten biz bu sanayi üretimindeki aksaklığın büyüme verilerinde yansıyacağını sahadan zaten tespit edebiliyorduk. Nitekim bu da sağlanmış oldu. Dolayısıyla bu dezenflasyon programının en azından bu yönüyle tekrar hani enflasyonun tüketimden kaynaklandığını görüp bu yönüyle yeniden bir ele alınması gerektiği yönünde de satır aralarında talebi var sanayi odasının. Benzer açıklamalar Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'dan da geldi, Ankara Ticaret Odası Başkanı. O da aynı şekilde dezenflasyon programının üretime ve diğer tüketime yönelik etkilerinin artık bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini ve daha kaliteli büyüme verilerine ulaşılması gerektiğini altını çiziyorlar.
1: Ama işte bir yandan da OECD verileri de diyor ki

0: 2009'dan beri en yüksek seviyedeymiş sanayi teşvikleri. Yani
1: teşvikleri yüksek olsa da yatırıma dönüşmüyor. Ben onu, şu yatırımı çok yakından takip eden tamam, birisi olarak söylüyorum.
0: Sanayici dönüştürecek bunu yani.
1: Yani şey, yatırım iştahı yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Artık sanayiciler hani tamam, yeni yatırımdan ziyade mevcudu korumaya çalışıyorlar. Mevcut üretim bantlarını, mevcut kapasitelerini korumaya çalışıyorlar. Zaten kapasite kullanım oranı %65-70 civarında. Verilen teşvikler hep yeni yatırım oluşturulması amacıyla verilen teşvikler. O da belirli bir noktaya geldi ve durma noktasında. Hatta bana göre, benim hesaplamalarıma göre %30-%40'lık enflasyonun çok çok altında kalıyor. Hani zaten fiziki olarak da gerilemiş durumda. Örneğin 100 milyar dolardan 80 milyar dolara geliyor ya da 100 milyardan 80 milyara geliyor. Zaten bir %20'lik gerileme var ama aynı dönemde, hesaplanan dönemde enflasyon da var. Yani %30'luk enflasyona karşılık yatırımlarda bir gerileme var. Dolayısıyla hani şunu söylemeye çalışıyorum tekraren. Hani sanayici yeni yatırım, hani çok uygun koşullar doğursa niye olmasın? Evet. Ama mevcudu korumak, mevcut üretim bantlarını koruyabilmek, mevcut kapasiteyi bir kere zaten Türkiye değerlendirebilse, yani %65 civarında olan kapasite kullanım oranını %100 tamam olmaz belki, çok mümkün değil ama %85-90'lara çıkarabildiği noktada bile zaten biz bugün bu verileri konuşmuyor olacağız. Belki çift haneli büyüme verilerini konuşuyor olacağız. Evet.
2: Birkaç şey ekleyebilir miyim eğer bittiyse?
1: Tabii ki.
2: Bu tüketimle ilgili mesela hanenatların geçen senenin aynı dönemine giriyor, %4.8'lik bir tüketim artışı yaptığını söyledik. Ama bir önceki çeyreğe göre de %0.1. Neredeyse hiç değişmemiş. Şeye baktığımız zaman, devlet harcamalarına baktığımız zaman bir önceki çeyreğe göre orada ciddi bir artış var. 3.3'lük bir artış var kamu harcamaları, devlet harcamalarında. Yatırımlara baktığımız zamansa yatırımlar son çeyrekte, bir önceki 2025'in son çeyreğindeki bir önceki çeyreğe göre 0.3'lük bir azalma. Bu yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın son çeyreğine göre -2.2'lik bir azalma göstermiş. Dolayısıyla o yatırımlardaki iştahın olmamasının temel göstergesi bu. Çeyrekteki itibariyle.
0: Yatırımdan tasarruf etmişiz.
2: Yani. Yatırımların aslında şöyle düşünmek lazım. Siz iş talebi kısıcı programı uyguladığınız zaman sanayiciden yeni yatırım yapmasını beklemek zorlaşıyor. Şundan dolayı bir kere enflasyon konusunda çok net geleceğe dönük olarak bir hedefi henüz hala oluşturamadık. Tamam, %5 hedefimiz ama ne zaman gerçekleştirebilmeyelim bir hedef. Dolayısıyla da yatırımların temel caydırıcı unsurlarından biri de belirsizliktir. Yani ekonomide özellikle fiyatlar konusunda belirsizlik hakim olduğu müddetçe yatırım yapma iştahı her zaman düşüktür. Ancak ve ancak ihracatçı kesimlerin yatırım yapması beklenebilir. Orada da dış pazarlarda son yıldaki daralmayı da görüyoruz. Evet. O nedenle yani yatırımlar konusunda maalesef sanayi, özellikle imalat sanayi yatırımlarında Türkiye'nin teşvik dışında başka şeyleri de düşünüyor olması lazım. Yani muhtemelen teşvikler belki Hüseyin Bey'in haberlerinde de vardır. O yüksek teknolojiye vesaire veriliyor.
1: Evet.
2: Ama diğer alanlarda da teşvikler önemli ölçüde vergiler üzerinden son dönemde olmaya başladı. Orada temel sorun firmanın zaten karlılık oranlarının düşük olması.
1: Evet.
2: Yani orada nasıl siz yani yüksek karlılık varsa vergi teşvikiyle onu yatırıma yönlendirebileceksiniz. Ama imalat sanayinde özellikle oldukça düşük karlılıklar olduğunu görüyoruz. Çünkü dışa açık sektörler, rekabetçi sektörler, özellikle Çin'in rekabeti karşısında ayakta kalmaya çalışan ve yüksek karlı olmayan sektörler haline gelmeye başlayınca siz istediğiniz kadar vergi teşviki yapın karlar üzerinde.
1: Yani yüksek teknolojiye daha fazla teşvik veriliyor ama tabii ki hiçbirisi kullanılan yöntem itibariyle yeterli bulunmuyor. Yani bizim mevcutta belki ileride yine konuşacağız ama.
0: Onu konuşalım, o senin haberin çünkü. Enflasyon beklentisini sonra konuşuyoruz. Çünkü zaten çarşamba gelecek enflasyon verisi. İlaç ve tıbbi cihaza süper teşvik,
1: evet,
0: haberin var senin.
1: Şimdi bu yürürlükte aslında bir teşvik var ama bu 5 kola ayrılıyor. Şimdi onların detaylarına girmeye gerek yok ama hocamın az önce söylediği gibi yüksek teknolojili ürünlerin üretimine Türkiye'nin daha çok ithalat yaptığı yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik daha özel teşvikler veriliyor ve bunun da adı mesela proje bazlı teşvik deniliyor. Burada hatırlayalım, bir dönem Resmi Gazete'de yayınlanıyordu. Şimdi ilginç bir şekilde Resmi Gazete'de yayınlanmıyor. Aslında mevzuat onu öngörüyor ama yayınlamıyor Bakanlık Sanayi ve Teknoloji
2: Nasıl
1: Bakanlığı.
2: Nasıl duyuruyorlar?
1: Duyurmuyorlar.
2: Web sayfasında.
1: Yok, hiçbir şekilde duyurmuyorlar hocam. Yani o konu tamamen kapandı teşvikle. Sadece belge sayısı 300 diyor, verilen teşvik 200 milyar diyor, o kadar. Hiçbirinin hangi sektöre, bir de sektör isimlerini veriyor, özür dilerim, onu yanlış yapmayayım.
0: Teşviğe
1: sektör...
0: başvuracaklar nasıl öğreniyor? Yani malum mu oluyor?
1: Yok, teşviğe başvuracaklar normal bakanlığın internet sitesi üzerinden veya
2: ilgili... Ama hangi alanda nasıl teşvik, ne kadar teşvik verildiğini bilmeden.
1: Ya şöyle, ne kadar teşvik, şöyle söyleyeyim, örneğin güneş enerjisine diyor 5 milyar dolarlık ben teşvik vereceğim diyor.
2: O zaman ilk başvuranlar sayılır mı?
1: Tabii, rüzgara 2 milyar dolar diyor. Ne bileyim, çip üretimine 500 milyon dolarlık teşvik vereceğim.
2: Aslında oralar,
1: bunlar herhalde... çerçevesi belli ama biz hangi sektöre ne kadar yatırım yapıldığını, hangi firmanın aldığını bilmiyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Daha bu geçen seneye kadar resmi gazetede hangi firmanın ne kadar teşvik aldığı ve nerede hangi yatırımı yapacağı, kaç kişi istihdam edeceği belliydi.
2: Peki şey sorayım, sen bildiğin için. Bu sektörlerde firma sayısı çok mu?
1: Çok fazla yok.
2: Evet.
1: Yani şimdi artık onu da bilmiyoruz. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Yani toplu bir veri açıklıyor. 170 tane firmaya, belki aynı firma 16 tane yatırım başvurusu, evet, yapmıştır. Onu bilmiyoruz.
2: Bilmiyoruz.
1: Yani şunu söyleyeceğim. İlaç ve tıbbi cihazda süper teşvik dedik. Bu proje bazlı teşvik sisteminde şu var. Vergi teşvikleri var. Kullanılan finansmana bazen, o da projeye göre bir kurul oluşturuluyor. Bir proje değerlendirme kurulu. Onlar karar veriyor. Faiz desteği veya kar payı desteği sağlanabiliyor. En kritik konu savunma sanayinde olduğu gibi aslında kamu alım desteği, ki bunu birçok sektör talep ediyor. Geçen hafta da sağlıkla ilgili hatırlarsanız konuşmuştuk. Yani Türkiye'nin ithal ettiği ve şu anda yaklaşık 10 milyar dolar para harcadığı yıllık bu ilaç sarf malzemeleri, işte aşı kutusu, serum önündeki o plastik parçalar vesaire, bunlara Türkiye 10 milyar dolar yılda para harcıyor. Hani 5 milyar dolarlık bir yatırımla bırak o 10 milyar dolarlık ithalattan kurtulabileceği gibi, artı 10 milyar dolarlık da bir ihracat potansiyeli olduğunu belirtiyor sektör temsilcileri. Ama gel gör ki ben şu ana kadar dediğim gibi teşvik sistemi tamamen kapalı kutu haline döndüğü için çok yorum yapmak da yanlış belki olabilir ama şu ana kadar ben hiç kamunun alım garantisi verdiği bir proje görmedim. Burada da işte biraz Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce defalarca söylediği, şu anda çok konuşmuyor ama bürokratik oligarşi ifadesini kullanmıştı. Ben hep bürokratik oligarşiyle mücadele etmeye çalışıyorum dedi sürekli Sayın Cumhurbaşkanı. Başbakanlığı döneminde de aynı şeyi söyledi. Cumhurbaşkanı olduktan
0: asıl
1: sonra
0: asıl başbakanlığı döneminde söyledi.
1: Söyledi. Yeni, yine bunlardan bahsediyor ama şu anda maalesef sistem ona getiriyor. Yani bürokrat ne derse o oluyor. Mesela bu tarz şeyde, mesela bürokrat burada yerli alım tercihini kullansa, ki %15'te zaten daha pahalı olsa bile fiyat avantajı sağlanıyor yerli üreticiye. Türkiye, en azından yerli üretici demeyeyim de Türkiye'de imal edilen ürün. Yani yabancı şirket de yapabilir bunu, yabancı sermayeyle. Ama o bile kullanılmıyor. Ben bir tane kamu alım garantisi görmedim şu ana kadar.
0: Burada defalarca konuştuk. Cumhurbaşkanı'nın genelgesi vardı kamuda yerli alım konusunda. Kaç tane genelge yayınlandı? Olmadı. Yani
1: işte orada da çok güzel bir ifade vardı. Sonradan onu da değiştirdiler ama yine olmuyor. Orada şunu diyordu ilk genelge çıktığında. Yerli ürünlere %15'e kadar fiyat avantajı uygulanır diyordu. Ama bizim bürokratlar onu %1'i de %1 olarak kullanıyordu. Diyordu ki %1, bu da %15'in içerisinde zaten diyordu.
0: Doğru, evet. %15'e kadar, limitinin içinde.
1: Sonra o %15 sağlanır denildi. O değiştirildi, o mevzuat.
2: Bağlayıcı olmuştur nispeten.
1: Bağlayıcı hale geldi ama yine bir eşit şartlarda rekabet ve yarışma olmuyor.
0: Peki o zaman dönelim şu enflasyon meselesine. Şimdi Bloomberg beklenti anketi 1.59. İstanbul Ticaret Odası 1.53 geldi bugün. Ama Bloomberg beklenti anketinde şu dikkatimi çekti benim. Medyan beklenti 1.59. 1.40'dan 2.5'a kadar değişen, evet, bir yelpazenin medyan beklentisi 1.59. Galiba geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam, geçen hafta bakmıştım çünkü 1.53'tü. Yani tam İstanbul Ticaret Odası'nınki ile aynıydı. 1.53'ün üstündeki her enflasyon verisi
2: yıllığı,
0: yönü, evet, yıllıkta yönü tekrar yukarıya çeviriyor.
2: Muhtemelen 1.50 ile 2 arasında bir sayı gelmesi kuvvetli ihtimal. yani sanki benim beklentim o yönde ama

0: Tabii TÜİK'in kullandığı veri seti vesaire kendi hesaplamalarıyla açıklayacağı rakam enflasyona ilişkin yönü de belirleyecek. Açıkçası 1,53 gibi geçen sene aynı rakam gelse sabit kalacak. Değişmeyecek. Baz etkisi olabilecek rakamlarda aslında çok da yüksek baz etkisi beklenmiyor zaten. Yukarı doğru
1: Dur,
0: yön
1: 1,60
0: olsa da
1: olsanın baz etkisi
0: evet.
1: ne olacak?
0: Sonuçta küsuratlı rakamlar yani birin altında bir yükselmeyi bize işaret edecek. Onun da açıklaması muhtemelen vardır. İşte enerji fiyatlarındaki yükselme, işte diğer hizmetler sektöründe beklenmeyen fiyat artışları, navlun vesaire gibi dış ticarete konu olabilecek olan maliyet artırıcı ögelerin devreye girmesi. Ulaştırma tabii çok başlı başına. Petrol fiyatları sadece kullandığımız elektrik vesaire değil. O taşıtlarda kullanılan, nakliyede kullanılan, gıda nakliyesinde kullanılan artı henüz tabii tarımsal ürünlere fiyatlamasına yansımadı ama gübredeki vesairedeki fiyat artışlarında gene burada kullanılacaktır. Dolayısıyla da biraz belki hız kesmiş olabilir enflasyon. Özellikle gıda fiyatlarındaki biraz mevsim itibariyle sebze meyvenin bollaşması ve fiyatların belli bir ölçüde artış hızının düşmesiyle birlikte. Ama enerji başta olmak üzere diğer bazı sektörlerdeki fiyatlamalarda da yukarı yönde gelebilir. Burada önemli olan beklentinin ne olduğuna ilişkin bir şey. Toplumsal kanaat. Yani beklentiyi siz enflasyonun düşeceği konusunda inandırıcı olamıyorsanız politikalarınıza bu beklenti hiçbir zaman kıramıyorsunuz ve dolayısıyla da özellikle hizmetler sektöründeki fiyatlama davranışı üzerinde de gerekli etkiyi gösteremiyorsunuz. Bunu net biçimde görebiliyoruz. Her ne kadar geçen yıla göre kirada vesairede eğitimde şu an için bir gerileme söz konusu olsa bile bu sefer de hizmetler dışındaki kesimde fiyatlamalardaki o beklentiye uygun olan davranışlarda değişiklik yapamıyorsunuz. O nedenle Merkez Bankası nasıl bütün çabası da kendi ilan etmiş ol, özellikle değiştirdikten sonra hedefi de değiştirdikten sonra ısrarla kendi ilan ettiği hedef ve beklentiye dönük olarak politikalarının inandırıcılığını sağlamaya çalışmak. Ama bu da tek başına da Merkez Bankası'nın çabasıyla olabilecek bir şey değil. Diğer ekonomideki aktörlerin de buna destek vermesi gerekir ki başka başta maliye politikaları olmak üzere diğer alanlarda da şoklar tabii en azından geçen hafta konuştuğumuz o mutlak butlanın yarattığı şokların ekonomideki yarattığı türbülans, döviz üzerindeki baskı, rezervler üzerindeki baskı. Şimdi tamam rezervleri siz kullanıyorsunuz ama bunun arkasında spekülatif ataklara açık hale gelmeye başlıyorsunuz ekonomiyi ve büyük ataklar karşısında da ekonominin mevcut durumunu savunamaz hale gelebiliyorsunuz. Bunlar hepsi tabii olumsuz baskı yaratıyor. Ama fiyatlar konusunda tekrar edeyim beklentiye ilişkin en azından bu ay olmasa bile önümüzdeki aylara dönük olarak bir olumlu en azından Merkez Bankası'nın hedefinin tutacağı ya da ona yaklaşılacağı konusunda bir kanaat gelişirse de bir ölçüde program tekrar rayına oturabilir ya da işte programın hedeflerine yaklaşılabilir diyelim.
1: Hocam izninizle Hüseyin'in diğer haberini konuşarak bitirelim. İlk 4 aylık yatırım harcamaları belli oldu kamunun. Ben de az önce zaten yatırımdan tasarruf ettik sözünü de senin başlığından çaldım.
2: Evet. Yani tasarrufun adı yatırım oldu başlığıyla çıktı. Şimdi şöyle tabii ki bütçe performanslarına diğer verilerde olduğu gibi yani bütçenin diğer kalemlerinde olduğu gibi yıl sonunda bakmak da hani daha doğru bir yaklaşım olur ama ilk 4 ay bize ne söylüyor'nun cevabı bu aslında. Belki sene sonunda yatırımın payı biraz daha artacaktır. Faize ödenen para biraz daha azalacaktır ama geçmiş yılların 4 aylık dönemlerinde ben karşılaştırdım haberi yazarken yani bu hataya düşmeyeyim diye. Orada bu kadar bir şey yok. Bir tek seçimin olduğu yılda ve depremin hemen ardında bir yatırım harcamalarında devletin yatırım harcamalarında bir artış söz konusu ki yanlış hatırlamıyorsam şu anda tablo önümde değil ama %15-16 civarında bir payı var kamu yatırımlarının normal
0: toplam yatırım içerisinde
2: bütçe harcamaları içerisindeki payı vardı ama şimdi gelinen noktada Ocak-Nisan dönemi itibarıyla belki konjonktüreldir. Hani %2,5'ta kalmış olmakla birlikte ama dediğim gibi geçen yıllarda bu kadar değil. Yani ortalama %8 yani kendi içerisinde yüzdesel değişimi 1/4'üne düşmüş veya

0: %65 azalmış toplam bütçe harcamaları içerisindeki. Ama faize 1 trilyon 132 milyar liralık bir kaynak ayrılmış ki bu da yılbaşı, ya daha doğrusu harcanmış. Kaynak ayrılmış değil. Yılbaşındaki hedefin, yani bütçe başlangıcındaki ödenekteki hedefin %41,3'ünü 4 ayda kullanılmış zaten. Yani yılın %33'ü geçtiğine göre, ama %41,3 bu şunu söylüyor: bir hazinenin nakit açığın vesaire ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduğumuzda sene sonuna doğru bir yeniden bir borçlanma talebi olacak gibi görünüyor bütçede. Faizde dediğim gibi yatırımda da şu ana kadar kullanılan kısım başlangıç ödeneğin %14,5'i. Yani 7'de 1'i, 8'de 7'de 1'i civarında kullanılmış durumda. Dediğim gibi diğer yatırımlar diye geçmiş. Hangi yatırımı olduğunu bilmiyoruz. Ama bir daha çok kırsal yatırım, kalkınmaya yönelik olan köydes ve beldes projeleri var. Kentlerin, köylerin işte kırsal kesimin altyapısına yönelik yapılacak olan yatırımlar. Bunların her ikisine de harcanan para sıfır görünüyor.
1: Evet, hangi yatırımlar olduğunu da öğreniriz günün birinde.
0: Evet.
1: Acele etmemek lazım. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum
2: katkılarınız
1: için. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla yine burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: 25.000 lira harcamaya 5.000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core i5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 39.999 liraya. Segway Ninebot F3 Pro 1200 watt elektrikli su kıtır 39.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla.

0: Stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmen Hüsnü Aslan ve mikrofon başında Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkılarının tartışılmaz olduğunu belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Singapur'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Başbakan Wong tarafından kabul edileceği ziyarette savunma sanayi, yapay zeka, yarı iletkenler ve enerji güvenliği gibi stratejik alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 650. müsabakaya çıkacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara gündemini TRT muhabiri Doğancan Aksoy bizlere aktaracak. Doğancan Aksoy, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündemini ve diğer detayları alarak başlayabiliriz Doğancan Aksoy.
2: Evet, bugün saat 15.50'de başladı toplantı. Toplantı bitiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek millete seslenir konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir barış diplomasisi de yürütüyor biliyorsunuz bu süreçte. Son bir haftada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran mevkidaşı Pezeşkian'ın da aralarında bulunduğu isimlerle görüşmüştü Erdoğan ve toplantıda da önümüzdeki dönemde bu konuda atılabilecek adımlar değerlendiriliyor. Yine kabinede işgalci İsrail'in bölgede istikrarsızlığı derinleştiren saldırılarıyla ilgili değerlendirme de yapılıyor. Bir diğer önemli başlık da terörsüz Türkiye süreci elbette ki bu kapsamda yürütülen çalışmalarda gözden geçiriliyor. Kabine toplantısından dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz.
0: Doğancan Aksoy, İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Ayrıntıları aktarabilir misiniz?
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor bu soruşturma ve soruşturma kapsamında da aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin olduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenledi ve aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu ve yine 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışındaki 4 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheliler belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek,

0: rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödenmesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi gibi iddialar da bu iddialar arasında.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan yetki tartışmalarıyla ilişkin soruları yanıtladı. Ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
0: En önemli bir açıklamaydı. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta da yoğun geçecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan sürece ilişkin Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve Meclis Başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir dedi Numan Kurtulmuş. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. Yazılar arasında çelişki bulunduğunu söyledi Numan Kurtulmuş. TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı ifadelerini kullandı. Meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir diyen Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini de ifade etti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Doğan Can Aksoy. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Doğan Can Aksoy bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeker Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, kabine 2 haftalık arının ardından yine yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz oluyor. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da değerlendiriliyor. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alıyor. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımlar toplantıda konuşuluyor. Hem dış gündemin hem de iç gündemin konuşulduğu kabine toplantısına dair değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz.
3: Tabii Mahpeker Hanım, şu kabine toplantısında saydığınız konuların ortak özelliği hepsinin birbiriyle bir şekilde bağlantısı olması.
1: Evet.
3: Yani dışarı ve içeride aslında bizim etkilendiğimiz konuların birbiriyle çok ciddi anlamda etkileşimleri var. Örnek vereyim, yani Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve bugün maalesef yeniden böyle cereyanın yükseldiği İran'da, İran coğrafyası üzerindeki gelişmeler ve gelen haberler. Bunların tabii ki içeride ekonomiye de etkisi var, orta vadeli programa da etkisi var. Bir yandan sizin söylediğiniz terörsüz Türkiye projeksiyonuyla da doğrudan bağlantısı var. Öncelikle ilk konudan bahsedeyim. Bugün kabinede ayrıntılı değerlendirileceğini düşünüyorum. Son gelen haberler biliyorsunuz İran'dan Amerika ile müzakerenin ve veri akışının ve görüşmenin tamamen durdurulduğu yönünde. Gerekçe olarak da diyorlar ki İsrail'in Lübnan'da sözüm ona ateşkes süreci içerisinde bin kişiyi öldürmesi ve o sürecin de şu an itibariyle bir işgal aşamasına evrilmesi, Litani Nehri'nin kuzeyine kadar gitmesi ve 26 yıl önce işgalini sona erdirdiği bir yerde bayrak dikmesi, yani İsrail'in genişleme çabalarının Lübnan'da da devam etmesi, bir yandan da Gazze'de biliyorsunuz yine bir ateşkes söz konusu ama o görünen ateşkesin ardında da hala şehit edilen Gazze'liler ve Filistinlilerin olduğunu her gün hatta bayram sürecinde 33 Filistinlinin şehit edildiğinden de anlıyoruz. İran diyor ki Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'i durdurmadığınız müddetçe biz bu işe devam etmeyeceğiz, görüşmeye devam etmeyeceğiz diye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve İran'ın aynı zamanda pek bir çıkar yolları yok. Yani burada bir şekilde anlaşmaya ya da ateşkese ihtiyaçları var. Ama bir yandan da İsrail'in bu süreci bozmaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Bu çıkmaz sokak gibi görünen durumun kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda olası etkilerinin de değerlendirileceğini düşünüyorum. Elbette sizin biraz önce verdiğiniz örnek orta vadeli program ve orta vadeli programda maalesef sapmalar söz konusu oluyor ki onların dışarıdan çok etkilendiğini görebiliyoruz. Bizim bir ekonomik programımız var, enflasyonla mücadele ön sırada ama revize edilen hedefleri

0: en önemli gerekçesi de İran'da yaşanan gelişmeler ki petrol fiyatlarının 60 dolardan 120 dolarlara yükseldiği, yeniden 90-100 dolarlar bandında geldiği bir süreç yaşanıyor. Önümüzü görmekte biraz zorlanıyoruz. Bu nedenle enflasyonla mücadele ve cari açık konusu ciddi anlamda bir anlamda sisli bir sürece girmiş gibi gözüküyor. Bu konuda yapılacak değerlendirmeler önemli. Türk ekonomisinin gerçekten kendi dinamikleri var. Bu süreç içerisinde mücadele yöntemleri var ama dışarıdan etkileniyoruz. Bir yandan da söylediğiniz terörsüz Türkiye projeksiyonu açıkçası bizim gelecek jenerasyonlara da bırakacağımız en önemli miraslardan birisi olacak. Bunu başardığımız takdirde önemli bir aşamaya geçildi. Ama o önemli aşamada sahadan gelecek bilgilerin, sizinle her hafta konuşuyoruz Mahfekir Hanım, evet, sahadan gelecek bilgilerin çok olumlu olması gerekiyor. Yani örgütün silah bıraktığının sahada tamamen tespit edilmesi bence bu son derecede önemli bir nokta olacak. Şimdiye kadar bu konuda ilerlemelerin sağlandığını ama sahadan gelen haberlerin tam olarak bununla ilgili bazı açıkçası sıkıntıların ve direniş noktalarının olduğunu da gösterdiğini kabul etmek gerekiyor. Elbette biraz önce söylediğim ve her konumuzu yakından ilgilendiren İran Savaşı'nın burada da ciddi anlamda örgüt üzerinde ve İsrail'in kışkırtmaları anlamında menfi etkileri var ve silah bırakmayan grupların buradan kendilerine fırsat çıkabileceği öngörüsüyle hareket ettiğini zannediyorum. İstihbarat kaynakları da tespit ediyor. Zannediyorum yani amatör olarak politikayla, dış politikayla ilgilenenler de görüyor. Ben bugün ayrıntılı bir şekilde kabine toplantısında da bu konunun değerlendirmeye tabi tutulacağını ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu konuda da önemli bir paragrafın olabileceğini tahmin ediyorum. Kabine sonrasında gerçekten bu konuda aydınlanabileceğimiz mesajlar söz konusu olabilir ama karmaşık bir coğrafyada karmaşık bir dış gündemin içeriye yansımasını görebileceğiz, evet, diye tahmin etmek gerekiyor.
1: Ercan Bey çok teşekkür ediyoruz. Kabine toplantısı da biraz önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birazdan açıklama yapacaktır. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Biz de dinliyoruz.
2: Başında bizleri takip eden vatandaşlarıma, yurt dışında yaşayan kardeşlerime, gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir köşesindeki dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65. kabine toplantımızı az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel sizlerle birlikte tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı bir kere daha yürekten tebrik ediyor. Ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri, kuşkusuz hakkıyla idrak ettiğimiz bayramlarımızdır. Bayramlar, mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde vatandaşlarımız memleketlerini ziyaret ettiler, sıla-i rahimde bulundular. Dinlenmek isteyen kardeşlerimiz bu 9 günlük süreyi aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler. Hac farizasını mukaddes topraklarda bulunan kardeşlerimizle birlikte özellikle bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiler. Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını makbul ve

mebrur eylesin diyorum. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını, milletçe birbirimize ve ülkemize olan muhabbetimizi artırmasını temenni ediyorum. Tabii bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı, gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde gayde değer iyileşmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz bugün 30.051 kilometreye çıktı. Ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlanmış durumda. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyonken şehirler arası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu önemli ölçüde artırdık. Bilhassa kafa kafaya çarpışmalardan kaynaklı trafik kazalarında Allah'a hamdolsun büyük bir düşüş yaşandı. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuzu da iki kattan fazla artırdık. Otoyollarımızı 1714 kilometreden aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtik. 311 kilometre olan köprü viyadük uzunluğumuzu 821 kilometre, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik. Demir yolu önem ve öncelik verdiğimiz bir diğer alandır. Türkiye hızlı trenin konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanışmıştır.
2251 kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı. Hava yolunu halkın yolunu haline getirerek bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkanları milletimizin istifadesine sunduk. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin buraya uçak inmez dedikleri havalimanımız dün 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8170 uçak trafiğiyle 1 milyon 402 bin yolcuya, Antalya Havalimanı'nda 8408 uçak trafiğiyle 1 milyon 456 bin yolcuya, Esenboğa Havalimanı'nda 2557 uçak trafiğiyle 382 bin yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 2557 uçak trafiğiyle 398 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara, Kırıkkale, Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Kurban Bayramı'nın 3. günü tarihimizin en muhteşem zaferi olan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü milletçe gururla kutladık. Biz de Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu hep beraber idrak ettik. Merhum Nurettin Topçu İstanbul'un fethinin esas manasını bakınız nasıl ifade ediyordu. İstanbul'un kahraman Fatih'i hakkında bugüne kadar çok güzel sözler söylendi. Hepsinden ziyade
Hazreti Peygamber'in onu övmesi yeterdi. Ancak bu Osmanlı padişahının yaptığı yalnız bir şehrin alınması mıydı? Biz buna inanmıyoruz. Olayı bu kadar küçültmek istemiyoruz. Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle beraber ruhların fethi, kalplerin fethidir. Evet, İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş, harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniyye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür. Minarelerinden ezan-ı Muhammediler yükselen Ayasofya aynı zamanda Fethi Mübin'in de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar mahzun ve boynu bükük bırakılmıştır. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fethin bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı ve gönlü yaslı olan Ayasofya artık kubbesinde inleyen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle minarelerini süsleyen ezan-ı Muhammedilerle İstanbul'un bağrından yükselen kutlu bir sancak olarak medeniyetimizdeki mümtaz makamına tekrar kavuşmuştur. İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladığı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadru kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın, kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle yad ediyorum. İlk fethi hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum. Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a, yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra
tecrübeli, dirayetli, vizyoner

0: Her kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalardı, takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bunun içinde bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
1: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Doğada İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz. Reklamlar.
5: Gün ötesi yaşam.
6: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.42 gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Biz de canlı olarak dinledik. Biz bu bölümde küresel ısınma, iklim değişikliği ve yağış rejimi üzerine etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, son yıllarda sıkça karşılaştığımız yaşanan her sorunu ya da felaketi tanımlamak için kullanılan iki kavramı, küresel ısınma ve iklim değişikliğini konuşmak için birlikteyiz. Şu anda ülkemizde yaşanan sel ya da yangın türü felaketleri açıklamak için ve hatta küresel ölçekte uluslararası ilişkilerde gözlenen gelişmelerin analizinde de zaman zaman bu kavramların öne çıkarıldığını görüyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramları nasıl tanımlamak mümkün?
7: Şimdi öncelikle bunlar yeni kavramlar değil. Yani yaklaşık bundan 130 sene önce bilim insanları atmosferde karbondioksit diye bir gaz var. Bu karbondioksit bizim kömür, petrol, doğalgaz yakmamızdan kaynaklanıyor. Ve bu belirli seviyelerin üstüne çıkacak olursa dünyanın ortalama sıcaklığını arttırır demişler. Hatta o noktada, yani yaklaşık 130 sene önce, bu noktanın iki katına çıkacak olursa karbondioksit miktarı dünyanın ortalama sıcaklığı 5 derece artar demişler. Şu anda da gördüğümüz bu. Yani yavaş yavaş o iki katına çıkmanın epey bir kısmını geçtik. Neredeyse iki katına yaklaşıyor. Bu da hani bir vadede artık yavaş yavaş dünyanın ortalama sıcaklığı 4-5 derece artacak anlamına geliyor. Buna küresel ısınma diyorlar.
6: Evet, peki bu her iki kavram arasındaki ilişkiye dair neler söylenebilir hocam?
7: Şimdi ikisi de esasında aynı

0: işe değişik bakış yöntemleri. Yani mesela geçtiğimiz sene biliyorsunuz Türkiye çok ciddi bir don olayı yaşadı. Ve diyeceksiniz ki ya işte soğuk donun ısınmayla ne alakası var? Ama dünyanın bazı yerleri ısındığı zaman oradaki soğuk hava bize geliyor. Evet. Yani kutupları fazla ısıtırsanız oradaki soğuk hava akıp bizim olduğumuz yere geliyor ve bizde de don olayına neden oluyor. Çok basit anlatıyorum, kusura bakmayın ama.
1: Yok, estağfurullah. Hani,
0: yani konu bu. Bir taraf çok ısındığı zaman oradaki soğuk hava kaçıp buraya gelecek. İşte ondan dolayı da orada don olurken, Kuzey Kutbu'nda sıcak hava olurken biz donu yaşadık Şubat ve Nisan aylarında geçtiğimiz sene. Şimdi dolayısıyla bazı yerlerde hem sıcaklık artışı sonra birden üstüne soğuk hava görüldüğü için ya nerede kaldı ısınma demesin insanlar diye küresel iklim değişikliği diyoruz. Yani esasında değişen bir iklim var karşımızda ama bunun sebebi ısınma.
1: Evet. Hocam son dönemde yurdun kimi bölgelerinde yaşadığımız özellikle yoğun yağış ve neden olduğu sel olaylarına ilişkin izlenimleriniz neler? Yaşananların küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile ilgili bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün mü?
0: İlişkisi olduğunu söylemek mümkünün çok daha ötesinde, ondan kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Yani şu şekilde anlatayım size. Yağmur dediğimiz şey gökte ne kadar fazla su buharı varsa o kadar fazla yağmur düşüyor aşağıya. Gökte ne zaman daha fazla su buharı oluyor? Aşağısı daha sıcak olduğunda. Daha fazla su buharlaşıyor. Bir de biraz daha bilimsel olarak ne kadar sıcak olursa o kadar fazla su buharı tutabiliyor gökyüzü. Ancak şimdi bunun üstüne mesela bunu geçtiğimiz senelerde Ankara civarında yaşadık. Toz fırtınaları oluyor. Yani bu tarlalardan çıkan toz özellikle yaz aylarında gökyüzüne çıktığı vakit orada yağmurun yağmasını kolaylaştırıyor. Bir de biliyorsunuz hep konuştuğumuz çöl tozları olayı var.
1: Evet.
0: Orada da aynı durum söz konusu. Oradan bize çöl tozları geldiğinde şiddetli yağmurların yağması kolaylaşıyor. Ama şiddetli yağmurların yağması istediğimiz bir şey değil. Çünkü şiddetli yağmuru biz tutamıyoruz. Akıp derelere, denize gidiyor. Bizim istediğimiz toprağın emdiği yağmur. O da ığıl, yavaş yavaş yağan yağmur. Onun için hani baktığımız zaman toplamda epey yağmur alıyoruz. Ama o yağmur faydalı yağmur mu diye baktığımız zaman çok fazla faydalanamıyoruz tarımda bu yağmurdan.
1: Evet, hocam eski kış günlerinden aşina olduğumuz günlerce hafif hafif yağan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar neden artık yerini dakikalar içinde şehirleri felç eden tropikal sağanaklara bıraktı? Aslında şöyle sormak da mümkün, iklimler değişirken sonuçları neler oluyor?
0: Şimdi bizim esasında kış yağışlarımız miktar ve şekil olarak çok değişmedi. Ancak kardan yağmura döndük. Yani eski zamanda, ama bu hani gayet rahat anlayacağınız bir şey. Gökyüzünden kar taneleri düşerken aşağısı sıcak olduğu zaman eriyip yağmur olarak iniyor aşağıya. Dolayısıyla ne kadar düştüğü çok fazla fark etmedi belki kışın. Ama şekli kardan yağmura döndü. Yalnız yazın esasında çok fazla yağış almadığımız bölgelerde bile Urfa gibi birden atmosferde biriken bu fazla su buharı, sıcaklığın artmasından dolayı biriken fazla su buharı tozla karıştığı zaman sağanak yağış olarak iniyor. Yani bizim sağanak yağış dediğimiz şey esasında ilkbaharın ikinci yarısından başlayıp yaz boyu giden ve sonbaharın ilk yarısında olan bir şey. Ondan sonra yağış türü artık çok sağanak yağış değil. Yani biz Ocak ayında görmüyoruz bu aşırı sağanak yağışları. Bunlar daha çok ilkbahar, sonbahar ve yazın görülüyor.
1: Evet. Hocam iklimin değişmesine sebep olan gelişmeler ve insanoğlunun buna katkısı konusunda peki ne söylenebilir?
0: Şimdi dinleyenleri korkutmadan şunu söylemek gerekiyor.

0: İki neden var bizim kömür, petrol, doğalgaz yakmamız için. Bunlardan bir tanesinden vazgeçmek, bugün için hemen vazgeçmek çok kolay değil. O da evleri ısıtmak için yaktığımız mesela doğalgaz. Kimseye biz bugün diyemeyiz ki arkadaşım o doğalgazı yakma çünkü evde donar. Bu tür bir problemimiz var. Ama bir de devletler politikalarını düzenleyecek olsalar esasında yakmamız gerekmeyen kömür, petrol, doğalgaz var.
1: Evet.
0: Şimdi bu yakmamız gerekmeyenleri biz yakmaya devam ettiğimiz için başımızda bu sorun gittikçe artıyor. Size bir tane örnek vereyim. Evinizi ısıtmak için elektrik kullanabilirsiniz. Bunun için hani elektrikli sobayla ısının değil ama ısı pompası denen bir alet var. Bu da kombiye çok benzer bir şekilde çalışıyor. Kombinizi çıkartıp yerine bu aleti takıyorsunuz. O suyu ısıtıyor. Gene kaloriferlerinizden eviniz ısınıyor. Şimdi bu esasında piyasada oldukça pahalı bir sistem. Yani kombi kadar ucuz değil. Dolayısıyla insanlara gidip ya arkadaşım şu kombiyi kullanmayın bakın bunu kullanın demek makul değil. Ama devlet gelip ya bak ben bundan aldığım vergiyi şuna düşürdüm. Bunda da size şöyle bir teşvik verdim diyecek olsa insanlar çok rahat bir şekilde doğalgazdan ısı pompasına geçebilirler. Peki devlet elektriği nereden üretiyor? Devlet maalesef elektriği kömürden ve doğalgazdan üretiyor önemli bir kısmını. Bundan vazgeçmek mümkün mü? Evet mümkün. Alternatifleri var ama bunlar devlet politikasına dayanan şeyler. Devlet politikası da şu anda o konuya ağırlık verebilecek durumda değil. Yani o kadar başka sorunlar var ki devletin karşısında o konulara eğilemiyor devlet bugün için.
1: Evet.
0: Bu ikisini topladığımızda biz gene kömür, petrol, doğalgaz yakıp havayı kirletmeye devam ediyoruz.
1: Evet. Hocam küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında küresel boyutta atılması gereken adımlar olduğu da bir gerçek. Sürdürülebilirlik bu anlamda önem kazanıyor. Eğer gerekli ve yeterli önlemler hayata geçirilemezse nasıl bir gelecekle karşılaşma olasılığımız olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz haberciler olarak siz de konuştuğunuz zaman 2025 yılının ya da 2026 yılının ortalama sıcaklığı 1.3 derece, 5 derece, 1.6 derece arttı diye haber yapmıyorsunuz. Haber yaptığınız zaman diyorsunuz ki Şırnak 50 dereceyi gördü. Burada işte seller geldi, şu kadar yağış düştü. Yani bizi ilgilendiren insan olarak, halk olarak bizi ilgilendiren şey aşırı olaylar. İklim değişikliğinin en büyük belası aşırı olayları son derece arttırmak. Yani demin size ortalamamız 5 derece artar dedim. Ortalamanın 5 derece artması diyorsunuz ki ya kış günü burası işte 5 derece oluyordu. İşte İstanbul'da yaşıyorsak İstanbul'da 8-9-10 derece ise 15 olur. Fena mı daha az doğalgaz kullanırız. Benim annem de böyle diyor devam. Ama bir de bunun yazı var.
1: Evet.
0: Yani mesela bu yazın sonunda İstanbul 40 derecenin üstünü görecek olursa bu hepimiz açısından bir sorun olur. Çünkü aynı zamanda elektriğe güveniyoruz. Diyelim elektrik kesildi. Yaşlılarımızı nasıl serinleteceğiz o sıcaklıklarda? Bir de İstanbul 40 olursa İzmir kaç olur? Adana kaç olur? Urfa kaç olur? Bütün bunları düşünmek gerekiyor. Esas belalar bunlar. Yani ortalamalar bizi öldürmez.
1: Evet.
0: Uç olaylar öldürür.
1: Hocam aslında süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç sorumuz daha vardı ama son olarak toparlayacak olursak nasıl mesajlar vermek istersiniz?
0: Şimdi bu problem uluslararası olarak çözülecek olsa 30 sene önce çözülmesi gerekiyordu. Ve büyük devletler bunu çözmemeyi tercih ettiler. Biz de maalesef o gelecekte hatta bugünümüzde bu problemleri yaşıyoruz. Onun için bir numaralı mesaj... Herkesin kendisini koruması gerekiyor bu problemlerden. Gerekli kendisi için gerekli önlemleri alması gerekiyor.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz bu bölümde konuğumuzdu. Kendisiyle küresel ısınma, iklim değişikliği ve yağış rejimi üzerine etkilerini konuştuk ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmen Hüsnü Aslan ve mikrofon başında ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Ağaçlardan düşen yaprakların nereye savrulduğunu hiç düşündünüz mü? Sonbaharda sararan yapraklar dallarından kopar, rüzgarla dans eder ve yere düşer. Ama bu düşüş aslında tamamen rastgele değildir. Bilim insanlarına göre bir yaprağın şekli onun yere nasıl ve nereye düşeceğini doğrudan etkiler. Örneğin oval ve simetrik yaprakları düşünelim. Kara ağaç ya da elma ağacı yaprakları gibi. Bu tür yapraklar genellikle daha az girintili çıkıntılıdır. Yani yüzeyleri daha düzgün ve dengelidir. İşte bu özellik onların havada daha hızlı düşmesine neden olur. Çünkü hava direnciyle daha az etkileşime girerler. Sonuç olarak da genellikle ağacın dibine yakın bir yere düşerler. Ama ya yaprak biraz daha farklıysa? Eğer yaprağın üzerinde daha fazla çıkıntı, yani lob varsa ya da şekli tam simetrik değilse, işte o zaman her şey değişir. Bu tür yapraklar havada daha fazla tutunur. Düşerken sağa sola savrulur, adeta küçük bir paraşüt gibi davranır. Bu da onların yere daha yavaş ulaşmasına ve rüzgarla birlikte daha uzak mesafelere taşınmasına neden olur. Peki ağaçlar için bu neden önemli? Çünkü yapraklar sadece düşüp kaybolan parçalar değildir. Onlar aynı zamanda ağacın bir yıl boyunca biriktirdiği besinlerin önemli bir bölümünü taşır. Bilim insanlarına göre yaprak döken ağaçlar her yıl yapraklarını dökerken içerdikleri karbon ve besin maddelerinin yaklaşık %40'ını da kaybeder. Ancak bu kaybın tamamı kalıcı olmak zorunda değildir. Eğer yapraklar ağacın dibine yakın bir yere düşerse zamanla çürür ve toprağa karışır. Böylece içerdikleri besin maddeleri ağacın kökleri tarafından tekrar emilebilir. Yani aslında ağaç kendi kaynaklarını geri kazanmış olur. Ama eğer yapraklar rüzgarla çok uzaklara taşınırsa, bu değerli besinler de ağaçtan uzaklaşmış olur. İşte tam da bu noktada yaprağın şekli devreye girer. Bazı yapraklar daha hızlı düşerek ağaca yakın kalmayı tercih ederken, bazıları daha uzun süre havada kalıp uzaklara savrulurlar. Bu durum doğada küçük görünen detayların bile ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Bir yaprağın şekli sadece estetik bir farklılık değil, aynı zamanda hayatta kalma stratejisinin bir parçası olabilir. Belki de bir dahaki sefere sonbaharda yürüyüş yaparken yere düşen yaprakların hikayesini hatırlarız. Çünkü her biri doğanın ince hesaplarla yazılmış sessiz bir hikayesini anlatıyor olabilir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor dedi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Şimdi ayrıntılar. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine samimiyetle katkıda bulunmak siyasilerin görevidir. Biz yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya özen göstereceğiz. Bunları yaparken milletimizin çıkarlarını gözetmeyi her şeyin üstünde tutmaya çalışacağız diye konuştu. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Türk ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdü dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın diğer çeyreklerinde de ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirten Kurtulmuş, yazılar arasında çelişki bulunduğunu söyledi.

0: önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası belirlenecek. Ayrıca partinin karar organlarında yer alacak isimlerin de netleşmesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi ise CHP'de olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özgür Özel, mecliste sabah itibarıyla kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlandığını açıkladı. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Bunu bir İBB çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. Şahin'le birlikte 54 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Bayramdan önce görülen duruşmada ise mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde personelle bir araya geldi.
1: Uluslararası güç dengelerinin değiştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye, kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiye haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken, bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
0: Türkiye, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için girişimlerini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyelerinin yer aldığı görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti. İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi paylaştı, ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Gazze'ye daha fazla yardım girişinin sağlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti Türkiye'nin çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Soykırımcı Netanyahu'nun Lübnan'daki işgali genişletme talimatına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanılmaz hale getirdiği ve Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı belirtildi. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikalarla bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef aldığı, insani durumu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma somut adım çağrısı yapıldı. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı.

0: Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Buraj kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin ABD ile yürütülen görüşme ve mesaj alışverişi sürecini durdurduğunu duyurdu. Habere göre İran, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sona erdirmesini ve unsurlarını Lübnan'dan tamamen çekmesini talep etti. İran'ın talepleri karşılanıncaya kadar görüşmelerin yeniden başlamayacağı aktarıldı. Haberde, İran ve müttefiklerinin bölgedeki gelişmelere karşı atılabilecek yeni adımları değerlendirdiği de öne sürüldü. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'de Babülmendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dikkati çekti. Bir cephede ateşkes ihlali, tüm cephelerde ihlaldir sonuçlarından ABD ve İsrail sorumlu dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Lübnan'ı kapsadığı için İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğalgaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, "Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri," dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu bildirdi ve bu sürecin Ermenistan'ın geleceğinde kritik rol oynayacağını belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor dedi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek de yönetimi mazbatalarını aldı. Sorumluluklarının arttığını belirten Özbek, "Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini ortaya koymaya çalışacağız," dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in üç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere

0: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Malatya ve Diyarbakır 12, İstanbul, Antalya ve Mardin 20, İzmir, Manisa ve Hatay 18, Çanakkale, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 19, Siirt ve Samsun 15, Artvin ve Amasya 13, Erzurum 5 ve Kars 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş, Narlı Gaziantep yolunun 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Opet Doldur Kazan.

Reklamlar. Soralım bakalım.

0: İklim değişikliğinin en önemli nedenleri nelerdir? Çevre uzmanı Hüseyin Konağa sorduk.
1: Türkiye, iklim değişikliği mücadele kapsamında son yıllarda politika ve mevzuat altyapısını güçlendirmiştir. Bu sürecin en önemli dönüm noktası Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı 2021 yılında onaylamasıdır ve 2053 için net sıfır hedefi ilan etmesidir. Bu hedef, enerji sanayi, ulaşım, tarım sektörlerinde kapsamlı bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Türkiye'nin iklim politikalarının temelini ulusal katkı beyanı ve ulusal iklim değişiklik strateji belgeleri oluşturmaktadır. Ayrıca emisyon ticareti kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma karbon salınımını fiyatlayacaktır. Türkiye'nin en güçlü politika alanlarından biri yenilenebilir enerjidir. Özellikle rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal yatırımları son 15 yılda hızlıca artmıştır. Yenilenebilir enerjideki artışın en önemli nedeni yeklem destekleme mekanizmasıdır. Bugün Türkiye elektrik üretiminin yarısından fazlasını yenilenebilir kaynaklar yapmaktadır. Ama kömür santrallerimizden dolayı karbon sıfır hedefine ulaşmakta zorlanabiliriz. Enerji verimliliği sadece emisyonla savaşmayla olmuyor. Binalarda enerji kimlik belgesi, sanayide verimlilik artırıcı projeler, kamu binalarında tasarruf da içermektedir. Tabii en önemlisi sınırda karbon ticareti. Avrupa Birliği'nin zorunlu olarak kıldığı sıfır emisyona ulaşabilmek için sanayicimizin ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde dönüşüm yapması gerekmektedir. Bu dış baskı politikaların etkinliğini arttırmaktadır. Elektrikli araç teşvikleri, yerli otomobil girişimi, raylı sistemler, şehir içi toplu taşıma, emisyon azaltımına katkı sunmaktadır. Karbon azaltımı için Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikaları ciddi bir güç olmuştur. Sonuç olarak Türkiye politika altyapısı büyük ölçüde oluşturulmuş, uygulama aşamasında ekonomik büyüme, enerji güvenliği, iklim hedefleri arasında denge kurmaya çalışan bir süreci kapsamaktadır. Önümüzdeki dönemde emisyon ticaretiyle başlayacak ve sistem yerine oturacaktır.
2: Soralım bakalım.
3: Çocuklar Dünya Kupası'nda futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak nefes kesen 104 maç A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: Spor Servisi.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatimiz 19:23 dakika geçiyor. TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz haftanın ilk spor servis programından hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Programı her pazartesi olduğu gibi Kemal Çat hazırlıyor. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında ben Kerem Demircioğlu. Bir saati aşacak bir süre boyunca canlı yayında spor servisinde sizinle birlikte olacağız. Futbol dünyasında liglerin büyük çoğunluğu sona erdi artık. Kupalar da sahibini buldu. Artık takımların, kulüplerin yeniden yapılanma, transfer çalışmaları iyice hız kazanmış durumda. Ayrıca tam 10 gün sonra az önce spotumuzda da dinlediğiniz gibi Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Hem TRT ekranlarında hem de radyolarında. Biz de futbol gündemine dair hem futbolu konuşacağız bugün A'dan Z'ye. Daha sonra programımızın sonlarına doğru, ortalarında tenisi, sonlarına doğru da sporcular için çok çok önemli bir konuyu, aslında çok da fazla değinmeyen bir konuyu konuşacağız. Çünkü bildiğiniz gibi işte hani futbolcular özellikle ya da tenisçiler belki prime zamanlarında, iyi zamanlarında çok para kazanabiliyorlar ama futbol olsun, basketbol olsun, genelde spor her türlü sakatlığa da açık bir mecra. O yüzden hani sporcuların bir şekilde sakatlandıklarında ya da başlarına bir şey geldiklerinde tüm bu birikimlerini ya da gelecekte sahip olmayı düşledikleri maddi manevi her şeyi de alt üst edebilir. Bunun için de elbette sporcunun bir emekliliği ya da spor esnasında spor yaparken bir güvencesi olmalı. Tüm bu konularda bir uzmanımızla görüşeceğiz. Şimdilik bu kadar bilgi verelim size ama çok ilginç bir bölüm olacağını eminim, dinlemenizi isterim. Şimdi ilk konuğumuz futbolu hem milli takımı hem Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u uzun uzadıya konuşacağımız

0: sizin de yine TRT Radyo 1'den yakinen tanıdığınız Independent Türkçe spor yazarı sevgili Okan Can. Merhaba sevgili Okan Can.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Az önce değil de biraz oldu herhalde. Hazırlık maçı 11'imiz belli oldu. Bugün İstanbul'da Kadıköy'de bir hazırlık maçı oynuyor milli takımımız, A milli futbol takımımız. Ve milli takımın ilk 11'i zannediyorum teknik direktörümüzün yedek 11 gibi gözüküyor. Çünkü kalede Altay var. Stoperlerde Çağlar'la Ozan Kabak var. İşte Salih Özcan, Deniz Gül, Eren Elmalı, Mert Müldür, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Orkun Kökçü var. Sanki hani bana biraz böyle yedek ağırlıklı bir kadroymuş gibi geldi. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu kadroyu?
1: Ya bence bu oyuncu tercihleri biraz yani beklentidir. Yani ana kadro değil de hani mesela burada bazı tartışmalar var. Onların durumunu görmek. Milli takım seviyesinde turnuvaya hazırlık olmadıklarını bilmek. Çünkü mesela yani Oğuz Aydın zaten kendi takımında Fenerbahçe'de oynayamıyor. Ama milli takımda şu anda. Yani bu oyuncuları bir görmek, bunların performanslarını bir anlayabilmek, kendi deneyimi, tecrübesine bakaraktan da bence bir analiz yapmak istiyor Montella. Gün sonunda kafasındaki şablon belli. Bu şablonu zorlayacak, bu oyuncuları zorlayacak. Diğer oyuncuların durumuna bakmak için bence böyle tercih yaptığını düşünüyorum. Çünkü Salih Özcan son Avrupa Şampiyonası'na çok fazla ilk 11'e giremedi. Altay Bayındır zaten biliyorsunuz kale Uğurcan muhtemelen yer alacak. Yunus Akgün'ün yani şu anda bence ilk 11'de yani tam ilk 11 oyuncusu olacağını ben bilmiyorum. Barış Alperli, Kerem, belki ilişkisi Kerem Aktürkoğlu var. Deniz Gülcan Uzun, Eren Elmalı. Yani baktığımızda
0: stoper'de de Çağlar'la Ozan'ın yerine herhalde Melih'le Abdül olacak tabii büyük ihtimalle.
1: Evet, yani Çağlar oyuncu zaten bence bu sene kötü bir performansla geçirdi. Belki bu oyunculardan bazıları hani kadrosik yer almayacaklar boyunca. Bilemiyoruz ama benim aldığım kadarıyla bu oyuncuların durumunu görmek için yaptığını düşünüyorum bu tercihleri.
0: Kesinlikle öyle. Zaten kadro 26 kişiye indirilmek zorunda. Birkaç oyuncunun şu anda hani resmi açıklama var mı bilmiyorum ama kadro dışında kaldığı söyleniyor. Amerika'ya götürülmeyeceği. Herhalde son hazırlık maçından sonra Miami'de Venezuela ile oynayacağız yanılmıyorsam. Ondan sonra da herhalde 26 kişilik kadro netleşecek diye düşünüyorum ben. Maç 20.30'da İstanbul Şobani Stadında oynanacak. Güzel bir hava var İstanbul'da. Artık yaz geldi diyebiliriz. Güzel bir hazırlık maçı olacak. Herhalde teknik direktörümüz de Montella ilerleyen dakikalarda maçın yine bir hazırlık maçı olduğuna göre çeşitli oyuncuları deneme fırsatı bulacağını düşünüyorum. Peki şimdi lig bitti ama kulüplerde Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri vardı. Galatasaray tek adayla gitti. Dursun Aydın Özbek katılımın çok az olduğu bir oylamada. Zaten hani başkan seçileceği %99 belliydi. Seçildi. Ama Fenerbahçe'de müthiş bir yarış var. Saadettin Saran aday olmayacağını söyledi. Ali Koç aday olmadı. İki aday var. Hakan Safi ve efsane başkanlardan biri Aziz Yıldırım. Medyada da görüyoruz her iki başkanı da TRT dahil olmak üzere çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Siz yakından takip ettiğiniz Fenerbahçe için bu seçimi nasıl görüyorsunuz? Hangi başkanın dezavantajları ve avantajları var? Fenerbahçe'yi seçimde ve kongrede neler bekliyor sevgili Okanca?
1: Kerem Bey, ben Aziz Yıldırım'ın ilk başkan olduğu dönemi çok net hatırlıyorum. Hani yaşım yetiyor oralara. Aziz Yıldırım ilk çıktığı noktada Aziz Yıldırım aslında Fenerbahçe için büyük bir dönüşüm yapmıştı. Yani o dönüşüm neydi? Hatırlayın, Fenerbahçe grupların çok etkisi olduğu, derneklerin çok, yani kendi içinde dernekler grupların olduğu, tribünde tam bir birliğin olmadığı, her grubun eski adının olduğu bir dönemi var 90'lı yıllarda. Burada Aziz Yıldırım tabii ki o dönem yaşı daha gençti. Kulübün, hatırlayın, Ali Şen sonrası belli bir belirsizliği vardı. Vefa Küçük adayı oldu. Derken Aziz Yıldırım büyük bir dönüşüm vaadiyle, bir devrim vaadiyle geldi. Yani Fenerbahçe ondan sonra sızını yaptı ki o dönemi hatırlayın. 4 yıl bir Galatasaray hükümranlığı vardı. Yani UEFA şampiyonluğuna giden yolun

0: döşendi. O 4 yıllık bir süreç vardı. Hacı'ya Galatasaray'ın. Şimdi Aziz Yıldırım o dönem çıktığında yeni bir şey söylüyordu. Yeni bir hikaye vaat ediyordu ve bu dönüşüm, değişim o dönem bence işe yaradı. 2000'de Fenerbahçe şampiyonu oldu. Stadını yeniledi. Topuk yaylasını yaptı. İşte o süreçten sonra Anelikası Alex'i geldi. Müthiş bir yenilik var Fenerbahçe adına. Şimdi şimdiki Aziz Yıldırım işte geçmişi anlatıyor bize sürekli. Geçmişten kredi almaya çalışıyor. Ama geçmişle gelecek organize edilmez. Peki bunu şundan söylüyorum. Yeni bir şey söylemiyor. Yani ben Oğuz Çetin'i, Aykut Kocaman'ı, Aziz Yıldırım'ı veya Yüksel'i, Mahmut Uslu'yu bana 15-20 yıl öncesini hatırlatan isimler ve yeni bir hikaye yaratacak bir noktada değil. Zaten Aziz Yıldırım'ın son 4 yılı, başkanlığındaki son 4 yılı gerçekten hem psikolojik açıdan hem söylem açısından, iletişim açısından çok başarısız dönemdi. Hatta başkanlıktan gittikten sonra da Aziz Yıldırım dışarıdan çok eleştirel ve çok öfkeli bir iletişimi de vardı. Şimdi doğal olarak buna baktığımızda 2026 yılında gençler var. Yeni gençler 25-30 yaşlı, işte 18 yaşlı, 22 yaşlı. Bu futbolun değişen yüzünde tüketimin çok ağır bastığı, sürekli obezleştirmek transfer politikası var kulüplerde. Ve bu gençler artık geçmiş hikayeler çok avunmuyorlar. Dolayısıyla Aziz Yıldırım vaat ettiği şeyler aslında geçmiş. Yani ben yanlış anlamayın da Oğuz Çetin'e karşı değil mi? Oğuz Çetin'in ne kadar başarısı yok. Hatırlıyor musunuz siz Kerem Bey Oğuz Çetin herhangi bir...
1: Yok, ben de hatırlamıyorum. Futbolculuğu çok iyiydi.
0: Ya futbolculuğu
1: ama
0: çok iyiydi.
1: Daha sonra
0: çok
1: tabii.
0: Çok uzun süre, evet, yok yani. Fenerbahçe çalıştırdı, olmadı. Laurent'ın yerini gençler bir çalıştırdı. Sonra başka bir kulüpte çalıştırdı. Hepsinden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi siz dönüşünde, değişimde hep aynı isimler üzerinden bir söylem ve iletişim kurarsanız bir heyecan yaratamazsınız. Hakan Safi değilse durumu şu. Hakan Safi yeni bir isim, yeni bir yüz, daha genç, daha iddialı. Bence biraz 90'ların söylemlerini de barındırıyor. Yani 90'lar kültürü söylemlerini yapıyor. Bence onun da iletişimi çok başarılı değil. Yani günün sonunda iki tane heyecan yaratmayan aday var ama ikisi de bence Fenerbahçe adına çok net bir vaat ortaya koyamıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın bir yıl başkan olacağım sonra gideceğim cümlesi de bence çok talihsiz. Yani günün sonunda Fenerbahçe'nin bir yıl başkan ihtiyacı yok, bir planlamaya, bir organizasyon ihtiyacı var. Bir de Fenerbahçe'nin sonu şampiyon olamamak değil Kerem Bey. Fenerbahçe tekrar kronometreyi sıfırlaması gereken bir camia. Yani. Çünkü Fenerbahçe'deki mutsuzluk, Fenerbahçe'deki başarısızlık sadece futbol takımının başarısızlığı değil, bir camia başarısızlığı var. Tribünlerin başarısızlığı var. Tribünle takım arasındaki iletişim, yönetimle tribün arasındaki iletişim. Yani siz Ali Koç'a kızdıkları için saatini saran başkan oldu mesela.
1: Çok az bir oy farkıyla değil mi?
0: Evet, yani o saatini saran, hayal edilen başkan olduğu için başkan olmadı ya. Fatih Saran'ın da sonraki süreci çok kötü yönettiğini gördük. Günün sonunda Fenerbahçe sürekli anlık kararlar veren, duygularıyla hareket etmeye başlayan bir camiaya dönüştü. Tribünde oyuncuya kızıyor, takımını eleştiriyor, yuvluyor. Veya transfer obezliği üzerinde sürekli tüketim yapıyor. Gelen oyuncularını yuvluyor. Yani El Nesir'in gidişini hatırlayın, kaçarak gittiler. Yani dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin gelecek bir başkanın dönüşüm, değişim, devrim vaat etmesi gerektiğini, sadece futboldaki başarıya değil, bir yeni hikaye başlatması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu açıdan baktığımda yani medyadaki iletişim çalışmaları bence çok fecaat durumda. Ben de birçok spor yorumcusunun da bakış açısında da problem var. Yani çok oyuncu bazlı, çok böyle vaat değil, çok böyle günlük popülizm üzerinden dönen bir süreç var. Ama ben Fenerbahçe'nin yaşadığı travmadan kurtulması için Fenerbahçe ruhsal sağlığını, fiziksel sağlığını kaybetmiş bir insan gibi artık. Çabuk hasta oluyor, ilk virüsle hemen hastalanıyor. Yani gelen teknik adamların gidişi, gelişi, süreçleri hatırlayın. Oyuncular geliyor, değersizleşiyor, gidiyor. Mutsuz bir ortam var Fenerbahçe'de. Yani düşünsenize Telesu'nun giderken yan apartmanlardan taktiğimizi görüyorlar demesi bile bence fecaat durum ki bir kulüp bununla ilgili bugüne kadar bir şey yapmamış mesela. Ya bununla ilgili tabiri caizse uyumuşlar Kerem Bey. Yani bu bir yönetim zaafiydi aslında. Bir yönetimsel problemdi. Dolayısıyla ben bugün baktığımızda başkanların ona

0: alacağım, bunu alacağım ihtiyacım çok bende. Karşılık bulduğunu söyleyemem. İletişim açısından çok iletişimleri çok iyi gitmiyor. Bir de geçmişi anlatıyor sürekli. Ve geçmiş isimleri. Yani ben Oğuz Çetin'in en son ne iş yaptığını hatırlamıyorum futbol piyasasında.
1: Yorumcuydu yani, diye hatırlıyorum ben. En son yorum yapıyordu ve özel kanalda.
0: Yorum yapıyordu yani. Ama yani sağ içinde veya yani bir milli takımda bir dönem Fatih Terim'le çalıştılar. Atatürk'ün kadarıyla Fenerbahçe kontenjanında hatırlamıyorum yani. Hı-hı. O süreçte yani çünkü modern futbol Kerem Bey şöyle bir durum da var. Bizim ligimizin verileri modern futbola uyumsuz. Yani bizim ligdeki şampiyonluk, gol sayısı, asist sayısı, işte topladığın puan sayısı, puan ortalaması 5 büyüklükle uyumsuz. Yani buradaki başarı veya başarısızlık Avrupa'da karşılığı olan bir durum değil. Yani bunu şundan söylüyorum. Bizim şampiyonluk teknik adamlarımız Avrupa'ya teknik adamlık yapmaya gitmiyorlar. Bizim Türk şampiyonluk takımımızdan o bazı oyuncular Avrupa'ya transfer olmuyor. Veya İsmail Kartal 99 puan topladığı için çok başarılı değil. Dolayısıyla veri uyumsuzluğu da var. Modern futbola çok bağı koptuğunu da söyleyeyim. Yani bence bağı koptuğunu düşünüyorum Süper Lig'in. Burada şimdi Oğuz Çetin, yani yıllardır ben görmedim. İsmail Kartal biliyorsunuz konuşulan isimler hep bir boşlukta İsmail Kartal gelsin. Yani sadece Fenerbahçe'yi bekleyen bir teknik adam profil istiyor. Ayrıca kocaman 5 yıldır çalışmıyor. Diğer tarafta yani ben Sergen Yalçın ilk geldiğinde de Beşiktaş'ta çok başarılı olacağını düşünmediğimi söylemiştim. Olmadı. Yani Türkiye'de birçok isim, birçok nokta artık bence tıkanıklık yaşıyor. Bu tıkanıklık da camiaların üzerinde gölge yaratıyor. Bu gölgelerde bir zaman Aykut Kocaman gölgesi, diğer kulüpte Fatih Terim gölgesi, bir tarafta Sergen Yalçın gölgesi oluyor. Ama Avrupa'da başarı olmuyor. Veya Galatasaray 354 milyon euro para değerini takım kuruyor. Sadece Süper Lig şampiyonluğu geliyor. Yani demek istediğim bu aslında bir sıkıntılık yaratıyor. Bugün de Fenerbahçe'nin yaşadığı şey, ben parayı basar, iyi futbolcular getiririm, şampiyon yaparım. Ben futbolunu anlıyorum. Yani Hakan Safi'nin söylemi. Az Yıldırım da işte Oğuz Çetin'i getiriyor. Günün sonunda rasyonel bir hikaye oluşturulamıyor aslında. Ben çok uzun konuştum bilmiyorum ama.
1: Hayır vaktimiz... Ben de aslında onu söyleyecektim sözünüzü aralayınca. Vaktimiz epey var. Çok geniş konuşabiliriz. Sizin de eğer vaktiniz varsa. Tabii bugün tabii. Programımız uzun bir program ve konuk sayımız da az. Gayet geniş bir şekilde konuşabiliriz. Hiçbir yani sorun yok.
0: Bu Fenerbahçe. Bir sıkıntı yani Fenerbahçe bir geçmişi anlatıyor. Diğeri ise çok popülizm, biraz daha popülizme hitap ederek biraz daha gençlik kesimi etkilemeye çalışıyor bence. Yani bilmiyorum. Ben açıkçası heyecan yaratan bir seçim olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Sadece anlamadığım tek şey, Aziz Yıldırım'ın neden böyle bir risk aldığını çok anlamış değilim. Aziz Yıldırım gibi başkanlar veya isimlerin camiada mutabık kazanarak başkanlığa soyunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu, Aziz Yıldırım iki seçim kaybetmedi koçu. Bu seçimi kaybetmesi çok travmatik bir durum yaratır. Yani Aziz Yıldırım için çok yıkıcı olur. Yani Aziz Yıldırım kulübe çok büyük emekler vermiş, çok bedel ödemiş bir insan. Böyle isimlerin ben seçime girmesinden çok geçiş dönemi başkanlığı gibi. Hatırlayın Galatasaray Dursun Yersuvat vardı.
1: Evet.
0: Bir dönem böyle bir geçiş başkanlık yaptı. Veya yani Fenerbahçe'nin bu geçiş döneminde birazdan mutabık kazanarak bence kendi yönü atması gerekirdi. Fenerbahçe bunu yapmadı. Ama çok iddialı bir şey söyleyeyim. Ben üçüncü bir başkan adayı olsaydı Fenerbahçe'de biraz güçlü kazanırdı diye düşünüyorum. Yani bu iki isim dışında başka bir isim kazanırdı. Yani çünkü iki isim de iletişim açısından bence çok iyi işler yaptığını söyleyemeyiz. Hem vaatler hem söylemler hem de konuşma iletişim dilinde bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bir de sanki yani aynı kulübün başkan adayı iki başkan adayı değil de sanki böyle birbirlerine düşman ya da rekabet halinde böyle birbirlerine diş bileyen iki ayrı kulübün başkan adayları gibi. Yani aslında ikisi de Fenerbahçe'ye hizmet etmesi gerekirken ve öyle yapacakken o kadar destekleyenler de ayrıştı ki özellikle sosyal medyada işte Hakan Safi'ciler, Aziz Yıldırımcılar oldu ve birbirlerine hani tabiri caizse bel altından vurmaya da başladılar seçim ya, tarihi yaklaştıkça, evet. Öyle değil mi?
0: Öyle ya, bir de Fenerbahçe krizde, yani Fenerbahçe hakikaten krizde. Ya bu kriz bir futbol şampiyonsuzluğu krizi değil. Yani düşünün, Ali Koç'u tüketmiş, Mourinho'yu göndermiş, Tedesco'yu gönderirken arkasından haberler, medya sersedilmiş, işte birisine duygusal problem ilişkisi vardı gibi haberler pompalanmış. Sonra Sertin Saran gelmiş. Sertin Saran bir şekilde adli açıdan bir takım problemleri çıkmış. O da gidiyor şimdi. Sonra yeni bir baş... Yani Fenerbahçe'nin bu son 2-3 yıldaki süreci öyle basit bir süreç değil. Yani bir aidiyetsizlik durumu var gelen insanların. Yani Mourinho bugün Real Madrid'e gitti baktığınızda. Şimdi Sertin Saran bir yılda hangi parayı nasıl harcadığını biz bilmiyoruz mesela. Çok büyük paralar harcadılar ama kötü işler yaptılar ve Fenerbahçe'ye zarar verdiler. Örneğin yani Ali Koç'un gidişini hatırlayın. Tedesco'nun gidişi, taraftarlar Tedesco için gözyaşı döktüler. Tedesco'ya giderken bir takım medyanın, spor medyasının orada biraz operasyonel davranmış olduğu. Yani Fenerbahçe açısından bazı Fenerbahçeler Tedesco gitsin diye uğraştılar. Gördük yani bunu yorumlarda falan. Onlardan biri Oğuz Çetin'di mesela. Yani Fenerbahçe'de yorum yaparken Tedesco üzerinden çok ciddi şekilde ya bir de ben zaten yorumcuların sonra sahaya inmesine, teknik adam olmasına çok karşıyım. Yani ya teknik adamlık yapacaksınız ya yorumculuk yapacaksınız. Çünkü siz yorumcu olduğunuzda orayı eleştirdiğinizde oraya aile, yani etik olmayacak şekilde oraya da göreve talip oluyorsunuz bir süre sonra. Yani
1: tabii. Yani, şimdi az önce siz 3 tane isimden bahsettiniz, hatta 4 isim. Ben de sizinle %100 aynı fikirdeyim. İşte Beşiktaş tarafında Sergen Hoca, Fenerbahçe tarafında Aykut ve İsmail Hoca, Galatasaray tarafında da Fatih Hoca. Bu dört hocamız da kendi camialarından başka hiçbir takımı çok uzun süredir çalıştırmadılar. Mesela İsmail Hoca ya da Aykut Hoca Fenerbahçe'den ayrıldığında, Sergen Hoca Beşiktaş'tan ayrıldığında, Fatih Terim zaten uzun yıllar önce, başka hiçbir takım çalıştırmıyor ama dönerlerse de yine aynı yere dönüyorlar. Şimdi uzun süredir mesela Aykut Hoca antrenörlük yapmıyor. İsmail Hoca yapmıyor. Fatih Hoca yapmıyor. Sergen Hoca belki şimdi ayrılacak. 4-5 sene yapmayacak. Belki tekrar Beşiktaş'ın başına gelecek. Niçin bu hocalar başka kulüplerce tercih edilip teklif yapılmıyor? Yapılıyor da onlar mı kabul etmiyor? Nasıl bir yorum yapmak lazım ona? Yani
0: ya ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Yani Türkiye'de 18-19 yıldır Türk teknik adamlar şampiyon oluyor. Yani Türk teknik adamların hiçbirine ne hikmetse Avrupa'dan bir teklif gelmiyor Kerem Bey. Niye gelmiyor?
1: Hani bırakın Avrupa'yı, mesela İsmail Kartal 99 puanla gayet güzel bir lig yarışı götürdü. Kazanabilirdi de şampiyonluğu. Ama ayrıldıktan sonra yani ne bileyim, hani tabi Real Madrid belki teklif etmeyebilir, Eintracht Frankfurt teklif etmeyebilir ama en azından mesela Göztepe, ne bileyim Trabzon, Samsunspor, Antalyaspor, ya onlar da teklif etmiyor. Niçin yani, ya da aynı şey Sergen için de geçerli. Fatih yani, Terim'e de bir teklif gelip gelmeyeceğinden şüpheliyiz. İşte bir Yunanistan'a gitti geldi. Bilemiyorum.
0: Ya şöyle bir kere bence şöyle bir durum var. Ben bir kere şeye çok karşıyım. Camianın evladı söylemeyi çok rahatsız eden bir söylem. Camianın çocuğu, camianın diğeri. Ya bu oyuncuların hepsi günün sonunda profesyonel açıdan buradan para kazandılar. Milyon eurolar, kimisi yani bu bir profesyonel bir işte kazandıkları. Ben bir yerden sonra yani bir kulüpte 15-20 yıl oynarsın macini gibi de o kulübün dinamiklerinden biri olursun gibi bunu anlayabilirim. Ama hani o camiye tutup o camiyede oynamak, bir süre görev yapmak gibi ve sonra bunu bir güce çevirmek bence çok tehlikeli bir nokta. Yani çünkü bizdeki isimlerde böyle bir durum da var. Çünkü yerli teknik adamlar bir şekilde kendi medyasını oluşturabiliyor. Bizde yabancı teknik adamlara karşı büyük bir şey var. Direnç var. Yabancı teknik adamlar çok sert eleştirirken yerli teknik adamlar mutlaka medyayla ilişkileri çok farklı oluyor. Kendi lobilerini çok daha rahat oluşturuyorlar. Dolayısıyla bir şekilde kendi camialarında bir konumlama, bir yer elde ediyorlar. O yüzden de başka bir kulübe gitmek konusunda da o konfor alanından çıkmıyorlar. Şimdi İsmail Kartal'ın geçen en son bir şeyini şey yaptım. Fenerbahçe görebilirse görevden kaçmam. Yani ben mesela bu cümle bana çok şey geliyor. Yani ya bu mudur? Hani bilmiyorum. Görevden kaçıp kaçmamak Fenerbahçe'liği gösteren bir durum budur. Bence değil. Çünkü 2026 yılında Avrupa'da birçok takım, birçok kulüp, birçok lig artık hem oyun yapısını, hem futbol mantığını, hem futbol zekasını, hem işte organizasyonu değiştiriyor. Bakın bir teknik adam, yani bu Avrupa'da örnekleri de var. Ren Akademisi diye bir şey var. Ren. Benfica'da da aynısı var. İtalya'da da var. Yani bir kulüpte bir teknik adam gelip her şeyi değiştiremez Kerem Bey. Bu bir organizasyon işi. Bunun ofis çalışanları varsa

0: Abak'ın var. Bunun futbol izleme komitesi var. Bunun ondan sonra altın üstü entegrasyon süreci var. Bu oyuncuların pedagojik eğitim süreçleri var. Genç oyuncu havuzunun nasıl planlama yapacağı var. Kiralık oyuncu departmanı var. Var da var. Yani bu böyle bir süreç ve kocaman bir yapı aslında. Dolayısıyla siz artık gömüz futbolunda bir 8 adama gelip 3-3 oyna, 4-3 oyna. Antrenmanı şöyle yapalım. Siz mesela birçok yabancı oyuncunun gittikten sonra Türkiye'deki antrenmanları eleştirdiğini, yani ben çok okudum yabancı basında. Yani eleştiriyorlar çünkü bizim modern antrenman teknikleriyle de çok uyumlu olduğumuzu söyleyemem. Çünkü bizim bazı teknik adamlarımız o açıdan da çok kendini yenilemediler. Hatırlayın, Avrupa'ya çıktığımızda birçok takımımız o kondisyon ve o fiziki kalite altında eziliyor rakiplerin karşısında. Yani bu işler artık biraz bence dönüşümle değişim olması gerekiyor. Fenerbahçe başkanları bunu vaat etmediler maalesef. Bugün Milan'da Ragnik konuşuluyor. İşte akademi kurmuş. Yani Bayern'in 20 milyon euroya yaptığı akademiden gençler çıkıyor ki işte biz bugün görüyoruz ki 35-36 yaşındaki Lewandowski'ye dünya kadar para vermeye çalışan başkan adayı var. Yani bu işte bizde birçok sıkıntı bence popülizmin yarattığı bir problem.
1: Bu az önce konuştuğumuz teknik direktörler ya da işte hani 4-5 yılda bir kulüp çalıştıran teknik direktörler konusunda da benim kişisel düşüncem şu sevgili Okancan, katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi bu futbolcu oynamaya nasıl körelirse, formu düşerse, bence bir teknik direktörün de takım uzun süre, bir sene, iki sene, üç sene çalıştırmayan bir teknik direktör ne kadar futbolu izlerse izlesin televizyondan ya da stat'tan körelir gibime geliyor. Yani direkt takım çalıştırmakla, her gün antrenmanda olmakla 3 sene ayrı kalmak çok farklı. Yani döndüklerinde ben daha iyi olacaklarını düşünmüyorum. Hatta bıraktıkları yerde bile olacaklarını düşünmüyorum. Ne dersiniz?
0: Ya zaten olamıyor. Yani Avrupa'da artık futbol bir yine doğru döndü. Yani bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Antrenman metotları değişiyor. Yeme içme, Arsene Wenger Arsenal'e geldiğinde bütün yeme içme şeyini değiştirdi. Yani yeme içme o mutfağını değiştirdi Arsenal'ın. Herkes ilk başta fikri koyuyor ama değişiyor. Dünya değişiyor. Taktikler içinde bir takım ayarlamalar değişiyor. Bunun üzerine eğitimler değişiyor. Yani dolayısıyla bir de Kerem Bey, yani siz belki hani yanınızda çalışan gençler var, 20 yaşında 21 yaşında çocuklar var. Yani onların da iletişim değişiyor. O çocuklar da iletişim
1: nasıl sarsılıyor? Tabii.
0: Yani o eski gibi dikey konuşma, daha dikey konuşma istiyorlar. Daha net davranılmasını istiyorlar. Böyle duygularının hani tabiri caizse onur edilmek, birey olarak daha farklı davranmak istiyorlar.
1: Kendi seçimleri ne olursa olsun saygı gösterilmesini saygı istiyorlar. Eleştirilmek yani istemiyorlar. Konsantrelerini daha çabuk kaybediyorlar. Onlara göre bir şekilde daha büyüklerin, yani bizim onlara göre adapte olmamız, güncel şartta uyumamız gerekiyor.
0: Kesinlikle bizim saygı duyduğumuzdur. Onlar saygı duymuyorlar.
1: Evet,
0: yaş hiyerarşisine inanmıyorlar. Yani bu çok değişken var dünya o açıdan. Sosyal medya diye bir şey var artık.
1: Tabii.
0: Beklentiler değişiyor. Para konusu artık daha farklı faktör. Aidiyet duygusu yok. Duygusal bağlar zayıf. Yani dolayısıyla birçok nokta var. Siz bu insanları inandırmak zorundasınız kendinizi ama sizin sonunda siz lütfen gitsinler oluyor. Ben açıkçası futbol adına çok üzücü olduğunu düşünüyorum bu durumun. Yani ben 20 yıl önce de bu isimler vardı. Aynen bu isimler var.
1: Sevgili Okancan, şimdi Fenerbahçe konusunu bir şeye bağlayalım. Sizin tahmininiz ne? Yani hangi başkan sizce daha fazla oy alacaktır? Ya da hani bir kestirmek zor mu?
0: Ben Hakan Safi'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yani Hakan Safi çünkü eğer yapabilirse hani o vaat ettiklerini, çünkü Hakan Safi'nin vaat ettiği, söylediği şeyler tribünlerin hoşuna gidecek şeyler. Yani tribünleri seveceği şeyler. Yani kongrenin heyecan yaşayacağı şeyler. Çünkü gün sonunda kongre ve tribünler, daha çok tribünler heyecan isterler. Hakan Safi'nin azından bu açıdan yani çünkü Aziz Yıldırım'ın orada Aykut Kocaman, Oğuz Çetin işte bazı isimleri dekle ederken yarattığı motivasyon çok yüksek gözükmüyor. Bu yüzden Hakan Safi'nin işte Maldini'yle resim vermişti, Conte dedikodularını piyasada konuşulması, bazı oyuncu transfer isimleri, dolayısıyla hani biraz daha heyecan yarattığını söyleyebilirim ben.
1: Ben de ilk başlarda Hakan Safi'yi çok uzak ara önde görüyordum. Hani objektif olarak bakmam gerekirse dışarıdan. Ama hani doğrusunu isterseniz sevgili Okancan, hani son zamanlardaki Hakan Safi'nin bazı açıklamaları biraz eksi puan aldı diye düşünüyorum. Biraz daha birbirlerine yaklaştılar sanki.
0: Evet, iletişimi çok kötü Hakan Safi'nin. Kongre şeyi de farklı ama hani tersen parçan bazı isimleri açıklarsa bence heyecan konusunda yazım önünde olabilir. Bir de ben Aziz Yıldırım için şeyi çok riskli görüyorum. Yani Aykut'un ismini şöyle bir risk var. Eğer bir Türkiye izleme olursa çok yıpratılır. Hem Aykut Kocaman hem Aziz Yıldırım. Yani orası çok kaotik bir hal alabilir. Zaten Fenerbahçe son 4-5 yıl her Türkiye izlemede bir anda bir mutsuzluk, umutsuzluk, buhranını yaşayan, kırılma anlamında kırılan bir camia. O yüzden Aykut Kocaman riskini almak çok kolay bir risk değil bence Aziz Yıldırım adına.
1: Mesela siz olsaydınız Tedesco ile devam etmeyi seçer miydiniz?
0: Ya ben Tedesco'nun edilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Yani çünkü 6 yani Eylül'de geldi. Yani 7-8 ayki süreçte Tedesco'nun aldığı futbol eğitimi bir kadro mühendisliği yapacak seviyede olabilirdi bence. Avrupa'yı futbolu tanıyan bilen bir genç bir teknik adam. Almanlar Tedesco'yu Bayern Münih'e yakıştırıyorlardı bundan 3 yıl önce. Ben Tedesco'nun önümüzdeki yıllarda adını çok duyacağınızı düşünüyorum bu arada.
1: Zaten şimdi İtalya'da Bolonya ile mi anlaştı?
0: Evet, Bolonya ile anlaştı. Ama ben Tedesco'nun bir yerde bir büyük takım yapacağını ve karşılaşacağını düşünüyorum. Yani hatırlayın Löw'ün gidişi.
1: Evet.
0: Löw'de bir yerden sonra karşılaşmıştı. Ben mesela Derbos'ta geldiğinde Madrid kasap diyorlar hatırlayın. Bizde bahsettik adamlar çok almıştır, anlayamıyoruz ama ben Tedesco'yu iyi bir yerde gördüğümüzü düşünüyorum.
1: Biraz da Beşiktaş'ı konuşalım istiyoruz. Orada bir başkanlık seçimi yok ama Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra Önder Özen'in futbol ya da sportif direktörlüğe getirilmesi ve bir teknik direktör arayışı var. Onlar için de çok fazla isim zikrediliyor. Beşiktaş'la ilgili sizce hani ideal teknik direktör yerli mi olabilir, yabancı mı olabilir? Beşiktaş'a bakış açınız nasıl?
0: Ben Önder Özen yapabilirse, Beşiktaş camiası sabredebilirse, ben bir Alman teknik adamı Beşiktaş'ı çok rahatlatacağını düşünüyorum. Yani bu tabii ki hemen 3-5 ay süreç değil. Beşiktaş'ın yapılan bir yeni bir düzene ihtiyacı var. Fenerbahçe mesela bu yolu tercih etmedi. Fenerbahçe direkt bir şampiyonluk istiyor hemen yıl sonunda. Beşiktaş'ın şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bütçeleri şu anda yaklaşması çok kolay değil. Çünkü Beşiktaş'ın 2-3 transfer dönem ihtiyacı var. Bu açıdan çok iyi teknik adamlar var bu dönüşümü yapacak. Alman ekolünün şu anda Alman teknik adamlar oldukça iyi işler yapıyorlar. Frankfurt'ta, Freiburg'ta, Leverkusen'de yani son 3-4 yılın Alman takımları çıkışını hatırlayın. Leverkusen şampiyon oldu. Alman takımlarının bir hareketliliği var. Bir Alman teknik adamları oldukça yani mesela bugün İngiltere'de bir Alman takımı çalıştırıyor. Gerek Hollandalı, Alman teknik adamların ben bir şekilde dönüşüm açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın böyle bir tercih yaparak doğru kadro mühendisliği, doğru bir mantaliteyle 2-3 transfer dönemiyle bu süreci atlatabileceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın biraz zamanı ihtiyacı var. Bu zamanı yapmak için de üst yapı hocasından çok bir dizayn, bir organizasyon hocasına ihtiyacı var.
1: Evet, Samsun Spor'dan ayrılan Thomas Reis'in ismi bir ara gündeme geldi. Yani çok isim geçti de tabii hani sizin Alman tarifinize de uyuyor diye.
0: Yani Glasner'de
1: ligimize de bir Glasner'de konuşuluyor evet.
0: Evet, ben çok seviyorum. Yani Beşiktaş getirirse inanın çok bence heyecan verici bir teknik adam olur son 4-5 yılın. Çok zor gözüküyor. Milan'la görüştüğü söyleniyor. Çok teknik adam var. Ama ben biraz Alman ekolüne kayması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş.
1: Kesinlikle öyle. Peki sohbetimizin yavaş yavaş sonlarına gelirken cumartesi günü beklenen final vardı. Şampiyonlar Ligi finali. Şimdi bana maç öncesi oğlum sordu. Baba dedi kim kazanır dedi. Ben de tabii hani kendimce bir yorum yaptım yani kendi kişisel görüşüm. Dedim ki hani bir 15-20 gün önce 3 hafta 4 hafta önce söyleseydi Paris Saint-Germain handikap kazanabilirdi. Yani 2-3-0 kazanabilirdi. Ama şu anda hani ligler bitti, futbolcuların psikolojisi ve form durumu ne bilemiyorum dedim. Biraz da haklı çıktım. Maç biraz böyle kafa kafaya gitti. Evet, Paris Saint Germain kazandı ama penaltılarla ancak kazandı. Arsenal de çok iyi bir futbol ortaya koydu. Sizin yorumunuz ne olacak finalle ilgili?

0: Ben de Paris Saint-Germain, hatta yayında da konuştuk, tekrar yayında da konuştuk. Paris Saint-Germain kazanır diye biliyorum. Bu kadar penaltıda kalacağını tahmin etmedim. Arsenal savunabildiği kadar savundu. Yapabildiği kadar yaptı. Bence hatta bir fırsat da geçti uzatmalarda. Alabilirdi. Bir de tabii ki şöyle bir şey de var. Ya artık bir yerde bu spor oyunlarında, futbolda, basketbol, Euroleague'de mesela hazırlayın, bundan 4-5 yıl evvel Paris Saint-Germain Bayern Münih'i elenmişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bayern Münih'in oradaki o tarihsel ağırlığı Paris Saint-Germain karşısında etkili olmuş. Yani bazen o kültür ve psikolojik açıdan kırılmamak var ya. Paris Saint-Germain o gün penaltı atarken de, oyunu devam ettirirken de geçen yılın kazandığı kupanın verdiği özgüvenin faydasını gördük. Arsenal yıllardır final oynamadı. Yıllardır Premier Lig'de şampiyon olmadı. Premier Lig'de şampiyon oldu. Bu yılda Şampiyonlar Ligi'ne kadar geldi ama o yeterli yani o tecrübe, o sakin kalma, oraları oynayabilme durumu bence Paris Saint-Germain daha fazla vardı. Ben o açıdan Paris Saint-Germain kulüp etkenleri bir yerde önüne geçmek istiyorum. Paris Saint-Germain 2 yıl kupa olarak bence kendi tarihsel bağlamında çok büyük bir yer kazanmış oldu. Mesela Real Madrid yıllarca kötü oynar ama gider o finali kazanırdı. Real Madrid bir şekilde orayı alır ve çıkardı ya, o tarihsel güçtür. O kulübün genetik kültüründen kaynaklanırdı. İşte Almanlarda vardır bu. Euroleague'de mesela Fenerbahçe'yi hani sezonu kötü geçirir ama kalkar gider bir anda kendi Final Four'u atar. O kültür ve kendi içindeki dinamikler onu harekete getirir. Ben Arsenal'ın açıkçası biraz bunu altında izlediğini düşünüyorum. Yani oralarda hem oyuncu genç hem oyuncuların bu heyecanın altında izlediğini düşünüyorum. De, çok uzak kaldılar yıllardır bu buralardan.
1: Evet.
0: Buralara tekrar dönmek bence onlar için daha büyük kazanım.
1: Sevgili Okancan, çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlarınız için. Yeni bir başka programda görüşmek üzere diyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Independent Türkçe spor yazarı Okan Can'la uzun uzadıya futbolu konuştuk. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tenise geçeceğiz. Fransa açık. Roland Garros devam ediyor biliyorsunuz. Biraz analiz yapacağız.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Doğada ne varsa
6: aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, Fransa Açık devam ediyor. Toprak Kort'ta, Roland Garros'ta çok ilginç müsabakalar, çok uzayan, özellikle erkeklerde 5 sete, kadınlarda da doğal olarak 3. final setine giden müsabakalar oluyor. Biz uzun uzadıya tenis yorumcusu sevgili Elif Alper'le konuşacağız Fransa Açığı. Hoş geldiniz Elif Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Kadınlardan mı başlayalım, erkeklerden mi? Siz seçin.
2: Valla nereden başlayalım bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok enteresan bir turnuva oluyor.
1: Çok enteresan gerçekten. Şöyle diyelim. Siz benden kadın tenisini çok daha yakından takip ediyorsunuzdur. İsterseniz kadınlardan başlayalım. Ben daha çok hani erkek tenisini takip ediyorum. Kendim de bir erkek tenisçi, veteran da

0: olsa biraz da antrenör olma vasfımla. Onun için kadınlar tenisinden başlayalım. Başta yani işte 128'lik ana tabloda favoriler kim görünüyordu ve hayal kırıklığı yaşatan kadın oyuncular kim oldu? Yani erken elenen erkekler de var ya, işte Sinner gibi, Djokovic gibi vesaire vesaire. Kadınlarda bu tip oyuncular kim oldu? Kimler geriye kaldı? Nasıl ilerliyor ana tablo?
1: Tabii ki burada kadınlardaki en büyük kayıp Iga Świątek oldu. Iga Świątek 4 kez burada şampiyonluk yaşamış bir isim. Ve işte toprağın prensesi diyebileceğimiz lakaplara sahip bir isim. Onun elenmesi buradaki en büyük sürpriz diyebiliriz aslında. Kadınlar tarafında bugün çok güzel bir maç var ve uzun süre sonra, yaklaşık 3 yıl sonra Roland Garros'ta ilk kez bir kadınlar maçı gece seansında oynanacak. Sabalenka-Osaka maçı. Hı hı. İki Grand Slam şampiyon ama burayı daha önce ikisi de kazanmadı. O maç bence çok belirleyici maçlardan biri olacak. Sizin de söylediğiniz gibi erkeklerle birlikte kadınlarda da maçlar çok uzuyor. Genelde 3 setlik maçlar, geri dönüşler, sürpriz sonuçlar izliyoruz. Oldukça keyifli bir turnuva oluyor. Baktığımızda kadınlarda da Coco Gauff da elendi bu arada. O da geçen senenin şampiyonluydu. Hı hı. Onun da elenmesiyle birlikte, Iga Świątek'in de elenmesiyle birlikte yine kadınlarda da bir ilk şampiyon göreceğiz. İlk kez biri Roland Garros'u kazanacak burada.
0: Erkek bu tablosundaki gibi mi kadın tablosu da? Yani evet. Eski şampiyonlardan hiçbiri kalmadı kadınlarda.
1: Kalmadı, evet.
0: Hı,
1: yani daha önce
0: ilginç.
1: Grand Slam kazanmış olan var ama Roland Garros'u kazanmış olan yok. İki kupayı da ilk kez biri kaldırıyor olacak burada.
0: Çok çok ilginç o zaman. 2026 Roland Garros hakikaten iki tane yeni şampiyon çıkaracak. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Evet. Peki bu akşamki maç konusunda, Sabalenka Osaka konusunda öngörüleriniz neler? Akşam seansında oynanacak bu maç hakkında.
1: Öncelikle gerçekten bunun da uzun üstete giden keyifli bir maç olmasını diliyorum. Sabalenka Osaka'ya baktığımızda Sabalenka şu an dünya bir numarası ve oldukça güçlü görünen bir oyuncu. Osaka'da daha önce 4 kez Grand Slam kazanmış ama sert kortlarda Slam kazanmış bir oyuncu. Toprak açıkçası onun çok böyle iyi olduğu bir zemin değildir. Ama bu sene gerçekten iyi olmuş, iyi ve motive olmuş görünüyor. Osaka'nın bir sürpriz yapmasını bekliyor muyum? Aslında ben Sabalenka'nın kazanmasını bekliyorum ama Osaka'nın bir sürprizi de bu seneki Roland Garros'a yakışabilir açıkçası. Ama en önemli maçlardan bir tanesi olacak. Bugünün de isim anlamında en büyük maçı gerçekten. O yüzden gece seansındaki, o prime time'daki maç olmaya yakışır bir maç. Umarım başa baş geçen keyifli bir maç olur.
0: Şimdi Osaka hakkında benim hani kişisel görüşlerimi biraz anlatacağım. Sizin katılıp katılmayacağınızı soracağım. Yani Amerikalı bazı kadın tenisçilerde bunu görüyoruz. Serena'da da gördük, Venüs'te de gördük, Osaka'da da bunu görüyoruz. Biraz böyle hani tenisçi değil de pop star gibi davranmaya başlıyorlar bir süre sonra. İşte korta değişik kıyafetlerle geliyorlar. Kendi çizimlerini yapıyorlar, modalarını yaratıyorlar. Yani böyle bir gece kıyafetiyle falan geliyor mesela Osaka korta. Serena da bunu yapardı. Biraz böyle hani tenisin dışında da bir şeyler yapma çabasındalar. Bu sizce kortta dezavantaj getiriyor mu bu Türk tenisçilere? Getirir mi?
1: Bunu Osaka'ya da sordular. Hani o moddan nasıl çıkıp da maç moduna giriyorsun? Senin için zor olmuyor mu diye sordular. Ama o böyle şeylerden motive oluyor aslında. Yani çok zorlanmadığını söyledi. Onu orada bırakıp devam edebildiğini söyledi. Osaka tabii Amerika'da yaşıyor, hayatını orada geçiriyor ama Japon milliyetine sahip bir oyuncu. Ama bir yandan da işte Afrika kökenleri var. Hı-hı. Çok global bir oyuncu ve aslında tenisin ötesinde bir karakter artık. Serena Williams gibi. Serena'yı da tabii öykündüğünü biliyoruz. O anlamda ya ben bunu renk olarak görüyorum açıkçası. Hani bir merak unsuru katıyor oyuna. Ne olursa olsun bir konuşuluyor onun işte kıyafetleri vesaire. Beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Kendine sorulduğunda kendisi de bundan hani o moddan kolay çıkabildiğini söyledi. Hı hı. Yani ben bunları renk olarak görüyorum.
0: Renk olarak değil mi? Ya hakikaten
1: yani bu sporcular
0: değişik
1: gerçekten
0: görüntüler, güzel görüntüler bunlar. Peki şimdi hazır böyle bir hanım kadın yorumcusu bulmuşken uzun zamandır sormayı düşündüğüm, yani erkek yorumcularla paylaştığım ama bir hanımefendi yorumcu olarak sizin görüşünüzün çok daha önemli olacağını bildiğim için özellikle size şu soruyu soracağım. Şimdi geçerli olmayabilir ama böyle hani 4-5 sene önce hatırlayacaksınız, belki de biraz daha önce erkek tenisinde antrenörün

0: serbestisi başlamıştı.
1: Hı.
0: Şimdi bunu bir cebimize koyalım. Diğer taraftan kadın ve erkek tenisi özellikle hatırlayacaksınız geçmişte de işte hani daha fazla kazanırdı erkekler tenisten. Kadınlar buna haklı olarak itiraz ettiler. Biz de aynı emeği sarf ediyoruz. Bizim aynı prize money'leri kazanmamız lazım dediler. Haklıydılar ve buna da ulaştılar. Fakat böyle bir ayrım da vardı. Yani madem eşitlerdi, niçin kadınlar için böyle bir ayrıcalık vardı? Teknik direktörlerin korta girip taktik vermesi serbestisi vardı da erkeklerde bu yoktu. Yani bunu ben çok yadırgadım. Yani bence bir
1: Evet.
0: kadın tenisçinin madem eşit olarak görüyorlar ki öyle, kesinlikle %100 öyle, bunu kabul etmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Acaba yanlış mı düşünüyorum? Siz bir hanım yorumcu olarak fikriniz nedir bu konuda?
1: Öyle, bu konu hani fikir olarak söylüyorum, tam olarak bilmiyorum ama bu biraz tenisin çok başsızlığından kaynaklanıyor. Yani teniste yönetim sistemi biraz farklı. Kadınlar turunu farklı bir organizasyon yönetiyor, erkekler turunu farklı. Grand Slam'ler ayrı ayrı yönetimlere sahipler. Bu çok farklılıktan ileri gelen bir şeydi herhalde diye düşünüyorum. Hani WTA böyle bir karar almıştı ama ATP aynı kararı almamıştı muhtemelen o dönemde. Ama şu anda biraz daha ortak ilerliyorlar
0: Evet, şu anda
1: böyle
0: tribünden rahat rahat konuşabiliyor değil mi
1: durumlarda. Evet, mesela o
0: oyuncularla?
1: kuralı ikisine de getirdiler. Yani hem kadınlar hem erkeklere getirdiler. Tabii hani maç içinde koçla iletişim ne kadar gerekli, yani eski tenise baktığımızda oyuncunun kortta yalnız olduğu ve tek başına karar verdiği bir sistem vardı. Şu an yeni nesille birlikte bu da biraz değişiyor. Ama biraz bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani o tenisin çok farklı yönetim sisteminden muhtemelen kaynaklanıyordu bu. Şu anda biraz daha ortak ilerleniyor. Kadınlar dediğiniz gibi eşit ücrete kavuştular ama bu sadece Slam turnuvalarında geçerli. Diğer turnuvalarda hala farklar var. Ama evet, yani genel anlamda bundan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum.
0: Hatta kaç sene önce bilmiyorum ama zannediyorum Patrick Muratoğlu tribünden çaktırmadan Serena'ya değil mi taktik verdiği
1: Evet,
0: için bir puan
1: taktik veriyor.
0: cezasına da çarptırmıştı Serena. O
1: Evet.
0: kadar yani kesin kurallar varken şimdi hem erkek tenisinde hem kadın tenisinde rahatça konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar birbirleriyle, yorum
1: Evet,
0: yapıyorlar.
1: tabii belli
0: Hatta
1: kurallar
0: servisiz
1: çerçevesinde.
0: backhandine mi forehandine mi geleceği konusunda iddialaşıyorlar. Bak diyor, bak sen bana backhand'e gelecek dedin ama bak forehand'e geldi, sus diyor. Karışma benim işime diyor mesela tenisçi Djokovic
1: Evet.
0: vesaire. Güzel şeyler de oluyor. Peki erkeklere geçecek olursak, kadınlarda da aynı durum varmış, bunu bilmiyordum. Sizden öğrendim, hani iyi oldu. Yeni bir şampiyon çıkacak. Alcaraz zaten sakatlığından dolayı katılamadı. Sinner'ın yolu açıldı gibi gözükürken, Sinner da 2-0 5-2 öndeyken mucizevi bir şekilde sıcaktan etkilenerek bir anda 3-2 kaybetti. Djokovic sonra gayet iyi giderken 19 yaşındaki pırıl pırıl bir tenisçiye yine 2-0'dan maçı 3-2 kaybediyor. Yeni bir şampiyon çıkacak. Üst tablo ile alt tablo biraz farklı. Alt tablo biraz daha böyle işte genç tenisçiler, Yodar olsun, Hodar galiba okunuyor. Hodar olsun, Fonseca olsun, Zverev olsun. Daha böyle hani şampiyonluğa yakın isimler. Diğer tarafta da Tiafoe var. Bir de ismini hiçbir zaman telaffuz edemediğim Felix Auger Aliassime mi? O var, bir türlü telaffuz edemiyorum onu. Nasıl görüyorsunuz dengeleri? Üst tablo, aşağı tablo nasıl şekillenecek sizce?
1: Ya şu an herkes kazanabilir. Ben öyle görüyorum şu anki durumu. Erkekler tarafında tabii şöyle de bir fark var. İlk defa biri Grand Slam şampiyonluğuna da ulaşacak. Buradaki isimlerin hiçbiri
0: Doğru,
1: daha önce bir Slam kazanmadı.
0: doğru.
1: Bu da oldukça önemli. Tabii burada baktığımızda Berrettini ve Zverev'in daha önce Slam finali oynadığını söylüyoruz. Zverev'in 3 finali var. Berrettini'nde bir tane Wimbledon finali var. Hani onlar tecrübeleriyle biraz öne geçebilirler mi diye bakıyoruz. Berrettini'nin şu an maçı devam ediyor bu arada. Ya biraz Zverev kendi, yani en büyük rakibi kendi olan bir oyuncu. Kendini baltalama şeyi olan bir oyuncu, yatkınlığı. O yüzden orada tahminlerim biraz şey kalıyor. Çok genç oyuncularla oynayacak yarı final, çeyrek final ve final, yarı final maçlarını. Hodar'la oynayacak ve daha sonra da Fonseca maçının kazananıyla oynayacak. Fonseca-Mencik maçının kazananıyla. Bu da her şey olabilir. Bu grup biraz ölüm grubu diyeceğim taraf burası
0: Gerçekten öyle.
1: oluyor.
0: Özellikle
1: Evet.
0: Hodar ve Fonseca iki güçlü genç. Zannediyorum önce birbirleriyle oynayacaklar gibi gözüküyor. Bir sürpriz olmazsa. Sonra
1: Mencik'le
0: yarı finalde de Zverev
1: Fonseca.
0: büyük ihtimalle rakip olacak. Şu
1: Evet.
0: anda ben de maçlara bakıyorum. Berrettini dediğiniz gibi 6-3, 7-6 almış ilk iki seti.
1: Evet,
0: Ve
1: ikinci set biraz
0: 6-6
1: sallantıda şu
0: ama
1: an.
0: şu anda 4-6'da tiebreak'te geri durumda. Belki
1: Burada herkes çok yoruldu.
0: Çok
1: öyle
0: yoruldu,
1: bir faktör
0: değil mi?
1: Var. Yani herkes 5 setlik maçlar oynadı. Çok sıcakta oynadılar. Çok yoruldu.

0: herkes gerçekten. O yüzden ben herkesin şansını biraz eşit görüyorum bu noktada. Herkes için çok büyük bir fırsat. Bunu kullanamayan maalesef oyuncular oldu. İşte Ruud gibi, Medvedev gibi. Hani hazır bu fırsatı yakalamışken Sinner ve Alcaraz'ın olmadığı, Djokovic'in de olmadığı hatta noktayı. O fırsatı maalesef iyi değerlendiremediler. Zverev bunu yapabilecek mi? Bu tabii önemli noktalardan biri. Burada daha önce finalde oynadı 2024'te.
1: Evet,
0: kağıt üzerinde o gibi görünüyor favori ama bakalım.
1: Bir diğer maçta devam eden Ojer Alis mi Tabilo ile oynuyor. O da iki seti almış. Üçüncü sette de 3-1 önde gözüküyor. Sanki rahat alacakmış gibi maçı
0: evet,
1: gözüküyor.
0: Evet, yani Felix'in de güçlü olduğu yer toprak değil aslında. Burada çok sorun da yaşadı daha önce toprakta. O daha çok böyle indoor turnuvaları kazanarak ilerleyen bir oyuncu. Ama bu sene o da toprakta iyi görünüyor. Ve Tabilo da aslında bir toprak oyuncusudur. Bir Güney Amerikalı oyuncu olarak ama rahat geçiyormuş gibi görünüyor maçta. Tabii ki burada son puana kadar hiçbir şey belli olmuyor bu sene.
1: Evet.
0: Ama rahat geçecek gibi duruyor. Cobolli de genel olarak maçlarını rahat geçti. Geçerse onunla eşleşecek. Yani bazıları biraz daha rahat çıkıyor görece. Bazıları çok uğraşarak çıkıyorlar finale, final turlarına. Ayakta kalan kazanıyor olacak.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki sevgili Elif Alper, biraz da temsilcimizi konuşalım, Zeynep'i konuşalım istiyoruz. Artık rekoru, Çağla'nın rekorunu 60, WTA 60 rekorunu bir kademe ileri götürüp 59 numara oldu. Ama ana tabloda maç kazanamadığı için puan alsa da ana tabloya gelen herkes aynı puanı aldığı için bir ilerleme herhalde olmayacak diye düşünüyorum. Eğer çok büyük altında olanlardan, üstünde olanlardan büyük bir puan kaybı yaşamazsa herhangi bir tenisçi, Zeynep'in lehine. İlk turda gerçekten çok tecrübeli bir rakiple oynadı. Gerçi klasmanda 50'lerdeydi ama Roland Garros'da da başka büyük turnuvalarda da zannediyorum çeyrek final oynamışlığı olan çok tecrübeli
0: evet,
1: bir rakipti. Nasıl yorumlayacaksınız maçını? Zeynep'le ilgili genel yorumlarınızı da almak isteriz.
0: Zor bir kuraydı açıkçası. Kasatkina kurası. Kasatkina şu an sıralamada biraz daha düşük görünüyor olabilir ama ilk 20 hatta ilk 10'a girmiş miydi hatta ilk 20 oyuncusu. Ve de burada yarı final görmüştü daha önce. Yani biraz zor bir maçtı bizim için. Yani Zeynep'in de çok daha iyi oynayabileceği bir maçtı diyelim. Biraz Zeynep şeye alıştı. Yani elemelerden geldiği zaman çok maç oynamış oluyordu ve o maç temposuyla geldiğinde birinci turda daha da alışmış bir şekilde oynuyordu. O alışma sürecini belki maç içinde halletmeye biraz daha odaklanabilmesi lazım. Yani bir iyi bir tecrübe tabii ki. Kasatkina karşısında da hani böyle şey çok ayrışan bir maç olmadı yani. Kasatkina alıp yürümedi maçta. Zeynep çok çok iyi oynamamasına rağmen maçta kalmayı başardı ama sonuç olarak iki sette yenilmiş olduk. Çiklerde de devam etti Zeynep. İyi de gidiyordu ama orada talihsiz
1: evet.
0: sakatlık yaşadı maalesef.
1: Haberiniz var mı? Ciddi bir sakatlık mı yoksa sadece o maç
0: yani
1: için?
0: Dizini çok sert çarptı. Dizine dikiş atılmış ve morluk olduğunu söylemişti. Umarım daha ciddi bir şey yoktur. Yani zaten toprak kortta oyuncuların hani sakatlıklar yaşadığını, yorgunluk yaşadığını biliyoruz. Çok talihsiz bir sakatlıktı ve bir tartışmanın da ateşini yaktı açıkçası. Oyuncular çok fazla şikayet ettiler aynı durumdan. Başka tehlike yaşayan oyuncular da oldu. Roland Garros'ta maalesef bu yıllardır çözülemeyen bir problem. Umarım Zeynep'in de ciddi bir durumu yoktur. Çin sezonunda kaldığı yerden devam eder. Toprakta çok bir puan, koruduğu puan yoktu Zeynep'in. Öyle bir avantajı vardı. O anlamda kaybettiği puan da olmadı aslında. Yani şu an 50'ler 60'larda kalacak gibi görünüyor. Önemli olan artık buradaki bu seviyeyi korumak ve daha da ilerisine gitmek olacak.
1: Peki teknik açıdan Zeynep'i nasıl buluyorsunuz? Hani ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Hani sizden nasıl bir cevap, ne tür bir cevap beklediğimi konusunda biraz daha hani size ipucu veririm. Çok büyük bir silahı yok. Yani hani teniste en azından bir silahınızın olması gerektiği söylenir. Mesela büyük bir forehand, büyük bir backhand, çok iyi bir servis ya da çok iyi bir file oyunu. Yani Zeynep'te hepsi var ama hiçbiri bu hani silah olacak, büyük bir silah olacak kadar büyük yok. Zeynep'i analiz ettiğim kadarıyla en büyük silahı backhand voleleri, çift el vuruyor onu da. Yani fileye çıktığı zaman backhand voley kaçırdığını görmedim ben. Yani
0: doğru,
1: en iyi
0: evet.
1: noktası o. Ama tabii ki bir maçta ne kadar fileye çıkıp backhand voley yakalarsınız o başka.

0: Yani servislerinin çok büyük bir silah olmayışı bir dezavantaj yaratıyor. Hani fiziği çok çok iyi değil. Forehand'i backhand'i çok büyük bir silah değil ama en büyük silah ne derseniz kişisel kanaatim mental gücü şimdiye kadar gördüğüm erkek kadın dahil Türk tenisçilerinin kat be kat üzerinde mental gücü. Siz ne dersiniz?
1: Evet, ben de katılıyorum. Yani evet, servisi biraz problem yaratıyor. Problem yaratmaktan çıktığı noktada aslında Zeynep'in her şeyi çok daha iyi ilerliyor. Servis oyununu geçip de hani ralliye girdikten sonra ben Zeynep'i daha avantajlı görüyorum. Rallilerde iyi kalıyor. Oradaki mental güç de tabii ki çok önemli bu noktada. Bir de çok ayakları hızlı Zeynep'in. O da büyük bir avantaj bence. Ayakları çok hızlı. Kortta çok hareket alanını çok geniş ve çok rahat yetişebiliyor toplara. Biraz maç içinde işler kötü gitmeye başladığı noktada bazen çok çok iyi ayakta kalırken bazen bir anda düşebiliyor. Orası bence gelişmeye açık. Servisinin zaten gelişmeye açık olduğunu kendisi de söylüyor. Yani bu olabilir. Yani çok büyük silahları olmadan da iyi oyuncu
0: Tabii tabii muhakkak
1: olanlar var. Her
0: muhakkak.
1: şeyi bir noktada yapabiliyor olmak lazım.
0: Yani böyle gidip ilk ona dahi girebilir yani.
1: Tabii ki.
0: Her
1: Yani
0: şey
1: ben
0: olabilir.
1: şuna seviniyorum. Hani Zeynep'in baktığımızda bazı birkaç oyuncu dışında bu oyuncuyu yenemez diyebileceğimiz bir oyuncu çok yok açıkçası. İlk 15 oyuncusuyla da oynasa
0: Evet.
1: yenebileceğine dair bir güven veriyor. Daha istikrarlı onları yapabildiği noktada maç içinde bence çok büyük potansiyeli var Zeynep'in.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Alper.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ
0: İyi
1: olun.
0: akşamlar diliyoruz.
1: İyi
0: Evet.
1: akşamlar.
0: Tenisi konuştuk. Roland Garros'u konuştuk. Hemen vakit geçirmeden sıradaki konuğumuzla başlayalım sohbetimize. Efendim başında da söylemiştik programımızın. Sporun görünen yüzünün ötesine bakacağız şimdi. Tribünlerin coşkusu, ekranlara yansıyan başarı hikayeleri, milyonlarca insanı peşinden sürükleyen karşılaşmaların arkasında sporcuların çalışma yaşamı ve hakları da önemli bir yer tutuyor aslında. Bunu düşünmüyoruz ama özellikle profesyonel sporcuların ücretleri, çalışma koşulları, sağlık, güvenlik hakları, sosyal güvenceleri, kariyer sonrasına beklentileri tartışılıyor sporcular arasında, spor camiasında. Dünyanın birçok ülkesinde de sporcular haklarını korumak için çalışma koşullarını geliştirmek amacıyla sendikalar aracıyla örgütleniyorlar. Türkiye'deki bu çalışmalar hala sınırlı bir düzeyde seyrediyor. Profesyonel sporcular hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Sendikalaşma sporculara neler kazandırabilir? Türkiye'de spor emekçilerinin örgütlenme kültürü acaba hangi noktada? İşte bu soruları spor hukukçusu, avukat, Profesör Doktor Sayın Ufuk Aydın'a soracağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar
0: İyi
2: Kerem Bey.
0: akşamlar. Yaklaşık 12-13 dakika süremiz var. Konu açık. Az önce dinleyicilerimize de tanıttım. Nasıl başlarsanız başlayın ve devamını getirin istiyoruz. Çünkü bilgiler sizde. Can kulağıyla sizi dinliyoruz hocam.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Vallahi şöyle aslında biraz geriye gidip hemen başlayayım ve toparlayayım. 2007 senesinde ben bu konuyla ilgilendim. Yani Türkiye'de futbol her zaman çok revaçta bir spor dalı. 2007 senesinde ben profesyonel sporda sendikalaşma ve İngiltere örneği diye bir profesörlük takdim tezi yazdım. Ve oradan başladık. Yani İngiltere Profesyonel Futbolcular Sendikası'nı inceledim. Türkiye'ye örnek olabilir mi, bir şeyler olabilir mi diye. Ki 1907'de kurulmuş İngiltere'de. 2007'de 100. yıllarını kutladılar Profesyonel Futbolcular Sendikası. Öyle başladım. Sonra dedim ki ya teoriden çok yorulduk. Biraz acaba uygulama nasıl oluyor? Yani biz bunun teorisini yapıyoruz. Hani sendikalaşsınlar sporcular, örgütlensinler, haklarını korusunlar. Çünkü gerçekten inanılmaz sayıda sporcular var. Size birkaç sayı vereceğim. Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı yaklaşık 5 milyon. Ve bunların profesyonel olanları tahmini 500 bin. Ve en ilginç oran şu, kayıtlı sigortalı sporcu sayısı 7536 geçtiğimiz yılın 2025'in sonu itibariyle %1,5 sadece. Yani bir kere bu çok büyük bir sorun ama buna gelmeden önce 2017'de ben bir ekiple bir anket, bir makale hazırladım, bir proje yaptık ve bir makale çıktı bunun sonucu. Türkiye'de profesyonel sporcuların çalışma koşulları ve örgütlenme eğilimleri ve tabii burada hangi sporu alalım, hangisine kolay ulaşırız diye tartıştık. Futbolcu, futbol alanında futbolcular

0: onlarla biz görüşelim, bir anket çalışması, çok kapsamlı bir çalışmayla sorunları neler, bunları bulmaya çalıştık. Sayıları size söyleyeyim, 73 spor kulübü vardı bizim, 73 profesyonel sporcu, futbolcu kulübü, futbol kulübü vardı. Hı hı. Biz 423 futbolcuya ulaştık. Bunların 388'i anketimizi tamamıyla doldurdu. Ayrıca biz 5 tane profesyonel futbolcuyla derinlemesine, yani anket tarzı değil, derinlemesine görüşme yaptık. Ve biz anketimizi İngilizce, Almanca ve Portekizce dillerinde de hazırladık ve yolladık. Toplam 388 kişinin, profesyonel futbolcunun katıldığı bir anket, çok ilginç sonuçlara ulaştık. İsterseniz onlardan biraz
1: tabii,
0: bahsedeyim.
1: Tabii, dinliyoruz efendim sizi.
0: Bu 388 futbolcudan Türk futbolunda kulüpler doğru yönetilmiyor diyenlerin oranı %66, sayısı 255. Bu futbolcuların görüşü. Burada antrenörler yok, sadece profesyonel futbolcular. Ücretlerini zamanında alamadıklarını söyleyenlerin oranı %55,7. Kulüp içi disiplin uygulamalarını adaletsiz bulanların oranı %47. Menajerlik sisteminden yakınıyor önemli bir kesim, %48 yaklaşık futbolcu aleyhine işlediğini söylüyor bu sistemin. Ve yine bu hep tartıştığımız bir konudur, Türk futbolunda yabancı futbolculara yerlilerden daha fazla imtiyaz tanınıyor mu, ne diyorsunuz diye sorduk. %73,7 demiş ki evet, yabancılara daha fazla imtiyaz tanınıyor. Futbolculara sunulan çalışma ortamını yetersiz buluyor %55. Ha, bu anketimizde yaklaşık %11 yabancı. Yani yaklaşık 42 tane yabancı futbolcudan da biz şey aldık, dönüş aldık. Yani sadece Türk futbolcuları değil bu. Antrenörlerin adaletli davranmadığı konusunda bu ilginç, bu benim dikkatimi çekmişti. %45,5 diyor ki ne katılıyorum ne katılmıyorum. Yani çok adaletsiz bulmuyor antrenörleri Türk futbolcular. Kulüp yönetimlerinin futbolcular adaletli davranıp davranmadığı konusunda da bir şey yok. Yani böyle baskın bir düşünce yok. Ulusal ve yerel medyada taraflı yayın yapılıyor mu sorduk. Burada da çok böyle hani taraflı yayın yapıldığını söyleyen sadece %41,5 gibi bir oran. Şimdi beni en çok ilgilendiren, ben bir iş ve sosyal güvenlik hukuku hocasıyım, çalışma ilişkileri, çalışma hakkı benim için önemli, ona baktık. Yani sporculara sorduk, bir futbolcu olarak sosyal sigorta dışında özel sigortan var mı diye sorduk. Ve %56 yaklaşık dedi ki hayır, böyle bir sigortam yok ki. Biliyoruz çok ağır sakatlıklar çok kısa sürede kariyeri sonlandırabiliyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu beni çok şaşırtan sonuçlardan birisiydi. Tabii biz hep şöyle Kerem Bey, buzdağının yukarısını görürüz. Ben profesyonel sporda sendikalaşma kitabını yazarken bana demişlerdi ki ya futbolcunun sendikası mı olur? Yani ne alaka? Onların ihtiyacı var mı? Biz tabii hep Süper Lig düzeyine bakıyoruz. Alt liglerdeki durumu bilmiyoruz. Yani daha doğrusu dikkatimizi çekmiyor. Kime sorsam bunları söyledi bana. Yani sporcunun sendikaya ne ihtiyacı var dediler. Halbuki ilginç bir oran söyleyeyim. NBA, Amerikan Basketbol Ligi, sendikalaşma oranı %99. Evet. Yani İngiltere'de %90'ın üstünde futbolcu sendikalaşması. Yani bunun hani çok para kazanmayla bir alakası yok. Yine ilginç bir süreyi nasıl kullanıyorum bilmiyorum ama
1: 5-6 dakikamız daha var hocam.
0: Süper, süper. Şu soru da beni çok endişelendirdi. Çok da böyle hani arkadaşlarıma bu çalışmayla ilgili ilginç ne çıktı diye soranlara söylediğim bir şeydir. Genç sporcular tabii, yani benim

0: bu anketi yaptığımız, bu çalışmayı yaptığımız arkadaşlar hep genç, yani 35 yaş altı. Şu soruyu sormuşuz: geleceğe yönelik mesleki bir kaygı taşıyor musunuz sorusunu sormuşuz. Ve %72 yaklaşık böyle bir kaygı taşımadığını söylüyor. Bu da tabii son derece yani şaşırtıcı bir şey. Çünkü futbol kariyeri çok kısa bir kariyer. Spor kariyeri çok kısa bir kariyer. Dolayısıyla hani geleceğe dönük bir kaygı taşımıyor olmaları beni gerçekten şaşırttı. Ve son bir soru, bence vurucu sorulardan biri: Türkiye'de bir profesyonel sporcu sendikası kurulsa üye olur musunuz? Bakışınız nasıl olur? Sorusuna yaklaşık %65 olumlu görüş bildirmiş. Ve yine yüksek bir oran fikrim yok diyenler de %31 civarı. Sadece %5,5 olumsuz. Yani ben fikrim yokları da çekingen olanlar diye düşünüyorum. Yani çok büyük sayıdaki profesyonel futbolcu bir sendika kurulması ve sendika üye olma fikrine olumsuz yaklaşmıyor. Gayet olumlu yaklaşıyor diye böyle hızlıca özetlemiş oldum.
1: Çok da güzel bir özet oldu. Hocam şunu sormak istiyorum. Yani buyurun. Hani dinleyici ağzıyla bir soru soracağım.
0: Tabii.
1: Çok para kazanan, hani formunda ya da geleceği olan genç bir futbolcuyu düşünelim. Mesela büyük takımlardan birine de transfer olmuş. Fakat çok şanssız, talihsiz ve ciddi bir sakatlık yaşıyor. Hatta belki spor hayatının sonuna geliyor. Güvencesi nedir bu futbolcunun? Yani o güne kadar kazanmış olduğu ya da kontratı bitene kadar kazandığı para mı? İlerisi yok mu?
0: Yok. Yani şöyle, işte özel sigorta yaptırabilir. Efendim sosyal sigortalı olmak zorundalar ama o tabii ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi futbolcular için değil belki ama genel olarak çok düşük bir sigorta oranı var.
1: Evet.
0: Belki başka bir programın konusu olur. Yani İngiltere Profesyonel Futbolcular Sendikası'nın tam da bu durumda olan futbolculara yönelik inanılmaz faaliyetleri var. Onlara maaş bağlanmasından tutun, efendim ileriye dönük rehabilitasyonlara, onların antrenör olarak efendim sporun herhangi bir alanında çalışacak kişi olarak eğitilmeleri hep sendikanın işi ve bunu inanılmaz şekilde yapıyorlar. Çok iyi sonuçlar alıyorlar. Tabii dediğiniz gibi yani yaş çok genç, insan o yaşlarda geleceği çok da fazla düşünemiyor ama özellikle dediğim gibi 2. 3. ligde hatta işte 1. ligde, Süper Lig'in altında gerçekten çok kısa kariyerleri olan ve ne yazık ki bir kenara ayrılmış durumda olan sporcular var. Bütün branşlarda var aslında. Ne yazık ki dediğiniz doğru, yani o dönem ne kazandıysa, ne yatırım yaptıysa o. Ama erken kariyer biterse bir yatırım yapma şansı da yok. Hatta şunu da yapıyor İngiliz sendikası, ayrı bir konu bu tabii. Finansman departmanı var. Yani sporcuların elde ettikleri, o genç yaşta elde ettikleri yüksek paraları nerelere harcayabilecekleri, nasıl yönetebileceklerine yönelik bir de koçluk veriyor sendika üyelerine. Ya inanılmaz faaliyetleri var. Bizde lise ortalama sporcu, futbolcu eğitim düzeyi, bizim çalışmamızda da öyleydi. Lise mezunu arkadaşlar, yani üniversite mezunlarının zor iş bulduğu böyle bir dönemde kariyer bittikten sonra ne yapacakları tabii ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor gibi görünüyor.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Hani benim aklıma gelen tek bir şey var. Hani sakatlık olduğu zaman belki tek avuntu sporcunun artık bayağı ilerleyen tıbbi teknoloji. Yani evvelden belki bazı şeyler, evet, tedavisi olmuyordu. Futbol hayatı bitebiliyordu. Şimdi çok ciddi bir teknolojiyle, tıbbi teknolojiyle kısa zamanda sahalara geri dönebiliyorlar. Tek avuntuları bu. Dediğiniz gibi konu uzun, ayrıntılı. Bir başka programda daha derinlemesine konuşmak İnşallah. Üzere. Evet. Ağzınıza sağlık diyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar
1: diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Spor hukukçusu, avukat, profesör, doktor Sayın Ufuk Aydın'la konuştuk. Gerçekten evet, biz

0: taraftar olarak koş diyoruz, et diyoruz. Hatta böyle hani tırnak içinde şöyle bir tezahürat vardır değil mi? Vur, kır, parçala, bu maçı kazan falan deriz değil mi? Yani hepimiz bilir yani tabii ki bu simgesel bir şekilde kimsenin vurmasını, kırmasını, parçalamasını istemeyiz. Kimse de vurulmak, kırılmak, parçalanmak istemez. Tüm sporcularımıza sağlıklı bir spor hayatı diliyoruz. Hem bizim sporcularımıza hem de dünya sporcularına. Evet, programımız burada sona eriyor. Spor servisi, haftanın ilk spor servisiydi. Ve ayın da ilk günüydü. Artık Haziran ayı başladı. 1 Haziran'da yepyeni bir aydayız. Milli takımımızın serüveni başlayacak. Biz de milli takımımızın peşinde olacağız. Hem TRT televizyonları hem de radyoları olarak milli takımımızın yanındayız. Bugün de şu sıralarda milli takımımızın Kuzey Makedonya hazırlık karşılaşması, yedek bir kadroyla da olsa başlamış durumda. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Kemal Çat programımızı hazırladı. Hüsnü Aslan kumanda masasında teknik yönetmenimizdi. Ve ben Kerem Demircioğlu. Hepinize mutlu bir pazartesi akşamı diliyoruz. Hafta içinde, hafta boyunca yine aynı saatlerde arkadaşlarımız spor servis programında sizlerle birlikte olmaya devam edecekler. Hoşçakalın.
1: Spor servisi.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığının taraf olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. CHP Genel Başkanlığı'na çelişkinin giderilmesi için yazı yazacağız dedi. Kurtulmuş, CHP grup toplantılarının nasıl yapılacağı sorusunu da yanıtladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt dışı hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara, İsrailli faşist grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı Netanyahu'nun Lübnan'daki işgali genişletme talimatına da sert tepki gösterdi. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Buraj kampını da hedef alan İsrail, bisikletli Filistinli'yi öldürdü. Gazze kendindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, "Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri," dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu ifade etti. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler durduruldu. Karar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle alındı. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu

0: tuttuğu iddia edildi.
1: Spor. Sayın dinleyiciler, A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı

0: hızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.
2: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
3: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

Haydar Ergülen, Eski Yazı adlı deneme kitabında doğduğu kent Eskişehir için asude bir bahar ülkesi gibi hatırlarım onu her zaman. İçinden hem tren hem nehir geçmesine rağmen ne tuhaf bunlar kadar, hatta bunlardan da çok onu içinden sessizlik geçen bir şehir olarak hatırlarım diye yazar. Sessizliğin kıymetini o zaman bilemediğini söyler ve şöyle devam eder. Sessizliğin kıymetini bilmeden şiir nasıl yazılacaksa, oysa şiir kelimelerinden, dizelerinden çok sessizliğinden ve boşluğundan okunan bir şey değil midir? Öyledir ama bunu anlamak için hayli yaş almak ve çocukluğu yeniden kazanmaya çabalamak gerekiyormuş. Çocukluğumu yeniden kazanabilirsem o eski şehri de şiirimi de kazanabilirim belki, kim bilir. Eskişehir'de doğup büyüyen bir başka yazarımız da Enis Batur'dur. Kendisiyle ilgili bir belgesel çekimi için hangi şehri tercih ettiği sorulduğunda tereddütsüz Eskişehir'i seçer. Orada şu sözleri dile getirir çocukluk şehri için. Yıllardır iki şehir arasında İstanbul ve Paris bölünmüş, yaşıyor ve yazıyorum. Yolculuklarım yakın uzak pek çok ülkeye, kente, noktaya savuruyor beni. Belgesel çekimi için Eskişehir'de karar kıldıysam, doğduğum, çocukluğumu geçirdiğim o kent beni kendisine bağladığı, hicret duygusuyla içimi sızlattığı içindir. Her şey orada bitmeyecek belki. Gel gelelim, her şeyin benim hayatımda orada başladığı, biçim aldığı, bugünüme, yarınıma yön verdiği apaçık ortada. Benim zaman ve mekan içinde parçalanışımın kökü Eskişehir topraklarına iniyor. Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Medine Sivri, 2013 tarihli Eskişehir'in Kültür ve Edebiyat Elçileri başlıklı yazısında yazar ve şairlerle yaptığı söyleşilerden bölümlere de yer vermiş. Bu söyleşilerden birinde Erol Büyükmeriç, Rahmi Emeç'le birlikte çıkardıkları Yazılıkaya Şiir Yaprağı adlı dergiden söz ediyor. Boyutları küçük ama etki alanı büyük olan aylık derginin ömrü 7 yıl olmuş. Eskişehirli edebiyatçıları bir araya getiren, genç şairlere şiirlerini yayımlama olanağı veren bir dergiymiş Yazılıkaya Şiir Yaprağı. Büyükmeriç'in Odun Pazarında Sabah adlı şiiri de bu tarihi semte, tarihi şehre bir güzelleme gibi. Saçları aklaşmıştı yaslandığı tepede, yorgun gölgesi ovaya uzanıyordu. Uykudaydı güneşin eksildiği kafeslerde, mor ışıklarından öptüm cumbalarının. Yufka gibi açılmış köhne sarısından, sabah bencileyin karıncalar. Uyandırdım kapıları buğulu çağrılardan, gizler içre bir düş erimi, güvercin sesi. Eskişehirli olmasa da yolu oraya düşen şairlerimizden biri Cemal Süreyya'dır. Vergi Dairesi müfettiş stajyeri olarak 1954'te şehre geldiğinde Odun Pazarı'nda bir eve yerleşir. Bugün şairin adını taşıyan bir müze olan evde ilk şiir kitabı Üvercinka'yı yazmaya başlar. Bir de güzel şiir kalemi alır. Porsuk Nehri'nin geçtiği kadınlar.

Eskişehir'in müzeleri saymakla bitmez. Kent Belleği Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Cam Sanatları, Modern Sanatlar, Eti Arkeoloji, Havacılık, Kurtuluş ve Devrim Arabaları Müzesi ve daha niceleri. Yalnız müzelerle sınırlı değil Eskişehir'in kültür, sanat ve eğlence yaşamı. Sanat evleri, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Masal Şatosu, Şelale Park, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Atlıhan El Sanatları ve Arasta Çarşıları, Japon Bahçesi, Uzay Evi, Botanik Park, Kent Park. Biz saymaktan yorulduk. Acaba Eskişehir'e gidenler gezmekten yorulmuyor mu? İnce Saz grubuyla birlikte Cengiz Özkan'ın seslendirdiği bir Eskişehir türküsüyle ayrılıyoruz bu akşam sizden. Öte yakaya geçelim, atlara yonca biçelim. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç.

0: takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
2: Geleceğini şansa bırakma.
1: Yasa dışı bahise hayır de.

0: yeniden başlamak.
1: Merhaba değerli dinleyenlerim. TRT Ankara Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar, iyilikler ve güzellikler dileyerek programımıza başlıyoruz. Bir yeniden başlama programında sesimizi, sözümüzü sizlere ulaştırmak adına yapımcımız Mine Avcı'yla ve teknik yapımda Mehmet Acar'la ve Seval Köksal Hanımefendi ile birlikte sizlere bu yayını ulaştırmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu yeniden başlama programında bugün sizlerle değişik bir, farklı bir usul ve üslupla başlayacağız, programımızı yapacağız. Bugün yaklaşık sizlerle başladığımız programların bir hülasasını, bir totalini, şöyle bir toplamını, bir genelini birlikte bir tefekkür edelim, tezekkür edelim, üzerinde biraz hasbihal edelim. Biraz böyle hemhal olalım, biraz hem dert olalım, biraz hem dost olalım. Bugün istedim ki sadece beni konuk edin, ben size konuk olayım radyolarınıza, evlerinize, araçlarınıza. Bugün sizlerle tabir caizse bir gönül sohbeti yapalım istedik. Bugün yeniden başlamak hem hayata, hem zamana, hem geleceğe, hem yeni hayallere, hem yeni hedeflere. Sizlerle evreni konuştuk, hayatı konuştuk, dünyayı konuştuk. Burada da iz bırakmak nedir, eser bırakmak nedir, bunun için bir hayal ve hedef olması gerektiğini konuştuk. Dedik ki hayalleriniz kadar genç, aslında hayalsizliğiniz kadar yaşlısınız. Ümidiniz kadar genç, ümitsizliğiniz kadar yaşlısınız. Yapabilecekleriniz kadar genç, yapmadıklarınız kadar yaşlısınız. Aslında ufkunuz kadar genç, ufuksuzluğunuz kadar yaşlısınız. Aslında hayattan keyif ve zevk alacak kadar genç, hangi yaşta olursanız ol ona küsecek kadar yaşlısınız. Dedik ki hayaliniz varsa umut var, hedefleriniz varsa sizde gelecek var dedik. Bunu konuştuk konularımızla, konuklarımızla. Aslında biz sizinle yüksek bir enerjiyi, bitmeyen bir coşkuyu, gönül dünyasındaki derinliği, ruhun o zenginliğini paylaşmaya çalıştık. Aslında her şeyin sizinle bitmediğini bilecek ama her şeyin sizinle başladığını bilecek kadar engin, entelektüel ve bir o kadar derin olmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Ve dedik ki sizlerle beraber hayata ya anahtar deliğinden bakarsınız, ya yaşadığınız evin işin penceresinden bakarsınız, ya uçağın penceresinden bakarsınız ya da bir uydunun penceresinden bakarsınız. Biz size anahtar deliğinden bakmak yerine evinizin penceresinden bakmanın güzelliğiyle beraber aslında bütüncül, integratif, panoramik, holistik bir şekilde bakmayı, uçağın penceresinden bakmayı, hatta dünyada artık sorunlar da küresel, çözümler de küresel. Öyleyse küresel bakmayı bir yaşam biçimi haline getirmek için sizlere bu yaklaşımı vermek adına konularımızla, konuklarımızla yardımcı olmaya, destek olmaya çalıştık. Bu hayal ve hedeflerin önündeki engeller nelerdir? Öncelikle onlarla ilgili konuştuk sizlerle ve insanın en büyük engelin yine kendisinin olduğunu, insanın kendi özgün ve özgür iradesinin önündeki en büyük engelin yine kendini aşamamak olduğunu, burada egoizmin, narsizmin, kinin, nefretin, öfkenin ve insanları sevememenin, onun verdiği kıtlığın ve onun verdiği sığlığın sizi soktuğu o

akvaryumdan çıkarmaya, sizi bir havuza atmaya, o havuzdan bir dereye, o dereden bir nehire, o nehirden bir denize, o denizden bir okyanusa açılmanıza, vesile olmaya, yardımcı olmaya, destek olmaya, yapmaya çalıştık. Çok olumlu geri dönüşleriniz oldu. Öncelikle programımıza ilginizden dolayı da hakikaten teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Yapımcılarımızın ve sizlere teknik yapımda yardımcı olan arkadaşlarımızın yönlendirmeleriyle hakikaten çok olumlu bir mecraya doğru da gittiğimizi görüyorum. Bugün sizlerle bu yaptığımız yolculuğun bir hülasasını yapmayı, o yolculukta bazı önemli kritik noktalar üzerinden hakikaten küçük dokunuşlar, faydalı dokunuşlar ama aydınlatıcı dokunuşlar yapmaya çalışacağız. Değerli dostlar, değerli dinleyenlerim, yeniden başlamak isteyen herkes, ister ergenlikteki bir gencimiz olsun, ister yeni bir iş kurmak isteyen arkadaşlar, hanımefendi, beyefendiler olsun, ister yuva kurmak isteyen bir hanımefendi, bir beyefendi olsun, ister işini büyütmek isteyen bir girişimci olsun, ister yeni hayallere ve hedeflere kariyer planı yapan bir bürokrat olsun, isterse uğruna ölecek bir sevdası, bir davası olan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olsun. Hiç fark etmez. Tam zamanı. Emin olun, tarihin kırılma noktasındayız. Tarihin dönüm noktasındayız. Eğer kim günü okuyabilirse, kim tarihi okuyabilirse, kim zamanı okuyabilirse ve buna söyleyecek sözü varsa, bir de sürüden ayrılmaya cesareti varsa ve gerçekten özgüvenle ama korkmadan, biz ona yardımcı olmaya buradan hazırız. Gelin paçaları sıvayın, kolları sıvayın, beraber kemerleri bağlayalım ve yolculuğa başlayalım. Bugün size bazı sırlar vereceğim. O sırları eğer tutarsanız, samimi söylüyorum, uçacaksınız. Belki önce emekleyeceksiniz, sonra yürüyeceksiniz, sonra koşacaksınız. Ama zihnen uçacak, kalben uçacak, ruhen uçacaksınız ve iyi ki bu programla bir yerlere başlamışım dedirtmeye çalışacağım size. Takıl bana, hayatını yaşa diyorum. Başlayalım. Kemerlerinizi bağladınız. Ben de buradayım. Bu arada yapımcımız da, ses teknisyenimiz de böyle gülümsüyor. Ben de motive oluyorum onlarla birlikte. Değerli dostlar, bu yaptığımız aşağı yukarı 20'ye yakın programın özeti şu. Ben hayatın sırrı diyeceğim. Siz oturduğunuz yerden her şey bizimle başlar diyeceksiniz. Ve sizin başlatmadığınız hiçbir yeniliğin başlamayacağını, sizin başlatmayacağınız hiçbir iyiliğin, hiçbir güzelliğin başlamayacağını, siz başlatırsanız dünyada adaletin, kardeşliğin, sevginin, paylaşımın, özverinin, empatinin, yardımlaşmanın başlayacağını ve eğer siz başlatırsanız umutlu bir dünyadan umut başlayacağını ama başlatmayı beklerseniz üzgünüm, bekleyeceksiniz. Tarih yeniden yazılıyor, coğrafyalar yeniden düzenleniyor, insanlık yeniden tanımlanıyor, insan yeniden tanımlanıyor, hayat yeniden tanımlanıyor. İşte bu tarihi dönüm noktasında, bakın gelin beni dinleyin, ben hayatın sırrı diyeyim, siz her şey benimle başlar deyin. Arkadaşlar, hayatın sırrı, evet her şey benimle ve sizinle başlıyor. Gelin başlayın, emin olun pişman olmayacaksınız. Ve hayat bekleyenlerin değil, başlayanların bitirdiği bir tiyatro oyunudur. Bakın bekleyenler boşuna bekleyecek. Çünkü burası cennet değil, burası dünya. Kim başlarsa o bitirecek. Çünkü sen bekliyorsun ya, üzgünüm, bekleyenlere gelmiyor. Burası öyle bir istasyon değil. Bunlar bekleyenlere götürenlerin, başlayanların bitirdiği bir yer. Bakın, tarih diye bir kitap okuyorsunuz. Aslında o kitabın adı tarih değil. O kitap hayatın sırrı, her şey benimle başlar diyenlerin bitirdiği bir kitap. Birinci sır bu. Gelin başlayın. Ve adalet istiyorsan evinden başla. Sevgi istiyorsan eşinden başla. Paylaşım istiyorsan işinden başla. Hayatı yeniden yaşamak istiyorsan kendinden başla. Ve gel bunu kur. Ve gel bunu tasarım yap. Gel bunu dizayn yap. Bak gel bunun tasarımını yap.
İki program önce stratejik yaklaşım, bir program önce stratejik yaklaşımla sana bunun nasıl yapılacağını da anlattım. Şimdi bir program sonra bir tane adam dinleyeceksin. Doktor Fatih Kahraman. O da senin buna gitmeni engelleyecek ne tür engeller olduğunu, insan iradesini etkileyen olumsuz engelleri sana anlattı ve onu nasıl yeneceğini anlattı. Şimdi onu da dinledikten sonra bugün beni dinleyeceksin ve bugün yeniden başlamak için artık harekete geçeceksin. Benim yazdığım kitabın adı İçindeki Seni Harekete Geçir. Gel bugün senle harekete geçir, içindeki seni harekete geçir, içindeki yaramaz çocuğa sen hükmet ve de ki ona, bu kadar yıldır seni dinledim, hep seni önceledim. Artık beni önceleyeceksin ve içindeki beni harekete geçireceğim. Herkes beyin sahibidir ama bundan sonra ben beynimin sahibiyim. Herkes beden sahibidir, bundan sonra ben bedenimin sahibiyim diyeceksin. Değerli dostum, ikinci sıra geçiyorum. Çünkü süremiz sınırlı, topu topu 30 dakikamız var. İkinci sır, ben filmin ismi dediğimde sen her şeye rağmen diyeceksin. Hayat bir film ve bu filmin başrol oyuncusu sensin. Evlendin, aktör ve aktrissiniz, çocuklarınız var, yardımcın var artık. Bak sana yardımcı olacak birileri de var. Annen var, baban var, dostların var, arkadaşların var. Aslında bu evren ve kainat senin başarın için, senin mutluluğun için yaratılmış. Neden dertlere, elemlere, kederlere, sıkıntılara, zorluklara odaklanıyorsun? Ya coşkuya, enerjiye, neşeye? Ya dertten herkes söylüyor. Sen neşeden haber ver dostum ya. Derdi herkes biliyor. Hani bir şarkı var ya. Derdi herkes biliyor. Sen neşeden haber ver. Ya sen sıkıntıyı herkes biliyor. Sen genişlikten haber ver. Ya leşi herkes görüyor. O leşte gülümseyen dişten haber ver. Aslında o coşku senin yüreğinde, o coşku senin gönlünde, o senin duygularında. Nedense senin halin neye benziyor biliyor musun? Altın, petrol yataklarının üzerinde oturan dilenciye benziyorsun. Kazıp onu çıkarsan zengin olacaksın. Ama sen insanlara avuç açıyorsun. Annem şöyle yapmadı, babam böyle yapmadı, öğretmenim zaten anlatamıyor. İnsanlar beni anlamıyor, başkaları da hep suçlu. Devlet şöyle olsa, millet böyle olsa, insanlar böyle olsa. Hayır ya. Zenginlik sensin, farkında değilsin ya. Potansiyel senin içinde ama sen kinetik hale çevirmemişsin. Onu harekete geçirmemişsin. Onunla sen hayata şöyle bir dokunmamışsın. Bak, filmin ismi Her Şeye Rağmen. Film senin hayat filmin. Ve bu oyunun, bu filmin başrol oyuncusu sen, eşin, çocukların, annen, baban, arkadaşların, iş arkadaşların. Ve bu filmi birlikte oynayacağız. Bu filmi egosentrik, ben merkezci, egoist ve narsistçe oynamaya kalkarsan filmi bitiremezsin. Film yarıda kalır. Gel bu filmi birlikte, ben de sana yardımcı olmaya çalışayım. Biz de sana TRT mikrofonlarından yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve yeniden başla diyoruz. Hadi gel başla artık, çok geç kaldın diyoruz. Peki hocam nasıl başlayacağım? Cevap, ben filmin ismi diyeyim, sen de her şeye rağmen de. Bak filmin ismi Her Şeye Rağmen Mutlu Olabiliriz. Aslında eldeki durum mutlu olmak için yeterli değil mi? Filmin ismi Her Şeye Rağmen Başarabiliriz. Bu evrenin, bu kainatın aslında her şeyin senin başarman için dizayn ve tasarım yapıldığını ne zaman fark edeceksin? Filmin ismi Biz Bu işin Üstesinden Gelebiliriz. Filmin ismi Emin Ol Hayat Her Şeye Rağmen Yaşamaya Değer. Filmin ismi Emin Ol Hayat Her Şeye Rağmen Yaşamak Güzel. Ve Emin Ol filmin ismi Her Şeye Rağmen, ama her şeye rağmen. Türkiye'miz güzel, vatanımız güzel, hayat güzel, yaşamak güzel. Gel, yani lanet etme, kahretme, küfretme. Dua et, sabret, şükret, hayal et, hedef et, yürü ya. Öyleyse gel, bakın geçmişe dönüp takılıp kalma. Ben sana yeni bir şey söylüyorum. Freudyen psikolojiyi bırak, Adleryen psikolojiye doğru yol al.
Freudian psikoloji sana diyor ki,

Travmaların var, acıların var, takıntıların var, çocukluğun var, geçmişliğin var. Kusura bakma Freud, artık seni dinlemiyorum de. Artık Alfred Adler diyor ki, hayallerin var, hedeflerin var, coşkuların var, motivasyonun var, duyguların var, geleceğin var, yaşanacak bir ömrün var. Travmaya takılıp acıların çocuğu olmaya ne gerek var? Bence hayallerini gerçekleştirecek ve o hayali imar, ibda, ihya ve inşa edecek çok güzel bir hayatın var. Gel, bence bana Adler uyuyor. Adler yani psikoloji uyuyor. Ben Freud diyorum ki, kal orada kardeşim. Bence bıraktığımız yerde sen otla. Ben Gülistan'a doğru gidiyorum. Gül bahçesine doğru gidiyorum. Ormana, güzelliklere, hayallerime, ufka, vizyona gidiyorum kardeşim. Sen orada kal. Ben geçmişin ibretlerinden ders aldım. Geleceğe doğru yürüyorum. İnsan dikiz aynasına bakarak araba süremez. Ancak ara sıra dikiz aynasına bakar. Orayla ilgili ya bir hata, bir yaklaşan bir geçmiş tecrübelerden yol alırım, ders alırım, ibret alırım. Ama önüme bakmam lazım. Adler yani psikoloji bunu söylüyor. Bir de ben sana Adler'i de aşacak bir şey söyleyeyim mi? İşte yeniden başlamak programını bunun için yaptık. Transpersonal psychology. Ben ötesi psikoloji. Hatta ve hatta derdin ne kadar büyük olursa olsun, zorluklar ne kadar sıkıntılar olursa olsun, onu aşacak Allah'ımız var. Onu aşacak inancımız var. Onu aşacak coşkumuz var. Ya ben ötesi psikoloji. Arkadaş, duygularınla, ruhunla, özlemlerinle, hayallerinle ufka doğru yür. Aş zamanı, aş mekanı. Zorluklar nedir ki ya? Tarih denen bir kitap var. Zorluklar hep aşılmış. Tarih denen bir kitap var. Bütün sıkıntılar geçilmiş. Ya tarih denen bir kitap var. Deneyim, tecrübe, birikim, müktesebat var. İnsanlar okusana bunu. Bunun yollarını, şifrelerini, tecrübelerini kapsana. Her seferinde duvara toslamak zorunda mısın? Ha, burada bir duvar varmış demeye ne gerek var? Senden önce bu duvara toslamışlar var. Ve bu duvarın adresini, navigasyonunu yazmışlar var. Doğru, bunları okusana, öğrensene. Hayat deneme yanılma yoluyla yaşanacak kadar uzun değil. Hayat bu kadar uzun değil. Önceki tecrübelerden yararlan, oku, öğren. Ya hiçbir şey bilmiyorsan beni dinle. TRT FM'i dinle, TRT Radyo'yu dinle. Radyo 1 Ankara'yı dinle, yeniden başlamayı dinle. Emin ol hiç pişman olmayacaksın. Öyleyse arkadaşım, değerli dinleyenlerim, değerli dostlar, filmin ismi Her Şeye Rağmen. Her şeye rağmen başarabiliriz. Her şeye rağmen mutlu olabiliriz. Her şeye rağmen sıkıntılar geçici. Her şeye rağmen her derdin bir dermanı var. Her şeye rağmen her hastalığın bir lokmanı var. Her şeye rağmen her krizin bir kahramanı var. O sen ol. Ya ağlayıp zırlayacağına, ağlayıp sızlayacağına gel kahraman olsana. Dertlerini yensene. Onlarla yüzleşsene. Aşsana onları. Seni biz programa konuk edelim. Yeniden başladın ve başardın diyelim. Hatta bize yazabilirsin. Ve bize yeniden başlamak programına yaz. Bir başarı hikayeni yaz. Burada paylaşalım. Yeniden başladım ve başardım de. Bunu yapabilelim. 3 tane sır demiştim. Bu arada yapıncımız, zamanımız var mı 3. sırra? Evet, devam ediyoruz. 1. sır, hayatı sırrı, her şey benimle başlar. 2. sır, filmin ismi Her Şeye Rağmen. Şimdi gelelim 4. sırra. Yani 3. sır, ama bu 3. sır 4 tane kelimeden oluşuyor. Şimdi 3. sırrı paylaşacağız. Benim yüksek lisans tezimin özeti olan 4 tane kelime. Yüksek lisans hocam Profesör Doktor Erol Gökay'dı. Dedi ki, bu 480 sayfayı 4 tane kelimeyle özetleyeceksin. Bunu eğer özetlersen tarih yazarsın demişti. Şimdi hayatın sırrı her şey benimle başlar, başladık. Filmin ismi Her Şeye Rağmen, devam ettik. Şimdi tarih yazacağız.

0: Finali yapalım değil mi? Artık o zaman hazırsan biz de başlıyoruz. Tarih yazan 300 insanın hayat hikayesini okudum. Yüksek lisans hocamın bana söylediği, dedi ki bu 300 insan nasıl tarih yazmış? Bana bunu 4 tane kelimeyle özetleyeceksin dedi. Ben de bunun için 3 ay zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal büyük bir emek verdim. Bedensel emek verdim. En son hocam kabul etti ve yüksek lisans tezimi imzaladı. Şimdi tarih yazan insanlar 4 tane kelimeyi sözlükten çıkarmışlar. Gerçekten Napolyon Bonaparte'ından tut Atatürk'e kadar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tut Mahatma Gandhi'ye kadar, Louis Pasteur'den tut Abraham Lincoln'e kadar 300 kişinin hayat hikayesini okudum. Ortak özellikleri 10 tane temel prensip buldum ama 4 tane kelimeyi sözlüklerinden çıkarmışlar ve bunu başarmışlar. Bir başka programımızda o 10 tane prensibi de size anlatacağım. Ama bugün üçüncü sırrı olarak size kısa yol tuşu, hani biraz mütevazilik yapmayayım, size 100 bin dolarlık bir sır vereyim diyorlar ya. Bu kişisel gelişimcilerin öyle tılsımlı tılsımlı sözleri vardır. 4 tane sözlükten çıkarmamız gereken birinci sözcük, kelime, mazeret yok. Mazeretleri artık gömüyoruz. Mazeretlerin ruhuna Fatiha okuyoruz. Artık mazeret üretmiyoruz. Mazeret nedir? Napolyon Bonaparte mazereti nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Napolyon Bonaparte diyor ki, mazeret korkakların sığındığı limanın adıdır. Mazeret diyor ki Abraham Lincoln, mazeret aslında diyor hayatlarıyla yüzleşmeye cesareti olmayan korkakların kendilerine söylediği kaliteli yalanın adına mazeret denir diyor. Zorluklarıyla, sıkıntılarıyla, dertleriyle, elemleriyle, kederleriyle yüzleşip onun üstüne üstüne gidip onu yenme cesareti olmayan insanların kendisine söylediği kaliteli yalanın adına biz mazeret diyoruz. Ve tarih yazan insanların mazeret üretmediğini, mazereti yendiğini ve mesela düşünsene Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda mazeret üretseydi biz bu cennet vatanı mesela kavuşamayacaktık. Demek ki bak mazeret üretmemişler. Thomas Edison 999 defa elektriği bulamamış ama mazeret üretmemiş. Bininci defayı denemiş ve o mazeret üretmemenin sayesinde bugün elektrik denen şeye kavuşmuşuz. Demek ki aslında mazeretler bizim başarımızın önündeki kendi zihnimizde ürettiğimiz elektrik sinyalidir. Mazeretler kendimizin ürettiği bir elektrik sinyalidir. Öyleyse üçüncü sırrın birinci tarihten çıkaracağımız, tarih yazmak için sözlükten çıkaracağımız birinci söz, sözcük mazeret yok. İkinci sözcük şikayet yok. Abraham Lincoln diyor ki özgür ve özgün insanlar şartlardan şikayet etmezler. Şartları değiştirmek için sorumluluk alırlar. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Şartlardan şikayet etmek için, o şartları değiştirmek için hayata müdahil olacağız. Şartlara müdahil olacağız. Zorluklara müdahil olacağız. Ve o şartları tehditken onları bir fırsata dönüştüreceğiz. Ve 21. yüzyıl buna çok müsait. Öyle fırsatlar, öyle nimetler, öyle imkanlar var ki. Dolayısıyla artık mazeret yok, artık şikayet yok. Arkadaşlar, mazereti ve şikayeti ortadan kaldırdığınızda geriye ne kalıyor biliyor musun? Sen ve hayat. Yen onu, yap onu, başar onu. Mutlu ol onunla ya. Yapma bunu ya. Kendini mahvetme ya. Başar artık ya. Değerli dostlar, değerli meslektaşlarım, değerli dinleyenlerim. Üçüncü kelime asla vazgeçme. Hayat denenme yeridir. Her istediğimiz bu dünyada olmaz. Her istediğimiz gibi olmaz. Öyleyse ne yapacağız? Urfalı'nın dediği gibi diyeceğiz. Bu maçı alacağız, başka yolu yok. Bu maçı alacağız. Bu hayatı başaracağız. Bir şekilde mutlu olacağız. Bir şekilde üstesinden geleceğiz. Öyleyse asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Burası cennet değil. Yer istediğimiz olmaz. Burası dünya. Burası da ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar zahmet o kadar rahmet. Ne kadar emek o kadar yemek. O zaman asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın ister evrenin yasası de, ister kozmosun dengesi de, ister ilahi adalet de. Asla yaptığın emek, döktüğün gözyaşı ve verdiğin gayret asla boşa gitmez. Ve Allah kuluna borçlu kalmaz. Lütfen vazgeçme. Onun bir eşiği var. O damla damla dolan bardak gibi. Lütfen damlatmaya devam et. Bardak bir gün dolacak. Ve o eşiği doldurduğunda para da gelecek, sevgi de gelecek, başarı da gelecek, mutluluk da gelecek. Lütfen ama lütfen vazgeçme. Evet. Dördüncü kelime. Zamanımız daraldı. Pes etme. Lütfen pes etme. Bazen motivasyonun düşebilir. Pes etme. Bazen yorulabilirsin. Koşarak yorulan yürüyerek dinlenecek. Bir işten yoruldun, diğerine koyul. Asla pes etme. Lütfen vazgeçmediğin gibi moralin düştü, modun düştü. Hemen aç bir şarkı dinle. Aç bir motivasyon konuşması dinle. Aç bir Kur'an dinle. Aç bir dostunu dinle. Git sana enerji veren, sana ferahlık veren, sana genişlik veren bir arkadaşını ziyaret et. Onunla olduğunda mutlu olduğun birini ziyaret et. Git hikmet ehli birini bul. Git irfan ehli birini bul. Git sana ruh üflesin. Daraldığında seni genişletsin. Bunaldığında seni ferahlatsın. Bu hayatta tek başına mücadele edemezsin. Dostlar bul, arkadaşlar bul. Koluna gir, yoluna gir. Onunla kahve iç, onunla çay iç. Bak dediğimi dinle, pişman olmayacaksın. Asla, asla mazeret üretme. Asla şikayet etme. Asla vazgeçme. Asla pes etme. Burası TRT Radyo Ankara 93.3. Yeniden başlamak programındasın. Doğru yerdesin. Ama zamanımız bitti. Yapımcımız Mine Avcı hanımefendi, teknik yapımda Mehmet Acar Bey ve Seval Köksal hanımefendiyle bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, yeniden başlayın, hoşça kalın.
1: Yeniden başlamak.

0: 5 dakika.
1: Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adı mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Gün içerisinde evimin yakınlarındaki işlerimi oraya yürüyerek veya dolmuşla giderek hallediyorum. Böylece mahallemi daha iyi gözlemleyebiliyorum. Bu sabah yine çıktım mahalle turuna. Kasap, fırın, market derken gezmedik yer bırakmadım. Bu sırada yanından geçtiğim inşaattan gelen müzik sesi bir anda durmama sebep oldu. İnşaat işçilerinin çalışırken dinlediği arabesk müziğin sesiydi bu. Birkaç dakika dinleyip çalışan işçileri seyrettikten sonra yorgunluğun etkisiyle yolun geri kalanını dolmuşa binerek gitmeye karar verdim. Daha dolmuşa adım atar atmaz bir başka arabesk müziğin hüzünlü melodisi karşıladı beni. Sonrası malum. İnsanları böyle acıklı şarkılar dinlemeye iten sebep neydi? Nasıl ortaya çıktı bu arabesk müzik diye derin düşüncelere daldım.
2: Vazgeç gönlüm, sen bu aşktan.
1: Arabesk, Fransızca kökenli bir sözcük olan arabesk kelimesinden Türkçe.

0: Arapçaya geçmiş. Bu sözcük güzel sanatlarda Arap tarzı anlamına geliyor. Arabesk, Arap müziği olarak değil, Arap ezgilerinden etkilenen Türkiye'ye özgü oryantal bir müzik olarak tanımlanıyor. Arabeskin ülkemizde sevilen bir müzik haline gelmesinin birkaç sebebi olduğu savunuluyor. Cumhuriyet'in erken dönemlerinde batılılaşma politikalarına karşı halkın müzik anlamında direnerek Doğu ile Batı'yı bir araya getirmesi bu sebepler arasında. Ama bu müziğin geniş kitlelere yayılıp dinlenmesinin en önemli sebebi kırsaldan şehre göç eden insanların şehre ayak uyduramaması ve yaşanan askeri darbeyle oluşan baskı ortamı diyebiliriz.
1: Senden bir hatıra bana bu şarkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: 1930'lu yılların sonlarında Türkiye'de Mısır filmleri ve bu filmlerin müzikleri oldukça ilgi görmüş. Bir dönem ülkemizde Arap müziği dinlemek yasaklansa da sınırlarımız içerisinde yayını dinlenebilen Kahire Radyosu birçok kişi tarafından beğenilerek takip edilmiş. Türkiye'de ilk arabesk şarkı da yine bu yıllarda Haydar Tatlıyay tarafından söylenmiş. 1960'lı yıllarda Adnan Şenses, Orhan Akdeniz, Ahmet Sezgin, Abdullah Yüce ve Hafız Burhan Ses Yılmaz gibi bazı şarkıcılar Araplardan alınan raks müziğini Türkçe şarkılar için kullanmaya başlamışlar. Suat Sayın'ın Sevmek Günah mı? Orhan Gencebay'ın Musalla Taşıysa arabesk müziğin ilk örneklerini oluşturan albümler.
2: Gurbet bahtımdan kara, hasretimden acı.
0: 1980'li yıllarda köyden şehre göçün artmasıyla arabesk müzik de daha geniş dinleyici kitlesine ulaşmış. O yıllarda Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses yorumladıkları kendi şarkılarıyla dinleyenlerinin gönlünde taht kurmuşlar. Arabesk müziğin yayılıp bir kültür oluşturmasında toplu taşıma araçlarında çok dinleniyor olması da etkili olmuş. Bu yüzden de arabesk müzik dolmuş müziği olarak da adlandırılmış. Arabesk şarkıcılarının oynadıkları filmlerde sık sık dolmuş şoförü rolünde yer almalarının sebebi de bu olsa gerek.
3: Belki de dilinden bu şarkı düşmez, dilin söylese.
0: Dönem dönem yasaklanıp bazı kitlelerce eleştirilse de arabesk müzik bu topraklarda ortaya çıkıp hayat bulmuş. Günümüzde popüler müzikte kullanılan bütün çalgı ve vokal arabesk müzik içinde kullanılıyor ve arabesk sadece kırsal kesimde yaşayanların dinlediği, gecekondu dolmuş müziği değil, şehrin her kesimine hitap eden bir müzik türü olarak varlığını koruyor.
4: Sevmek günahsa eğer, günahım benim olsun.
0: Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
5: 5 dakika.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in İlkbahar hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

ihtiyar meşe ağaçlarının nemli taşları örten sık ve vahşi çalılar üstüne zümrüt yeşili ve titrek benekler halinde gölgeleri düşüyor. Yeni çıkan narin ve şeffaf otlar Çağlayan'ın dokunaklı ve baştan çıkarıcı ninnisiyle nazlı bir çocuk uykusu uyuyordu. Hiçbir ses, ne bir kuş, ne bir böcek bu tatlı tatlı şakıyan sessizliği bozmuyordu. Rüzgar, hareket, hatta hayat, sanki bunlar sonsuza dek sönmüştü. Ben ve köpeğim mutluyduk. Bu yeşil baharın seraplı rüyası içinde her şeyi unutmuş, elemden, emelden, arzulardan uzak, mutluyduk. Ben de onu taklit etmiş, yüzü koyun yatmıştım. Yazın büyüleyici kokusunu altımdaki taze ve temiz toprağın çıkardığı sarhoş edici bahar kokusunu kokluyordum. Bilmiyorum bu keyifli umursamazlık içinde ne kadar kaldık. Fakat Çağlayan'ın uçarı sesi değişmeye, yeşil gölgeler yavaş yavaş dağılarak kararmaya, beyaz köpükler esmerleşmeye, akşam rüzgarları görünmez dalgalarıyla serin bir veda nefesi gibi esmeye başladı. Akşam oluyor ve uyanmak lazım geliyordu. Ayağa kalktım. Haydi Koton dedim. Artık gidelim. Uysal köpeğim kalkmak istemiyor. Niçin böyle münasebetsizlik ediyorsun der gibi manidar ve parlak gözleriyle kederli ve yalvaran bakışlarla bana bakıyordu. Zavallıya keyfi ve mutluluğu mahvolacağından acıyordum. Tekrar yanına oturdum. Güzel başını, düşük kulaklarını ellerimle okşayarak "Evet gideceğiz Kotoncuğum" diye teselli ediyordum. Gideceğiz, burada yaşadığımız mutluluk anını da bütün geçen ve geçecek mutluluklar gibi geçmişin hatıralarına terk edeceğiz. Birkaç saat sonra gece belirsiz ve gizemli karanlıklarıyla çökecek. Şimdi çakılların, otların arasında saklanan alaycı kurbağalar metalik ve ürpertici naralarıyla karanlıkta birer görünmez hayalete dönüşen ağaçları raks ettirecek. Bu güzel ve cennet gibi yer korkunç, karanlık bir kabus olacaktır. Ah, bilsen ki bütün mutluluklar, bütün baharlar, bütün zevkler ne kadar aldatıcı ve geçici rüyalardır. O söylediklerimi anlamıyor, yalnız gülen yumuk gözlerinin müteşekkir parlaklıklarıyla sevincini belli ediyor ve yanına oturduğumdan, nazikçe okşayışımdan burada sonsuza dek kalmaya razı olduğum zannederek şiddetle kuyruğunu sallıyordu.

sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından İlkbahar öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Ay Sonunda öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

ay sonunda. Bir mekteplinin hatıra defterinden kopya edilmiştir. Acaba niçin bunları düşünüyorum? Bu akşam bana bu siyah, bu acı hatıraları tekrar ettiren şey nedir? İşte odamdayım. Biraz başım ağrıyor. Bir his, anlaşılmaz bir sebep bana daima geçmişimi düşündürüyor. Oh, yalnızlık, yalnızlık diyorum. Her zaman çıldırasıya sevdiğim bu hayatın bütün acılıkları, bütün boşlukları gözlerimin önüne geliyor. Ah, ailem. Kim bilir onlar şimdi ne kadar bahtiyardırlar. İhtimal ki henüz yemek yemişlerdir.

Babam bir köşede yorgun bir tavırla gazetesini okuyor. Annem, ah sevgili anneciğim, elinde bir şey dikmekle meşgul. Kardeşlerim henüz yemek trapezinden ayrılmamışlar. Haddinden fazla yiyenlere mahsus ağır tavırlarla gevezelik gürültü ediyorlar. Elmas, kedimizin ismi, boş bir sandalye üzerinde belini yükselterek geriniyor, onlara bakıyor. Ne saadet, ne saadet. İşte ben burada, hafif baş ağrısı da dertlerimi yazmaya çalışırken, onlar orada mesut, rahat bir hayat geçiriyorlar. Ya ben? Ah bu hayat, bu benim hayatım, bu sefil, bu yırtık, bu elemli hayat. İşte geçen seneler, İstanbul tarafında hareketsizlikler, karanlıklar içinde unutulmuş ümitsiz bir köşe. Orada geçen koca bir sene, sonra bu Beyoğlu hayatı, buradaki odam, 22 yaşımın olanca arzularıyla heyecanlanan kalbim. Sevmek, ah sevebilseydim birisini, yalnız birisini sevebilseydim, belki mesut olur, belki hep dertlerimi unuturdum. Heyhat, işte Artemisia, işte Melpomene, hatta işte Lucy, işte Olympia, hepsi, hepsi unutuldu, hepsi hayal, hepsi birer hikaye oldu. Kim bilir, belki şimdi Artemisia arkadaşlarıyla o büyük evin içinde soluk soluğa koşuşurken, Melpomene o zavallı, fakir, o sükunetlere, matemlere sığınak olan evinde, yeni evinde bir fistan dikiyor. İşte Lucy'nin piyanosu dalga dalga bir polka nameleriyle kulaklarımı dolduruyor. İşte Olympia sokağın ortasında kahkahalarla gülüyor. Ve ben yazıyorum, hiç onlara önem vermeyerek. Bilmiyor, işitmiyor gibi görünerek, fakat ağlayarak, sessiz sedasız, içimden, ruhumdan ağlayarak bunları, bu öldürücü hisleri yazıyorum. Üzerimde, 3. kat apartmanda bir yığın genç çocuk sesleri gürüldüyor. Hiç şüphe yok ki oynuyorlar, gülüşüyorlar. Ah, yalnızca ben. Yalnız ben mi ümitsizim? Odamda her şey bana ümitsiz görünüyor. İşte kitaplarım, işte hatıra defterim, işte gazetelerim. Hep kederli birer zavallı kimsesizliğiyle düşünüyorlar. İşte tiyatro dürbünüm bu akşam da kullanılamamış olmak bahtsızlığından dolayı gözü yaşlı. Bir yere gidemiyorum. Ne tiyatroya, ne bir kahveye, ne hiçbir yere. Çünkü param yok. Ah bu hastalık, bu miskinlik. Yollar çamurlu, pis. Lastik alınmak ister, potinlerim tamire muhtaç bir halde. Saçlarım haddinden fazla uzamış. Yakalarımı henüz çamaşırcı getirmemiş. Çoraplarım eskimiş. Hep para gerektiren daha binlerce ihtiyaç var. Halbuki bende ancak 40 para. Evet, 40 para mevcut ve daha ay başına kadar 3 günlük hayat lazım. Bu akşam kimseyi görmedim. Kimseyle görüşmedim. Sevgili Aydam'ı ihmal ettim. Verdiğim söze önem vermedim. Erkenden buraya, odama geldim. Bunları düşünüyor, bunları yazıyorum. Ne için? Acaba ne için? Çünkü param yok. Ve anlıyorum ki beni üzen, hasta eden, öldüren hep budur. Niçin ben zengin olamıyorum? Ben de lastik tekerlekli arabalarla bütün Beyoğlu halkının imrenen bakışları önünde Grand Rue'yu geçemiyor. Niçin her gece Tokatlıyan'da, Yani'de, o güzel süslü masaların başında, o iştah açıcı yemeklere daima bigane kalıyorum? Ah benim ne kabahatim var. İşte hiç saçsız bir kafa, işte şişman karnıyla fıçıya benzeyen bir herif, daima şeker piyasasından bahseden, daima pamuğun kaça çıktığını hesaplayan iki zavallı beyin, işte hiç çalışmadan, hiç terlemeden, hiç zavallılık görmeden, hiçbir saat ertesi gün nasıl yaşayacağını düşünmeden milyonlar kazanmış bir genç bir miras yedi. Acaba bunların benden fazla neleri var?

para, yine para, hep para. Fakat ey kıymetli maden, niçin benden bu kadar korkuyor, uzaklaşıyorsun? Emin ol ki seni teslim edeceğim eller pek yumuşak, pek nazik eller olacaktır.

Heyhat. İşte tekrar ceplerimi karıştırıyorum. Bir köşecikte kalmış bir onluk daha zuhur edivermek ihtimali beni heyecanlandırıyor. Ne gezer? Hepsi dört. Dört tane onluk. Onların da birisi silik. Oh, zavallı paralar. Zavallı bütün servetim.

0: Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Ay Sonunda öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
2: Radyo 1.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin masak raporları, banka hesap hareketleriyle SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la ABD arasında ara bulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı.
2: Ülkemizin

0: yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi bir sorumluluğumuz var ifadesini kullandı ve ekledi.
0: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılığı da vurguladı.
0: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yaşanan acıyı ve gözyaşını hatırlattı, Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu söyledi.
0: Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz, dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirten Kurtulmuş, yazılar arasında çelişki bulunduğunu söyledi. TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı açıklamasında bulundu. Meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir diyen Kurtulmuş, CHP grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin masak raporları, banka hesap hareketleriyle SGK kayıtlarının ilgili kurumlardan istendiği öğrenildi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

0: Türk Ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi, ekonomideki dayanıklılığa vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdü, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, yılın diğer çeyreklerinde de ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde personelle bir araya geldi.
1: Uluslararası güç dengelerinin değiştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye, kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiye haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken, bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
0: Türkiye, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için girişimlerini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyelerinin yer aldığı görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi paylaştı, ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizildi. Hiçbir oldu bittiği izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Gazze'ye daha fazla yardım girişinin sağlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Türkiye, barış ve çözüm odaklı diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki son gelişmelerle İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen son nokta ele alındı. İran'la ABD arasında ara bulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin ABD ile yürütülen görüşme ve mesaj alışverişi sürecini durdurduğunu duyurdu. Habere göre İran, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sona erdirmesini ve unsurlarını Lübnan'dan tamamen çekmesini talep etti. İran'ın talepleri karşılanıncaya kadar görüşmelerin yeniden başlamayacağı aktarıldı. Haberde, İran ve müttefiklerinin bölgedeki gelişmelere karşı atılabilecek yeni adımları değerlendirdiği de öne sürüldü. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Babülmendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dikkat çekti. Bir cephede ateşkes ihlali, tüm cephelerde ihlaldir sonuçlarından ABD ve İsrail sorumlu, dedi. İran Dışişleri Bakanı

0: Lübnan'ın sözcüsü İsmail Bekai de Lübnan'ı kapsadığı için İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan yine çelişkili açıklamalar geldi. İran'ın görüşmeleri durdurduğu haberleri üzerine müzakerenin sona ermesini umursamadığını belirten Trump, dakikalar sonra "Müzakereler çok hızlı ilerliyor," dedi. ABD Başkanı, İran'ın ABD ile müzakereleri durdurması ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatacağı yönündeki haberin ardından yükselişe geçen petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını söyledi. Trump, "Petrol fiyatlarının çok kısa bir süre içinde düşeceğini düşünüyorum," dedi. NBC televizyonu muhabiri de telefonla görüştüğü Trump'ın İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı iddiaları konusunda İran'dan kendisine herhangi bir haber gelmediğini söylediğini belirtti. NBC muhabirinin verdiği bilgiye göre Trump, "Gerçeği söylemek gerekirse bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun bir süre devam edebilir," diyerek gerginliğin süreceğini ima etti. Bunun İran'ı bombalayacakları anlamına gelmeyeceğini belirten Trump, "Sadece sessiz kalacağız, ablukayı sürdüreceğiz, abluka çelikten bir duvardır," ifadelerini kullandı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğalgaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, "Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri," dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. "İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim," dedi. Paşinyan, "Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu bildirdi ve bu sürecin Ermenistan'ın geleceğinde kritik rol oynayacağını belirtti." Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. "Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var," dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan tüm delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçı milli takımımız 4-0 üstünlükle tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele Fenerbahçe Beko'nun 60-59 galibiyetiyle sona erdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle. Ankara, Eskişehir, Malatya ve Diyarbakır 12, İstanbul, Antalya ve Mardin 20,

0: İzmir, Manisa ve Hatay 18, Çanakkale, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 19, Siirt ve Samsun 15, Artvin ve Amasya 13, Erzurum 6 ve Kars 5 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çeşme Otoyolu'nun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ile 13. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ şeritten sağlanacak. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 558 Taksim 26 no'lu bildiridir. Akdeniz. 29 Mayıs 2026 saat 15.36'da 36 derece 47 dakika 35 saniye kuzey, 29 derece 16 dakika 59 saniye doğu mevkiinde batık tekne rapor edilmiştir. Denizcilere 554 Taksim 26 no'lu bildiridir. Akdeniz. Su altı kablo kurulum çalışması Ailette isimli gemiyle 2-30 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren sahada yapılacaktır. 36 derece 5 dakika 18 saniye kuzey, 32 derece 55 dakika 30 saniye doğu sahil, 36 derece 2 dakika 25 saniye kuzey, 33 derece 4 dakika 14 saniye doğu, 36 derece 5 dakika 21 saniye kuzey, 33 derece 44 dakika 10 saniye doğu, 36 derece 18 dakika 12 saniye kuzey, 33 derece 54 dakika 40 saniye doğu sahil, çalışma gemisinden açık geçilmesi tavsiye olunur. Denizcilere 547 Taksim 26 no'lu bildiridir. Ege Denizi. Atışsız deniz hava eğitimleri 2 Haziran 2026 tarihinde saat 8'den saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 2 saniye kuzey, 26 derece 27 dakika 11 saniye doğu, 37 derece 58 dakika 21 saniye kuzey, 25 derece 11 dakika 48 saniye doğu, 37 derece 36 dakika kuzey, 25 derece 30 dakika doğu, 37 derece 54 dakika kuzey, 26 derece 36 dakika doğu. Denizcilere 539 Taksim 26 no'lu bildiridir. İzmit Körfezi. Atış eğitimi 1 Haziran 2026 tarihi saat 23.59'dan 3 Haziran 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 3 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 23 saniye doğu, 40 derece 42 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 39 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 23 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 46 saniye doğu. Denizcilere 556 Taksim 26 no'lu bildiridir. Karadeniz. 41 derece 53 dakika 12 saniye kuzey, 28 derece 1 dakika 14 saniye doğu mevkiindeki İğneada BB ana mendrek feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizde yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bugün Uluslararası Çocukları Koruma Günü. Biz de programımızda hayatta en önemli sorumluluklardan birini hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Çocuklarımızı nasıl korumalıyız ve onları geleceğe hangi yol ve yöntemlerle hazırlamalıyız? Sorusunun cevabını arayacağız hep birlikte. Çocuk gelişimi konusunda uzman, klinik psikolog Ayşen Yeşim Uslu bu gece danışmanımız olacak. Özellikle çocuklarımızla iletişim kurma konusunda dikkat edeceğimiz hususlarla ilgili olarak bizlere söyleyeceği çok şey var. Programımızın ikinci bölümünde ise çocuk kitapları yazarı bir konuğumuz olacak. Aynı zamanda eğitimci olan Satup Buğra Kaleli yazdıklarıyla çocukların dünyasına yolculuk yapıyor. Bu zamansız ve sınırsız dünyada hangi ayrıntılara dikkat çekti kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Programımızın sonunda ise alanında tek olma özelliğine sahip bir müzeyi tanıtacağız. 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi. Ziyaret edenleri tarihte uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Detayları müze uzmanı Betül Tüyaman aktaracak. Bu geceki içeriğimizle ilgili ayrıntılara geçmeden önce müzik diyelim.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, bizi anılara götürecek naif bir sesi dinleyeceğiz bu gece. İlhan Şeşen 1968 yılında Manisa'da doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Şeşen, üniversite yıllarında dans orkestralarında müziğe başladı. 1971'de Kavga adlı ilk albümünü çıkaran sanatçı, 1983 yılında müziğe olan tutkusu yüzünden avukat olarak görev yaptığı bankadan ayrıldı. Gökhan ve Burhan Şeşen'le birlikte müzik dünyasında etkili bir yere oturan grup Gündoğarken'i kurdu. 1994 yılında gruptan ayrılan İlhan Şeşen, Aşk Haklı adlı ilk solo albümünü yayınladı. Sözleri ve müziği kendisine ait Aşk Haklı adlı şarkıyla İlhan Şeşen yolculuğuna başlıyoruz.

0: Radyo 1.
1: Değerli dinleyiciler, bugün Uluslararası Çocukları Koruma Günü. Onların sadece fiziksel olarak değil, ruhsal, zihinsel ve duygusal olarak da güven içinde büyüyebilecekleri bir gelecek inşa etmek hepimizin görevi olsa gerek. Çocuklarımızın gözünden dünyaya bakabilmek ve onlarla sağlıklı iletişim kurmanın yollarını konuşmak için uzman bir konuğumuz. Telefon hattımızda klinik psikolog Ayşen Yeşim Ustu bu konuda bize danışmanlık yapacak efendim. Merhaba diyelim önce kendisine. Merhaba.
2: Merhaba, merhaba Çağatay Bey.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Bizler deyiz efendim. Şimdi bugün Uluslararası Çocukları Koruma Günü. Bu konuyla ilgili konuşacağız sizinle. Bir çocuğu korumak ne anlama geliyor? Onları en çok nelerden korumalıyız diye başlamak istiyoruz efendim.
2: Tabii ki. Şimdi çocukları korumak denilince akla ilk gelen fiziksel anlamdaki sağlıkları, fiziksel olarak güvende olmaları. Ki gerçekten en önemli şey bu aslında. Fakat hani biz uzmanlık olarak daha geniş bir yerden ele alıyoruz bu durumu ve duygusal ihtiyaçları da görülebilir mi? Biraz buraya da bakıyoruz aslında. Yani çocuklar sadece fiziksel tehlikelerden değil, duygusal olarak zarar görebilecekleri durumlardan da yeterince korunabiliyorlar mı? Bunlar ne peki bu gibi barındıran şeyler aslında? Sürekli eleştirilmek, kıyaslanmak, başka çocuklarla kıyaslanmak, aşağılanmak, görmezden gelinmek, duyguların küçümsenmesi, bunlar aslında ihmal dediğimiz çocukları hırpalayan, duygusal olarak onda yaralar açan davranışlar oluyor. Hani anne babalar genellikle evet çocukları için her şeyi yapıyorlar, elinden geleni yapmak için bir efor sarf ediyor. Fakat bu kısım bazen atlanabiliyor, duygusal ihtiyaç kısmı. Hani daha çok evet fiziksel anlamda sağlıklı olması en öncelikli şey bu olduğu için buna önem veriyorlar. Fakat hani bir yandan da çocuğun ihtiyaçları, bu ihtiyaçlar arasında bazen sınır da tabii ki var. Yani çocukların sınırlara da ihtiyaç duyduğunu biliyoruz güvende olmak için. Bu nedenle kimi zaman bunlar fark edilmeyebiliyor. Çocukluk döneminde özellikle oluşan birçok yara aslında fark edilmeyen ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Yani kötü niyetle değil tabii ki, bunlar bilinçli yapılan şeyler olmuyor. Ebeveynlerin yaptıkları ya da yetişkin bireylerin yaptıkları. Bu nedenle hani çocuğun ne hissettiğini anlamaya çalışmak, duygularını alan açmak, çocuğun yaş dönemini, gelişim özelliklerini bilmek, onu olduğu haliyle kabul etmek çok önemli. Özellikle dediniz ya hani en çok neden korumalıyız? Aslında çocuğun koşulsuz sevildiğine dair inancını yitirmesine sebep olacak.

0: yapacak davranışlardan korumalıyız bana kalırsa.
1: Evet.
0: Hata yaptığımda da ben sevilebilirim. Ailem beni destekler. Burada benim için güvenli liman olacak yetişkinler var hissi. Bana kalırsa çocuklar için en önemli şeylerden biri.
1: Evet, evet. Peki şimdi dijitalleşen bir dünya var. Şimdi bu dünyada çocukları korumak daha mı zorlaştı ya da nedenleri neler bu zorlaşmanın?
0: Tabii yani şöyle bizim ya da sizin jenerasyonunuz gibi değil tabii ki elbette. Çok daha zorlu bir süreç aileler için. Çünkü bizim zamanımızda neydi çevremizi oluşturan şey? Ailemiz, okul hayatımız, mahalle arkadaşlarımız bunlardan ibaretti. Şu an çok daha genişledi bu dijital dünya ile beraber birlikte. Çocuklar bir tıkla hani her şeye biliyorsunuz erişim sağlayabiliyorlar. Burada tabii ki zararlı içerikler söz konusu. Onun dışında yine aynı şekilde siber zorbalık dediğimiz yani akranları tarafından olabiliyor, başka kötü niyetli yetişkinler tarafından olabiliyor ve gerçekçi olmayan yaşam standartları esasında. Biliyorsunuz sosyal medyada çok farklı hayatlar bize gösteriliyor. Bununla alakalı böyle bir süreçte de çocuk ister istemez kendisini kıyaslamaya başlıyor. Ve kendisine ilişkin değer algısı gittikçe zedeleniyor esasında. Burada önemli olan ne dersek, hani oraya da değinmemi ister misiniz bilemiyorum. Çocukları nasıl koruyabiliriz, neler
1: tabii,
0: yapabiliriz?
1: Tabii, buyurun devam edelim.
0: Evet, şimdi burada önemli olan sadece hani ekran süresini sınırlamak değil. Çünkü teknolojiyle iç içeyiz. Bu da bana kalırsa sakıncalı. Yani çocuğu tamamen ekrandan uzak tutmak, teknolojiden uzak tutmak bu sefer gerçekten çağının gerisinde kalmasına sebebiyet verebilir. Fakat kontrollü olabilmesi önemli. Teknoloji artık hayatımızın bir parçası ama dijital okuryazarlık becerilerini kazandığı müddetçe çocuk bizim için o kadar da korkulacak bir şey olmadığını fark ediyoruz. Ne var bununla tabii ki? İnternette ne yaptığı kadar, nelerle karşılaştığı da bizim için önemli. Onunla karşılaştığı şeylerin onlarda oluşturduğu duygular da önemli. Bu sebeple hani içerik takibi yapabilmek, içerikler hakkında sohbet etmek, zararlı içeriklere eğer ki diyelim ki çocuk maruz kaldı, tabii bu da olabiliyor, bazen önüne geçemeyebiliyoruz. Bununla ilgili aslında hani bunun doğru olmadığını çocuğa ifade etmek ya da burada hani olumsuz olan davranışın ne olabileceğini ve gerçek hayatta biz kendimizi bundan nasıl koruyabiliriz de çocuğa öğretebilmek bana kalırsa faydalı olacaktır diye düşünebiliyorum. Hani aileler çok sert tutumlar sergilemezlerse çocuklar daha rahat paylaşımda bulunurlar.
1: Evet.
0: Çünkü bizim çok karşılaştığımız bir durum. Yani bazen olabiliyor özellikle sosyal medya sitelerinde böyle bilinen hani paylaşım sitelerinde çocuklar orada bazen şantaja maruz kalabiliyorlar ya da siber zorbalık dediğimiz şeyi yaşıyorlar. Ve anne baba diyelim ki bu paylaşım sitelerini kullanmasını yasakladığı için çocuk bunu da ifade edemiyor anne babaya ve sorun gittikçe büyümeye başlıyor. Yani bunun gibi durumlarla biz karşılaştık ve o noktada işler biraz daha zorlaşıyor aslında. O yüzden yine güvenilir kaynaklar olmaları ailelerin önemli.
1: O zaman şunu sorayım burada. Çocuklarda ekran bağımlılığıyla sağlıklı teknoloji kullanımı arasındaki çizgi nerede başlıyor? Şimdi aileler hangi belirtilere dikkat etmeliler bu noktada?
0: Şimdi şöyle ben şunu söylüyorum özellikle anne babalara. Çocuğun yaş özelliklerini bilmek çok önemli. Biz genellikle hani 3 yaşına kadar çok fazla ekran maruziyetini önermiyoruz açıkçası. 3 yaş sonrasında da kademeli olarak günlük ailenin kontrolünde içerikler, kendi yaşına uygun içerikler izlenebilir. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların bu tarz kullanımları kontrol altına alınmazsa çok hızlı akan görüntüler, çok fazla ses, ışık maruziyeti yüksek oranda bir dopamin sağlıyor çocuğa ve bundan dolayı ayrılamıyor. Ekrana bir bağımlılık geliştirmeye başlıyor. Bu da ne oluyor? Sosyal becerilerini gittikçe köreltiyor. Böyle bir döngüye girmeye başlıyor çocuk. Akran etkileşimini kurmakta zorlanıyor. Tekrar ekrana kendisini veriyor. Hani özellikle odalarına ergenlik dönemine doğru çok fazla odalarına kapanıp oyun oynayan çocukların varlığını biliyoruz. Ya da işte, yaşına uygun olan olmayan içerikleri hızlıca takip ediyorlar. Anne babanın ağırlıklı olarak yani bu ekranın yerine koyabileceği şeyleri düşün.

0: üretilmesi lazım, alternatif. Ben bu çocuğun hayatına ne ekleyebilirim ki ekrandan daha cazip hale gelsin? Bu biraz tabii ki şu an günümüzde çok daha zor bir hale geldi bana kalırsa. Çocuğunuzu tanıdıkça, aslında ihtiyaçlarını bildikçe ve biraz daha çağını takip ettikçe bence hani bu konuda anne babalar da çok daha yaratıcı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Buna dikkat edilebilir.
1: Evet, o zaman çocuğumuzu biraz daha yakından tanıyacağız, daha iyi tanıyacağız ve mesela bu konuda da spor ve sanat çocuğun gelişimine ruhsal dengesini korumak için bir etkide bulunur mu?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani işte kastettiğiniz aslında bu neler ekleyebiliriz hayatına, ekran dışında alternatif olabilecek neler kısmında spor ve sanat çok büyük yer tutuyor. Özellikle ne gibi katkıları olur diye
1: Evet.
0: bunları tek tek ele alırsak, sporu ayrıca ele alabilirim. Spor çocuklara disiplin, sabır, takım çalışması, bekleme becerileri bunları sağlıyor. Ben özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi yaşayan danışanlarıma önerdiğim bir şey, sportif aktiviteleri hayatlarında yer vermeleri. Burada beden farkındalığı da artıyor, çocuğun kendisine ilişkin algısı, yeterlik duygusu artıyor, özgüven kazanıyor. Bu da bizim için çok büyük bir katkı sağlıyor. Çocuklar sadece akademik başarıyla gelişmiyorlar. O yüzden esasında hem spor hem sanat bizim için önemli. Sanatta ise daha çok çocukların duygularını ifade etmeleri için güvenli bir alan sunduğunu söyleyebilirim sanat için. Çünkü çocuklar biz yetişkinler kadar sözel becerilerini aktif kullanamıyorlar. Nasıl gösteriyorlar bunu? Davranışlarıyla gösteriyorlar. Ya da bir kanal bulmaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Sanat bu açıdan çok önemli. Resim yoluyla, drama yoluyla, müzik yoluyla çocuk içinde var olan duyguları esasında dışarı aktarmış oluyor. Burada da hani ailelerin bu konuya ilgiyle yaklaşması, çocuğun ortaya çıkardığı ürünü ilgiyle, takdirle karşılaması aslında bu konuda desteklenmiş hissettirecektir illaki diye düşünüyorum çocuğa.
1: Evet.
0: Bu açıdan da sanat da bizim için önemli. Yani her çocuğun kendini başarılı, yeterli ve iyi hissettiği bir alanda kendini gösterebilmesi ruh sağlığından koruyucu bir etken.
1: Evet, bir de koruyalım derken bazen abartıyoruz gibi geliyor ve spora ya da sanata yönlendirirken abarttığımız da oluyor gibi düşünüyorum. Şimdi çocuğun
0: Evet.
1: üzerine çok düşmek, aşırı müdahaleci olmak onun gelişimine, psikolojik gelişimine nasıl etkiler bırakıyor?
0: Şimdi çok haklısınız. Hani bu konuda özellikle günümüzde çok sık karşılaştığımız bir ebeveyn modeli bu. Hatta böyle uzmanların dilinde de çok sıkça olan bir kavram, helikopter anne baba diyoruz biz buna. Aslında çocuğunu koruduğunu düşünüyor, korumaya çalıştığını düşünüyor ama farkında olmadan onun gelişim alanını daraltabiliyor. Bu nasıl bir etki yaratıyor çocuk üzerinde? Şimdi çocuk adına sürekli karar vermek, işte her sorunu hızlıca çözmek, fırsat vermemek aslında, hiç zorlanmasına izin vermemek aynı şekilde. Kısa vadede evet çocuğu mutlu eder, daha keyifli gibi görünebilir bu süreçte. Arkadaşlarıyla sorun yaşıyor diyelim ki, anne baba araya giriyor, sorunu çözüyor, sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor. Ama uzun vadede ne olur peki? Çocuk kendi becerilerine güvenmeyi unutabilir. Bu süreci daha da zorlaştırabilir. Özgüveni gerçekten baltalayan bir şey, onu söyleyebilirim. Aynı zamanda burada da tabii ki niye bu şekilde anne babalar davranıyorlar derseniz, kendi kaygıları var işin içinde. Bir de yine çocuğunu tanıyamamakla ilgili. Mesela çocuk 5 yaşına gelmiş. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuğun yapabileceği beceriler bellidir. Çocuğunuzu siz daha iyi tanıdığınız için, her çocuk farklı gelişim özelliği gösterir, siz de bilirsiniz. Bazı şeyleri yapabilir ya da yapamaz. Anne baba hala onu 2 ya da 3 yaşında gibi hisseder aslında. Yani büyümüş gibi görmez.
1: Evet.
0: Bunu da takip etmek lazım. Bu noktada kastettiğim şeyi kıyaslamak değil, çocuğunu yakından gözlemlemek, neyi ilerletiyor, hangi alanda becerileri gelişti bunları fark etmek, yaşlarına uygun sorumluluklar alması, hata yapması ve bazen hayal kırıklıkları yaşaması gelişimin doğal bir parçası. Yani çocuk düşecek, kalkacak, sonra tekrar düşecek ve bu sefer çok daha rahat kalkmaya başlayacak. Bu aslında o yaşadığı hayal kırıklığı da bu arada. Arkadaşıyla yaşadığı bir problemde anne baba araya girmediğinde o yaşadığı hayal kırıklığı onu hayata karşısına hazırlıyor bir nevi. Ve bir sonraki problemde daha rahat bir şekilde bu sorunu çözmeye başlayacak. Psikolojik dayanıklık diyoruz biz buna. Hani rezilyans dediğimiz kavram aslında psikolojide. Tam da bu noktada gelişiyor. Yani çocuk her düştüğünde kaldırılmak yerine yanında destek veren bir yetişkin olduğunu bilmesi, bu anne baba olabilir, öğretmen olabilir, yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olur ve bu şekilde olmalıdır aslında çocuğun özgüveni gelişmesi için.
1: Hı hı. Bir de tam tersi var sanırım. Mesela çocuğu ne yaparsa yapsın alkışlayan, tebrik eden, başka çocukların alanına girdiğinde dahi kendi çocuğunu haklı gören bir ebeveyn modeli var. Bu da helikopter anne babaya mı giriyor yoksa bunun başka bir tanımı var mı?
0: Evet, şöyle bu aslında yani bizim esasında şimdi ebeveyn tutumlarında kaygılı ebeveynler vardır, aşırı izin veren ebeveynler vardır,
1: evet.
0: Bizim zorlandığımız ebeveyn dediğimiz bundur. Şimdi bu biraz daha ikisinde de var bazı paylar, noktalar. Hani bu noktada esasında çocuğun yaptığı davranışların sorumluluklarını almaması, bu çocuğun tabii ki empati yapmasını, sosyal zekasını gelişmesi ve sosyal zekasını kullanması önünde büyük bir engel oluşturuyor. Anne babalar farkında olmadan bunu sağlıyorlar. Şu an günümüz dünyasına baktığımızda akademik zekadan ziyade bana kalırsa sosyal zeka ve duygusal zeka çok önem arz ediyor. Çocuğun başarılı ve mutlu bir birey olmasında. O yüzden aslında bu da diğer ebeveyn tutumu gibi çocuğa oldukça zarar veren bir tutum oluyor. Çocuk ne yapıyor? Bir süre sonra yalnızlaşıyor aslında. Ve hani bu yalnızlığın da farkına varamıyor. Bunu tabii ki farklı şekilde, mesela bir konuda aşırı belki hırs yaptığında, aşırı telafi dediğimiz şey aslında, orada yaşayamadığı bağ kurma hissini yakalayamıyor sosyal çevresiyle, arkadaşlarıyla farkına varamıyor bazı noktalar, sosyal uyumu yakalayamıyor. Başka konularda kendini daha çok aşırı telafiye gitmeye başlıyor ve bu da bir tatminsizlik, yetersizlik. Yani çocuk da yine aslında yetişkinlik hayatında uzun vadede mutsuz bir birey olmasına doğru yola açıyor.
1: Evet. Peki mesela aile içinde çocuğun kendini güvende hissetmesi önemli elbette. Şimdi bu durumda bu konuda nasıl bir iletişim dili kullanılmalı?
0: Evet. Şimdi aile çocuğun zaten hayatı ilk öğrendiği yer oluyor. Ve aileyle birlikte, yani ailede aldığı güven duygusuyla birlikte hem kendine güven hem başkalarına güveni öğreniyor. Bu yüzden aslında burası çok çok önemli bir nokta bizim için. Çocuk aile içerisinde ona nasıl davranılıyorsa kendini öyle görmeye başlıyor. Yani özgüven dediğimiz şey de burada gelişiyor. Öncelikle hani bunun önemini anlatmak isterim, ne kadar
1: tabii
0: önemli olduğunu. Özgüven dediğimiz şey sadece başarılıyım, ben yaparım demek değil esasında. Çocuğun eksilerini de bilmesi, kendine ilişkin zayıf noktalarını bilmesi, ama buna rağmen ben değerliyim. Hata yapsam da sevilebilirim, kabul görürüm, zorlandığımda destek bulabilirim diyebilmesi. Bu da nerede sağlanıyor? Ailelerin çocukların olumsuz duygularına da yer açabilmesinde ya da çocukların hatalarına da yer açabilmesinde sağlanan bir şey. Bu da hani çocuklar özellikle sürekli eleştirildiklerinde zamanla kendisini yetersiz görebiliyor. Fakat duyguları kabul edildiğinde, dinlendiğinde, desteklendiğinde o zaman diyor ki, yani ben ne olursa olsun eğer uygun bir dille duygularımı ifade edersem bunda bir problem yok, bir beis olmadığını düşünmeye başlıyor. Ve bu da tabii ki ileride onun davranışlarına yansıyan bir durum olarak olumsuz anlamda ortaya çıkmıyor olumsuz duygular. Ben bunu genellikle şu şekilde ebeveynlere öneri şeklinde sunuyorum. Yansıtma dediğimiz şey, yani çocuğa bir ayna olma, duygularını ifade etme. Çocuk diyelim ki üzgün bir an içinde, öfkeli, kırgın hissediyor. Yani bizim aslında olumsuz diye adlandırdığımız, ama bana kalırsa hiçbir duygu olumsuz değildir. Çocuk bu duyguları ifade ettiğinde aynısını aslında biz ona ifade ediyoruz, söylüyoruz. Herhangi bir nasihat vermeden, tavsiye vermeden, öneride bulunmadan, şu an üzgünsün, biliyorum ve bu çok anlaşılır. Bu normal, diyelim ki çocuk çok öfkelendi, çocuk anneye babaya tepkisini gösteriyor. Tabii ki burada bir sınır çizmek lazım. Hani fiziksel bir müdahalede bulunuyorsa çocuk özellikle anne baba sınır çizmeli, ama şunu ifade etmeli.

0: öfkeni görüyorum, anlıyorum. Ama bunu konuşabiliriz seninle. Öfkelenmekte haklısın diyebilmek yeri geldiğinde. Seni dinliyorum. Aslında bu mesajı vermek çocuğun kendisini anlaşılmış hissetmesine katkı sağlar. Genelde ben bunu ebeveynlere söylediğimde böyle çok basit bir yöntem çünkü aslında. Ama bizim pratiğimiz olmadığı için yetişkinlerin de bu konuda bir pratiği yok. Kendi iletişimlerinde çok zorlanıyoruz ve bunu unutuyoruz aslında. Görmezden geldiğimiz bir şey oluyor. Ama kısa vadede bile ben şu dönüşü alıyorum ebeveynlerden. Hocam gerçekten daha sakinleşti. Daha anlaşılmış hissediyor kendisini. İletişimimiz daha rahat ilerliyor. Bunu söylüyorlar ve bu dışarıya da tabii ki yansıyor olumlu anlamda. O yüzden bu çok minik bir tüyoyu ben size vereyim. Dinleyicilerimize özellikle. Yani bunu ben denemelerini tavsiye ediyorum. En az bir hafta duyguları gözlemleyip sadece yansıtmak, yani olanı söylemek, sesli dile getirmek, dış ses oluyoruz biz çocuğa aslında. Yaşadığı duyguyu görüyoruz ve bir dış ses oluyoruz. Bir süre sonra çocuk artık kendisi davranışlarına dönüştürmeden, yani daha böyle yaralayıcı olmadan, daha saldırgan olmadan kendisi sözel olarak ifade etmeye başlıyor bu durumu. Ve çocuk da rahatlıyor, ebeveyn de rahatlıyor, çevresine de yansıyor. O yüzden açıkçası en çok bunu söyleyebilirim.
1: Evet. Peki şimdi özgüven ve şımarıklıktan bahsettik konuşmamızda. Yani şeyde mutluluk ve başarıdan bahsettik. Ondan bahsedelim önce. Şimdi çocuğun mutlu olması mı ön planda olmalı yoksa başarılı olması mı önemli? Bu ikisi arasındaki denge nasıl kurulmalı?
0: Evet. Şimdi başarı dediğimiz şey, yani kastettiğimiz benim biraz akademik başarı oluyor esasında. Akademik alandaki bir başarıyı böyle kıyaslayabiliriz isterseniz. Yani sosyal ve duygusal alanda da çünkü başarılı olabilirler çocuklar. Ve dediğiniz gibi sosyal ve duygusal alanda başarılı olma halini aslında biz mutlu olma, mutlu birey, halinden memnun birey olarak tanımlıyoruz biraz daha. Ebeveynler genellikle akademik başarıyı önemsiyorlar. Neden? Evet. Çünkü gelecekte iyi bir yerde olmasını istiyorlar çocuklarının. Kendini güvence altına almalarını istiyorlar aslında. Böyle bir kaygı var ebeveynlerde. Özellikle hani biraz daha bence bizim jenerasyonun ya da bir önceki jenerasyonun kaygısı bu yönde oluyor. Ama hani günümüz dünyasında akademik başarı zaten sağlanabiliyor açıkçası. Daha rahat sağlanabiliyor gibi geliyor bana. Neden? Çünkü çocuğa biz çok fazla uyaran verebiliyoruz. İmkanlar daha fazla bu noktada. Destek alınabiliyor, ekstra bir şeyler sağlanıyor. Duygusal ve sosyal zeka, duygusal sosyal başarı burada göz ardı ediliyor. Aslında burada biz buna da önem versek. Çocuğun çünkü şunu, yani çocukla ilgili şunu bilemiyoruz. Çocuk akademik olarak başarılı olunca ama sosyal ve duygusal başarısı olmayınca aslında bu konuda ilerlemiş sayılmıyor. Çünkü bu da bizim için çok önemli bir faktör, sosyal ve duygusal olarak başarılı olması. Bana kalırsa hani ben bu noktada biraz daha buradan bakan biriyim. Akademik başarıdan ziyade sosyal ve duygusal başarıya önem verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mutlu olan çocuk, keyifli olan çocuk, kaygıdan arınmış olan bir çocuk zaten öğrenmeye açık hale geliyor. Yani bu kendiliğinden gelişen bir durum oluyor. Bu hazır buluşluk kendiliğinden gelişiyor. Çünkü onu engelleyen, onu zorlayan faktörler hayatında yok. Bu açıdan böyle bakabiliriz aslında. Birbirini çok etkileyen bir şey.
1: Peki şimdi sosyal başarı demişken aileler özellikle benim çocuğum sosyal olsun deyip alıyorlar okuldan sonra başka bir kursa. O kurs bitmeden başka birine haftada 6 gün neredeyse çocuğu dolduruyorlar. Bir müzik, bir spor, bir başka satranç derken çocuğun boş günü kalmıyor. Dolayısıyla ailelerin de kalmıyor. Şimdi bu ailelerin yaptığı doğru bir hareket midir? Bunun çocuğun üzerindeki etkisi nedir diye soracak olsak size.
0: Burada ben anne babaların bazen kendi hayallerini, belki kendi çocukluk hayallerini, belki kendi gençlik hayallerini çocukları üzerinden sağlamaya çalıştığını düşündüğüm oluyor açıkçası. Yani ya da anne babaların kendi çocukluğunda yaşadığı yetersizlik hissettiği alanlar aynı şekilde çocuklarının da yaşayacağını düşünüyorlar ve bu noktada büyük bir çaba harcamaya başlıyorlar. bu da çocuğu anlamamakla, tanımamakla ilişkili aslında. Çocuk neyden hoşlanır? Çocuk neyi sever? Her çocuk aynı değildir ve parmak izi kadar farklı olduğunu söylüyoruz çocukların. Her çocuğun bir dünyası var kendine ait. Ve aslında bir çocuğun matematikte başarılı olmaması, az önce dediğim gibi başarıyı sadece biz bu anlamda akademik olarak ölçmüyoruz. Başka bir alanda başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Çocuğun ilgisi bizim için önemli bu noktada. Yetenek tabii ki önemli ama şimdi ilgi ve yetenek ayrı ayrı değerlendirildiğinde de çok fazla bir şeye açıkçası yaramıyor çocuk üzerinde. Yani uzun vadede biz o sonucu yakalayamıyoruz ki. Şimdi çocuğun yeteneği var ama ilgisi yok diyelim ki. Anne baba bunu zorluyor, bir şeyin farkında ve ilerletmeye çalışıyor. Ama çocuk için bu daha da uzaklaşıyor. Çocuk bundan daha da uzaklaşmaya başlıyor. Daha az keyif alıyor yaptığı faaliyetten, etkinlikten. Ve bu sefer anne babayla ilişkisinde bozulmalar meydana geliyor. Çünkü tanınmadığını düşünüyor, anlaşılmadığını düşünüyor. Anne babaya olan öfkesi artabiliyor. O yüzden mesela çocuklar işte oflaya puflaya gidiyorlar kurslara. Evet. Gitmek istemeyebiliyorlar. Ama diyelim ki çocuğun ilgisi var. Yetenekle birlikte, hani az miktarda yeteneği var vesaire ama çabayla birlikte, çalışmayla birlikte bunu da geliştirebilir. Ben hani şunu söylüyorum, genellikle tavsiye ettiğim şey şu oluyor. Diyelim ki bir enstrüman, mesela bazı az öncesi verdiğim örnekler gibi, bazı çocukların spora daha çok ihtiyacı olabildiğini düşünüyorum, bazı çocukların daha çok sanata ihtiyacı olabileceğini düşünüyorum ama burada bir reçete gibi vermiyorum bunu. Mesela şöyle diyorum, diyelim ki içe kapanık bir çocuk, hani duygularını savunmasını istiyoruz, bir dramaya da gidebilirsiniz, bir işte müzik kursuna gidebilirsiniz, bir enstrüman deneyebilir, ondan hoşlanmaz başka bir şey deneyebilir. Aslında çocukla biraz daha bu kendini arama, kendini bulma yolculuğuna biz eşlik etmemiz gerekiyor. Refakatçi olmamız gerekiyor yönlendirmeden ziyade. Yanında olacağız ve hangisinden keyif aldığını birlikte keşfedeceğiz. Böyle olunca süreç çok daha sağlıklı ilerliyor.
1: Evet, o zaman bir çocuğun mesela ruhsal bir alarm verdiğini nasıl anlarız?
0: Evet, yani özellikle hani biliyorsunuz gündemimizde böyle bizi çok üzen olaylar oldu, sarsan durumlar yaşandı. Çocuklar az önce söylediğim gibi başka bir sorunuzda sözel olarak ifade etmezler yaşadıkları sorun, problemi. Yani tehlike ya da o sinyal geliyorum demiyor esasında. Yani o tehlike geliyorum demiyor esasında. Bazı davranış olarak, bazı davranışlar olarak kendisini göstermeye başlıyor. Burada genellikle ailelerin dikkat etmesi gereken şey, son iki ay içerisinde genel düzenindeki değişiklikleri fark edebilmek. Yani uyku düzeninde, iştahta bir artış var mı, bir azalma var mı, bunları fark edebilmek. Gece uyanmalar artıyor mu, bunları takip edebilmek. İçe kapanan bir çocuk mu oldu? Eskisi kadar sizinle sohbet etmiyor mu? Yanınızda olmak istemiyor mu? Odasında mı daha çok vakit geçirmek istiyor? Ekran kullanımı ne durumda? Maruz kaldığı içerikler neler? Kimlerle iletişim halinde? Bunları bilmek aslında. Daha önce keyifle yaptığı şeyler varsa, yani diyelim resim yapmayı çok seven bir çocuk, bir anda bundan uzaklaşmaya başladı. Bu çok anormal bir durum değil, evet. Ama az önce söylediğim gibi iki aylık bir süreçten bahsediyorum. Yani bir şeyin ne kadar sık olduğunu görebilmek bize o konuda fikir verir. Onun evet. Dışında okul başarısına, akademik başarısına düşkün olması, fiziksel semptomlar, karın ağrısı, baş ağrısı gibi durumlar yaşanıyor olması. Bunlar bizim için açıkçası ele alınması gereken durumlar. Hani bir uzman eşliğinde belki değerlendirilmesi gereken şeyler olabiliyor. Tek bir davranışa odaklanmamaktan ziyade genel işlevi tarzlikteki değişimi fark edebilmek. Yani bunlar bizim için aslında hani direkt çocuk zaten yardım istiyorum demez ama sinyal vermiş anlamına geliyor. Çocukların davranışlarının arkasındaki duyguları anlamaya çalışmak bizim için önemli.
1: Evet. O zaman son olarak böyle kulaklara küpe önerilerinizi alalım, veda edelim size.
0: Tabii ki. Bugün sebebiyle de esasında sizin de dediğiniz gibi güvenden bahsettik. Yani çocuk için aslında en önemli şey yanında sakin duran, her haline rağmen onunla birlikte kalabilen, çocuğa gerçekten o fırtınalar içerisinde çocuk boğuşurken sakin, güvenli bir liman olabilen yetişkin. Çocuklar hani yıllar sonra çok fazla aldığımız büyük oyuncakları, pahalı hediyeleri hatırlamayabilirler ama birlikte geçilen zaman, anlaşıldığını hissettiği bir an, sohbet edildiği bir an, zor bir gününde yanında duran bir yetişkin. Her zaman çocukların hafızasında güzel yer edinir. Çocuklar çoğu zaman söylediklerimiz değil, hani onlara nasıl hissettirdiğimizi hatırlar. O yüzden mükemmel olmaya gerek yok bana kalırsa. Gereken şey hata yaptığında yanında kalacak, duygularını dinleyecek ve kendilerini değerli hissedecek bir ebeveyn olmak, yetişkin olmak.
1: Evet, teşekkür edelim. İyi geceler dileyelim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.
1: Sağ olun değerli dinleyiciler. Bugün Uluslararası Çocukları Koruma Günü ve konuyla ilgili de klinik psikolog Ayşen Yeşim Uslu telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, İlhan Şeşen 1994 yılında Aşk Haklı adlı ilk solo albümünü çıkardıktan sonra oyunculuğa da soyundu. Yaklaşık 10 yıl boyunca bu alanda önemli isimlerden eğitim aldı. Mühürlü Güller, Annem ve Aliye gibi izleyici tarafından beğenilen dizilerde rol alan Şeşen aynı zamanda müzikal çalışmalarını da sürdürdü. 2001 yılında Neler Oluyor Bize adlı ikinci albümünü çıkardı. Albüm Türkiye'deki müzik dünyasında büyük ses getirdi. Albümün çıkış şarkısı da yine sözlerini ve müziğini sanatçının yaptığı Neler Oluyor Bize oldu.

neler oluyor? Değerli dinleyiciler, klinik psikolog Ayşen Yeşim Uslu'yla çocukların ruhunun derinliklerini ele aldık. Şimdi de kitaplarla ve kelimelerle onların hayallerine nasıl dokunulduğunu konuşacağız.

0: kalemiyle minik yüreklerin duygularına ortak olan yazar Satık Buğra Kaleli telefon hattımızda. Merhaba.
1: Merhaba Çağatay.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Biz de iyiyiz efendim. Şimdi öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz acaba?
1: Öncelikle bir eğitim emekçisiyim, öğretmenim. Mesleğimde 16. yılımı bitirdim. Milli Eğitim Bakanlığı çatısında çalışıyorum. Bu süreçte Bardin, Şırnak, İstanbul ve Konya gibi şehirlerimizde çalışma imkanı buldum. Gayet güzel tecrübeler yaşadık her birinde. Sonrasında edebiyatla ve sinemayla da alanında çalışıyorum. Bir taraftan çocuk kitapları kaleme alıyorum. Bir taraftan Selçuk Üniversitesi'nde çizgi film animasyon eğitimi almaya devam ediyorum. O şekilde.
0: Ne güzel. O zaman çocuklara dair ulaşabilecek bütün kanallarda varsınız.
1: Evet. Şöyle, ben bir öğretmen olarak sadece mesleğimi getirdiklerinden ziyade çocukların yaratıcılıklarından, onların hayata güzel bakışlarından da beslenmeyi çok seviyorum. Öğretmen olmak benim için çok büyük bir avantaj oluyor bu sayede.
0: Ne güzel. Peki mesela yazarken içinizdeki çocuklar nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz size sorsak? Sizin de kendi çocukluğunuz üzerinden mi yola çıkıyorsunuz? Yoksa onunla sohbet mi ediyorsunuz? Nasıl yazdığınızı merak ediyoruz açıkçası.
1: Tabii öncelikle kendi çocukluğumu düşünüyorum. Kendi çocukluğum, ailem sağ olsun, gayet güzel bir şekilde geçti. Onlar beni her konuda desteklemeye çalıştılar ve çok güzel tecrübeler edindik. Onun haricinde meslek içinde sürekli çocuklarla iç içe olduğumuz için onların deneyimlerinden, onların yaşantılarından da beslenmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Çünkü ortaya koyduğumuz eserlerde çocuklarla bir bütünlük sağlamamız gerekiyor. Onları anlayabilmemiz gerekiyor güzel bir şekilde aktarabilmek için. Öyle yani, içimizdeki çocuklar aslında her biri oluyor. Her birinin gülümsemeleri oluyor. Her birinin meraklı halleri oluyor. Elimizden geldiği kadar aslında biz onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet, biraz da yazdığınız eserlerden bahsetseniz, hangi eserler var şu an okuyabileceğimiz, ulaşabileceğimiz?
1: Evet, şu anda hali hazırda basılı olarak iki tane eserimiz var. Yolda da birkaç tane daha kitabımız gelecek önümüzdeki aylarda. Eserimizden birisi Bir Dileğin Yolculuk. Bu eserimizde özellikle bir 23 Nisan temasıyla ilerlemek istedim. Çünkü 23 Nisan ülkemiz adına çok önemli bir gün. Çocuklara bahsedilmiş dünya çapında bir gün. Bugün de bizim çocuklarımızı güzel bir anı bırakmak adına onlara bir etkinlik düzenleriz. Böyle yöneticilerin koltuğunda otururlar. Onun üzerine kurgulanmış bir hikaye tasarladım kafamda. O şekilde yazdık. Çocuklardan güzel tepkiler alıyoruz. Keyifli okuyorlar. Diğerinde de bir kurbağa ile bir çocuğun gelişimini, kendini tanımalarını, kendini keşfetmeler üzerine bir öykü kurguladık. Bunun da ismi Pampas. O şekilde.
0: Peki ara ara görüyorum, internette de takip ediyoruz efendim, Instagram üzerinden baktığımızda da bazı okullara, etkinliklere gidiyorsunuz, imza günlerine gidiyorsunuz, orada çocuklarla da buluşuyorsunuz. Nasıl geçiyor buluşmalar?
1: Bu buluşmalar çok keyifli geçiyor. Çocuklar ciddi anlamda çok iyi okurlar. Yani kitaplardan almaları gerekenleri çok üst düzey şekilde almaya çalışıyorlar. Bununla beraber kurgu hakkında ekstra fikirler veriyorlar. Empati düzeyleri çok yüksek. Karakterlerle alakalı çıkarımlarda bulunuyorlar. Aslında imza yapmak sadece bizim için gidip kitabımızla alakalı bir tanıtım ya da bir etkinlikten ziyade o çocuklardan bir öğrenme süreci yaşadığımız, deneyimlerini aktardıkları bir anda oluyor. Bizim için çok önemli oluyor bu süreçler.
0: Evet. Peki mesela kitapları yazarken ilham kaynağınız nereden geliyor? Böyle buluşmalarda ya da öğretmenlik yaptığınız çocuklar üzerinden mi ilham alıyorsunuz? Yoksa kendi özel yöntemleriniz var mı?
1: İlhamlar aslında bir gerçeklik üzerine. Ben genelde kitaplarımda gerçeklik üzerine kurguları seviyorum. Çünkü yaşam deneyimlerle şekilleniyor. Çocuklarımızın var olan duygusal gerçeklikleri, toplumsal değerleri, bunlar üzerinden yaşayacakları deneyimleri özellikle görmesi lazım. Onların bu deneyimleri tekrar tekrar yaşayıp hayata dair bir şeyler kazanmaları adına kitaplarında bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani yaşamın gerçek değerleri üzerine kurgulanmış ilhamlar geliyor genelde.
0: Evet. Peki şimdi günümüzde aslında ailelerin en çok zorlandığı konulardan birisi de sanırım çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak.
1: Evet.
0: Belli bir yaşa kadar çocuklara biz okuyoruz. Sonra kendileri bir heves okuyorlar ama belli bir yaştan sonra, geçen bir konumuzda bahsetmişti, 7. sınıftan sonrasında

0: aslında okuma alışkanlıkları unutuluyor. Başka bir boyuta geçiyor artık, sınavdır vesaireden, ama okuma alışkanlığı ortadan kalkıyor gibi bir konu dönmüştü. Şimdi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda neler önerirsiniz?
1: Evet ya, az önce değerli uzmanımız gayet aşırı

0: onu tanımakla geçiyor. Çünkü hayatında var edebileceği bir gerçeklikte, kendini bulabileceği bir metinde çocuk okuma yaptığı zaman okuma alışkanlığı kazanmaya başlıyor yavaş yavaş. Bunu da nasıl sağlayabiliyoruz? Kitapçıyı bir çocukla ziyaretli olarak sağlayabiliyoruz. Çocuğumuzu daha iyi tanıyarak ihtiyaçları hangi doğrultudaysa o tarz eserler sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar nitelikli edebi eserleri ona sunmaya çalışarak ebeveynler olarak da görevimizi yapabiliriz bu konuda.
1: Evet. Şimdi bir de ne okuyacağına, nasıl okuyacağına nasıl karar verebiliriz? Çocukların kendini mi seçmeleri lazım? Çünkü baktığımızda çok fazla kitap var. Çok fazla evet. Yazılan kitap var ve günümüzde de nitelikli çocuk edebiyatı ön plana çıkıyor. Şimdi öncelikle evet. İsterseniz bu nitelikli çocuk edebiyatı dediğimizde ne anlamalıyız ve çocukları hangi tür kitaplara yönlendirmeliyiz?
0: Çocuk edebiyatı dediğimiz zaman aslında işin özellikle psikolojik yönüne bakmak lazım. Yani çocuğun gelişimsel düzeylerini de bu konuda değerlendirmek gerekiyor. En başta ebeveynin de iyi bir okur olması gerekiyor. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi kontrollü bir süreç. Önüne gelen kitabın neden bahsettiği, yaşına uygunluğu, çocuğa hangi konularda neler katacağını ebeveynin de bilmesi lazım. Bu konularda öğretmenin de yeterli yönlendirmeleri yapması lazım. Bunu okuman gerekiyor olarak değil de çocuğun hem hoşlandığı, sevdiği özelliklerine göre kurgulayarak hem de dediğim gibi yaş gruplarındaki alması gereken davranışlara, duygulara bunları gözeterek yapmak lazım.
1: Evet, bugün aslında çocuklara baktığımızda çok hızlı tüketiyorlar her şeyi.
0: Evet.
1: Onların hızına yetişmek ve onların dikkatini çekmek de zor olsa gerek. Siz
0: Evet.
1: özel bir formülünüz var mı onlara yetişmek için?
0: Ya aslında bu çağımızın tüketim konusunda sadece çocuklar değil hepimiz aynı şeye maruz kalıyoruz. Ya bebeğinden olarak da bir tüketim açlığından etkileniyoruz. Bu zor bir süreç, yönetmesi zor bir süreç. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela eskiden baba, anne ya da dede olarak nesil nesil ayrılırdık. Şu anda kendimden örnek vermek gerekirse sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum.
1: Hı.
0: 4 yıl boyunca belli bir grup öğrenci aldık. Sonra tekrar 1. sınıfa dönüyoruz. Her grup arasında bile anlayış, hayatı algılama arasında farklar oluşuyor. Böyle olunca ciddi anlamda bir tüketim konusunda sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar her seferinde daha fazlasını istiyor.
1: Hı.
0: Bu noktada öğretmen biraz daha kendini güncel tutması lazım bence sunabileceği şeylerde. Çocukların ilgi düzeylerini biraz anlaması lazım. Çünkü tüketimi yavaşlatmaktan ziyade verimli hale getirmek gerekiyor. Etrafımızdaki uyaranlar çok fazla. Görsel olarak tükettiğimiz şeyler çok fazla. Okuduğumuz şeyler çok fazla. O yüzden mesela işlerin niteliğini arttırmaktan geçiyor.
1: Evet, evet. Peki yapay zeka oldukça hayatımıza girdi.
0: Evet.
1: Edebiyat ve yapay zeka arasındaki bağı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şu an gayet hızlı bir süreçte ilerliyor. Yani bundan birkaç sene öncesinde daha henüz emekleme aşamasındayken çok hızlı bir şekilde kat etti. Bazılarımız bu konuda korku içinde acaba bir şeylerin yerini alacak mı, insanlar mesleksiz kalacak mı diye. Edebiyat konusunda ya da sanat konusunda ortaya konulan ürünleri de görüyoruz. Mesela bir yapay zeka çok rahat bir şekilde iyi bir kurguyla bir hikaye oluşturabiliyor ya da bir görsel çıkarabiliyor ya da bir şarkı yazabiliyor. Şarkıyı bütün elemanlarıyla tamamlayıp bunu sunabiliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunlar ürün gözüyle baktığımız zaman gayet mantıklı bir durum.
1: Hı hı.
0: Ancak bu süreci tamamen insanın kendisini deneyimlemesi gerekiyor. Yani sonuçta insan neden yazar ya da neden bir film çeker, neden bir resim çizerin cevabını bulmak lazım. Sanat bir iletişim yoludur insan için. Birey kendini sanatla yansıtır, başkalarına kendini bu şekilde ifade eder ve bu bir süreçtir. Mesele sadece bir ürünü ortaya koymak değildir. Yani bu süreci yaşamak insan için kaçınılmazdır. O yüzden yapay zekanın ben bir şeyleri kısıtlamaktan ya da yerine geçmesinden ziyade destekleyici olacağını düşünüyorum. Her sanat dalı açısından, edebiyat açısından da bu geçerli. Ama insan kesinlikle bu deneyimleri yaşamaktan, sanattan mutlu olmaktan, edebiyattan, yazmaktan vazgeçemeyeceği için çok büyük bir tehlike olarak görmüyor.

0: Peki mesela insan hayal gücünün yerine alma riski taşıyor mu sizce baktığımızda?
1: Yani bu konuda bilmiyorum. Yani bu tam olarak söylenemez. Ya dediğim gibi iş tamamen insanın kendi yaşantısıyla alakalı tecrübelerinden, o anki duygulardan, hislerden kaynaklandığı ve kaynak olarak bunu aldığı için hayal gücünün yerini alabileceğini düşünmüyorum ama kesinlikle bizi geliştireceğini, başka bakış açısı geliştirmeleri sağlayabileceğini düşünüyorum yapay zeka sayesinde.
0: Evet. Peki siz faydalanıyor musunuz hiç yapay zekadan destek alıyor musunuz?
1: Ya
0: Ya da hangi
1: elimden geldiği
0: aşamalarda faydalı buluyorsunuz?
1: şöyle mesela çizgi film animasyon işiyle uğraşırken çizimlerde referans olarak görebileceğiniz çizimler ortaya koyabiliyor. Ya da fikir aşamalarında bazen çeşitlendirme olarak faydalanabiliyoruz. Ama ürünün tamamen şu an için, şu anki seviyede tamamıyla yapay zeka ile sonuçlandırılması zaten yapay zeka ile yapıldığını henüz gösteriyor. Bu da işin niteliğini de zaten yavaş yavaş sıradanlaştırmaya başladı.
0: Evet. Peki gelecekte mesela tamamen yapay zeka ile ya da ben şu an günümüzde de var mı tamamen yapay zeka ile üretilmiş kitaplar bildiğiniz ve yayınlanmış kitaplar?
1: Ya şu anda yapay zeka dokunuşları olarak var. Sonuçta bir yazar ismi geçtiği için bunu tam olarak söyleyemiyorsunuz. Ama görsel ürünlerde ya da edebi eserlerde yapay zeka dokunuşları büyük anlamda yer kaplamaya başladı.
0: Evet. Peki bir hikayeyi değerli kılan şey sizce nedir?
1: Bir hikaye değerli kılan şey aslında okurda ne kadar var olabildiğidir. Okur gerçeklikten o yüzden bahsetmek istedim. Çünkü yaşam kendi gerçekliğimiz üzerine kurulu, kendi hislerimiz üzerine kurulu, deneyimlerimiz üzerine kurulu. Eğer okur kendine ait bir şeyleri metinde buluyorsa hikayenin değerli olduğu, kurgunun değerli olduğu ortaya çıkıyor bir eserin. Ne kadar karşılık bulduğuyla alakalı tamamen okurda.
0: Evet. Peki şimdi baktığımızda teknik mükemmellik mi daha yazdığımız eserlerde yoksa yazarın yaşanmışlıkları ve duyguları mı ortaya çıkıyor baktığımızda? Değerli kılan şeylerden.
1: Değerli kılan şeylerden aslında şöyle aktarımı nasıl yapmakla alakalı, kendini nasıl anlatmakla alakalı. Belki bazı yazarlar tamamen otobiyografik bakıyorlar metinlerine, kendi deneyimlerinden çıkarımlar yapıyorlar. Belli lokal bölgelerden, lokal kültürlerden alınan eserler ortaya çıkıyor. Burada da sonuçta empati söz konusu. Eğer okur oradaki yaşanmışlıklardan empati kurabiliyorsa, kendine dair şeylerle birleştirebiliyorsa zaten onun kıymeti artıyor. Dediğim gibi yazarın kaynağı aslında ne olduğu değil, nasıl aktarıldığıyla alakalı geçiyor eserin değeri.
0: Evet. Peki sizce günümüz eğitimcileri çocuk edebiyatını ve popüler kültürü yeterince takip edebiliyor mu?
1: Şu anda bilmiyorum biz piyasanın genelde içinde olduğumuz için biraz daha yoğun yaşıyoruz bunu. Son zamanlarda özellikle yazmaya yönelik, edebi eserlere yönelik çocuk edebiyatında çok güzel gelişmeler var. Çok da kıymetli yazarlarımız yeni eserlerini yayınlıyorlar. Bu noktada ulaşılabilirlik tabii ki de arttı. Yani bu bir ekonomik olarak bir düşündüğümüz zaman her ürüne ulaşılabilirlik olarak da düşündüğümüz zaman kitaplara ulaşımımız da arttı. Gerek kitap evleriyle ulaşabiliyoruz, gerek internet üzerinden hepsine ulaşabiliyoruz. Tabii ki de eserlerin artış süreci de nitelikli ve niteliksiz ayrımı yapmayı biraz daha zorlaştırdı ne yazık ki. Eğitimciler ya da bununla alakalı, eğitimle alakalı insanların edebiyatla alakalı biraz daha iç içe geçmeleri gerekiyor ne yazık ki. Çünkü bu ayrımı yapmaları gerekiyor. Sunabileceğimiz eserlerin ne içerdiğini, çocuğa nasıl bir etkisi yaratabileceğini görmemiz lazım. Somut olarak herkes genelde sinema, televizyon ya da video olarak bakıyor ama kitapların da çocuğun gelişim üzerine inanılmaz etkileri var olumlu olumsuz. Bence bu konuda biraz daha çaba sarf etmek gerekiyor.
0: Evet, siz aslında çizgi film animasyon üzerine de çalışıyorsunuz
1: Evet.
0: başta söylediğiniz gibi. Şimdi çocukların hayal dünyasına baktığımızda bugün en çok kitaplar mı yer alıyor onların hayal dünyasına yoksa çizgi filmler ve animasyonlar mı şekillendiriyor onların hayal dünyasını?
1: Şimdi tabii ki de görsel ürünler şu anda popülarite olarak biraz daha ön plana çıkabiliyor çocukların hayatlarında. Ama kitabın yeri bambaşka.

0: Şöyle söyleyeyim. Mesela herhangi bir kitaptan uyarlamadık filmle izleyen iki grup olarak düşünürsek, kitabını okuyan ya da kitabını okumayan gruplar arasında, kitabını okumayanlar genelde filmi izledikten sonra mutlu ve tatmin olarak ayrılmış olur. Ama kitabını okuyanlar bir olmamış hissine kapılırlar. Yani beklediğimiz gibi değildi. Ya da kitaptakiler tam olarak yansıtılmamıştı. İstediği kadar sahne koysun yönetmen ya da yapımcı, bunu tam olarak yansıtamıyor maalesef. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Kitap okuma deneyimi, eğer iyi bir okursanız, zihninizin her köşesinde yaşadığınız, oradaki anlatılan olayı, durumu, karakteri, kendinize yapılandırdığınız bir süreç. Yani kitabın etkisi o yüzden yadsınamaz bir gerçek. Yani karşılaştırmak değil de birbirini tamamlayan şeyler olabilir ancak bence bu iki dal.
1: Evet. Peki baktığımızda şu son dönemde yapılan animasyon ve çizgi film sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Gelişimi çok olumlu değerlendiriyorum. Özellikle son yıllarda çoğu üniversitemizde çizgi film animasyon bölümleri açılmaya başlandı. Bu konuda gençler çok yetenekli. Ben örgün eğitim okuyorum. 4 yıllık üniversite içinde okuyorum. Şu anda üniversiteli çocuklarımızla da arkadaşlık kuruyoruz. Birlikte paylaşıyoruz. Onların yaratıcı güçlerinden faydalanıyoruz. Yani çok güzel bir nesil yetişiyor bu açıdan. Bir taraftan 10 sene öncesine nazaran çok daha gelişmiş bir durumdayız. Çünkü bunun öncesinde genelde yurt dışı kaynaklı çizgi filmlere maruz kalıyorduk toplum olarak. Ya bu da illaki bir bize ait olmayan çok farklı değerlerin çocuklarla karşılığı bulunmayan durumların anlaşılmasına, yani bu şekilde sunulmasına sonuçlanıyordu. Ama son yıllarda özellikle TRT'de başta olmak üzere tebrik ederim. Güzel çalışmalar var bu yolda. Çok güzel çalışmalar görüyoruz. Çok güzel çabalar görüyoruz. Çok güzel örnekler görüyoruz. Destekliyoruz bu konuda. Kesinlikle devam etsinler onlar da.
1: Evet, bir de dikkatimi çeken şu oldu son yıllarda özellikle. Daha çok nitelikli çocuk kitapları çoğaldı. Çocuk kitabı yazarı, çocuk edebiyatı yazarları çoğaldı. Yani yazmaya başladılar ve aynı şekilde animasyon, çizgi filmler çoğaldı ve bu bölümler açıldıkça bu işleri üretenler de çoğaldı. Aslında burada çocuğa geleceğe oldukça fazla yatırım yapılıyor gibi görüyorum ben bu alanda.
0: Evet,
1: Siz alan içinde
0: kesinlikle.
1: olarak neler gözlemliyorsunuz?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya aslında o da biraz başlangıç aşamasında. Şu an için daha yeni yeni tam olarak oturuyor. Ama dediğim gibi bu özellikle çizgi film animasyon alanına çok güzel bir ilgi var. Yazın kısmında da özellikle senaryo çalışma alanında da çok güzel uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. Onların da çok güzel katkıları oluyor. Bununla beraber bir resmin ya da bir grafik oluşturmanın sadece bir tuvalde ya da bir dijital çalışmadan ziyade artık hareketli hale getirilebilecek bir süreç olduğunu da anlayabildi insanlar. Bu çok daha farklı bir boyut kazandırdı. Çizgi film animasyon üretmek aslında bir konuda özgürlük kazandırıyor. Karakterine hareket kazandırıyorsun, karakterine his katıyorsun, diyalog ekliyorsun, böyle bir kurgu ekliyorsun. Bu nedenle gelişimi çok destekliyoruz, çok mutluyuz bu konuda. Son zamanlarda üretim konusunda da çok iyi gidiyor her şey. Bakın önümüzdeki yıllarda bence çok daha iyi örneklerle sektör çok daha büyüyecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir de öğretmensiniz siz aynı zamanda.
0: Evet.
1: Öğretmenlerin çocukların ilgi alanlarını anlayabilmesi için popüler kültürü yakından takip etmesi gerekiyor mu?
0: Kesinlikle, kesinlikle popüler kültürü yakından takip etmesi lazım. Ama en çok da maruz bırakılan şeyi çocuktan duymak lazım. Bence bizim yapmamız gereken en büyük şey teneffüslerde çocuklarla vakit geçirmemiz lazım. Çünkü başta söylediğim gibi koşullanmış öğrenme alanlarında o süreçlerde çocuklar genelde öğrenmeleri gerekenlere odaklanıyor. Ya da belli bir ritimde gidiyor ama bütün gerçeklikleri teneffüslerde, sosyal hayatında, insan ilişkilerinde daha çok ortaya çıkıyor. Buradaki davranış biçimleri, söylemleri, nelerden etkilendiklerini o kadar rahat anlayabiliyoruz ki. O yüzden benim yegane tavsiyem eğitimcilerimize mümkün olduğunda çocuklara ders dışında vakit geçirmeye çalışsınlar. İnanın onları tanımak çok kolaylaşıyor o şekilde.
1: Evet. O zaman şimdi ailelerle ilgili genelde konuştuk, bunları aldık ama şimdi bir eğitimciye çocuklarda okuma sevgisi oluşturmak için vereceğiniz tavsiyeler ne olur?
0: Öncelikle İyi bir okur olmak lazım. Nitelikli eserlere ulaşmak için. Bununla beraber çocukları çok çok iyi tanımak lazım. Bireysel olarak iyi tanımak lazım. Bir genelleme yapmak da gerekmiyor. Çünkü her birey kendi içinde çok özel kimlikler, çok özel özellikler taşıyor. Her birey kendine çok münhasır. Bunun dikkatini çok vurgulamak gerekiyor benim içimden. Çünkü her şahsın duyguları, hisleri çok farklı durumlarda işlenebiliyor. Yaşam dinamikleri çok farklı çocukların. Bir şey olarak söylüyoruz hep, ekonomik yönden ya da yaşadığı bölge yönden dezavantajlı çocuklar olarak kurduğumuz bir kavram var ama bence anlaşılamayan bütün çocuklar dezavantajlı duruma düşmüş demektir. Şartları ne olursa olsun. Bir çocuğun anlaşılması lazım. Bir çocuğun iletişim kurabilmesi lazım. Sağlıklı iletişim kurmak, onun ne istediğini, ne talep ettiğini, bu yaşamda onun ne mutlu ettiğini görmek lazım. Bunu anlayabildiğimiz zaman zaten çocuğa okuma alışkanlıkları olacak olarak da, gelecekte gideceği yolun nitelikli olması alanında da her konuda katkı sağlayabiliyoruz bence.
1: Evet. Peki o zaman bunu da yazarlar için soruyorum. Şimdi çocuklara ulaşmak isteyen bir yazar, sosyal medya, oyun kültürü, dijital dünya, bu konulara ne kadar hakim olmalı, bunların ne kadarını tanımalı? Çünkü size baktığımızda aslında dolu dolu bir sepetle gidiyorsunuz her alanda, çocuklara ulaşabileceğiniz her alanda varsınız. Peki evet. Bir yazar neleri barındırmalı bünyesinde, sepetinde?
0: Sadece kurgunun yazını ortaya koyup da kenara çekilmekte gitmiyor maalesef süreç. Eskisinden daha ziyade farklı iletişim kaynaklarını kullanmak lazım. Sosyal medyayı iyi kullanmak gerekiyor. Eserlere dair, kendi söylemlerimize dair etkinliklerimizi, araçlarımızı iyi kullanmak gerekiyor. Bireysel olarak yaptığımız okul ziyaretleri olsun, imza günleri olsun, burada güzel iletişim kurmak gerekiyor. Ben de iletişime yönelik hayatın her noktasında bir yazarın üzerine düşen görevi yapması lazım. Bir şeyler katabilmek için mesleğine.
1: Evet, o zaman sona doğru yaklaşıyoruz. Yeni projeler var mıdır okuyucularınızı bekleyen yahut da izleyicilerinizi bekleyen diye soralım.
0: Evet, önümüzdeki aylarda çıkacak bir kitabımız daha olacak. Kitaplarımız da yine özellikle kendi ülkemizle alakalı, gerçekliklerimizle alakalı durumları barındırıyor. Mesela birinde çobanlık yapan 3 tane çocuğumuzun gökyüzünü keşfet bilimsel bir yolculuğa çıkmasıyla alakalı bir eserimiz var. Bir tanesinde babasıyla beraber bir iş ortaklığı yapıp birlikte farklı deneyimler yaşayan çocuklarımız var. Yani kısacası hayatımızdaki gerçekliklerden ve deneyimlerden feyiz olarak ürettiğimiz yeni eserlerimiz yolda. Animasyonla alakalı da çalışmalarımız devam ediyor, senaryo çalışmalarımız. Bu konuda arkadaşlarımızla da birlikte ileride büyük diğer projelerimiz olacak.
1: Evet, diyelim, teşekkür edelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi geceler diliyoruz efendim.
0: İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, yazar, eğitimci Satuk Buğra Kalili telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, İlhan Şeşen'in geniş bir kitle tarafından sevilen şarkılarından biri de Ellerimde Çiçekler. Sözleri ve müziği yine İlhan Şeşen'e ait şarkı Hafızalar'da yer edindi. Bu eserde Şeşen'in naif üslubunun bir yansıması oldu.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve değerli dinciler, geldik gecenin sonuna. İzmir'de çok önemli bir müzeyi tanıtacağız sizlere. 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi özel yapısıyla yoğun ilgi görüyor. Müze uzmanı Betül Teoman bize müzeyle ilgili detayları aktaracak. Kendisine bir merhaba diyelim dedik ama sanırım hattan düştü kendisi. Kendisiyle tekrar bir bağlantı kuracağız efendim. Konuğumuzla birlikte bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Türkiye'nin ilk ve tek milli bayrak müzesi olan 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni yakından tanıyacağız efendim. Konuğumuz da tabii ki 9 Eylül Üniversitesi'nde müze uzmanı Betül Teoman bize aktaracak 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ve kendisine soracağız. Ve merhaba diyelim, sanırım hatta aldık tekrar. Merhaba.
2: Merhabalar, merhaba, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Teşekkürler, bizlerdeyiz efendim. Öncelikle sizi tanımayı istiyoruz. Kendinizden bahsedebilir misiniz bize kısaca?
2: Elbette. İsmim Betül Teoman. 9 Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümünde görev yapmaktayım. Aynı zamanda üniversitemizin ilk ve tek müzesi olan, aynı zamanda ülkemizin de tek bayrak müzesi olan Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde de 5 yıldır müze uzmanı olarak görev yapıyorum. Bu akşam da size müzemizle ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım.
1: Ne güzel, ne güzel efendim. Şimdi öncelikle Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni dinleyicilerimiz için tanıtabilir misiniz?
2: Elbette. Müzemiz

0: az önce de belirttiğim gibi ilk ve tek Milli Bayrak Müzesi. 9 Eylül 2020 tarihinde hizmete açıldı. İzmirlilerin, aslında Burcalıların çok iyi bildiği bir konumda müzemiz. Hasan Ağa Parkı'nın hemen yukarısında Eylül Köşk olarak bilinen bir Levanten konutunda hizmet veriyoruz. Aslında burası bizim Dokuz Çeşmeler, üniversitemizin Dokuz Çeşmeler kampüsü içerisinde yer alan bir yapı. Yaklaşık 5 dönümlük büyük bir alanda İngiliz Barth ailesine ait bir Levanten konutu. Uzun yıllar boyunca üniversitemiz bünyesinde farklı hizmetlerde kullanıldıktan sonra 2020 tarihinde müzeye dönüştürüldü. Ve Bucalıların da çok iyi bildiği, çok merkezi bir noktada hizmet vermeyi sürdürüyor.
1: Ne güzel. Bir de müzenin aslında kuruluş hikayesi de oldukça dikkat çekici sanırım. Nasıl ortaya çıktı Bayrak Müzesi kurma fikri, bunu da dinlesek.
0: Tabii ki. Aslında şöyle, şimdi baktığınız zaman ulusal bir bayrak müzesi eksikliği Türkiye'de hissedilmesi bu müzenin kuruluşuna zemin hazırlıyor. Çünkü biz bayrak bizim için çok kıymetli, en kıymetlimiz. Bizim için bir kumaş parçası değil, toplumsal hafızamızın, bir belleğimizin en kilit eserleri arasında. Bağımsızlığımızın sembolü, ortak kimliğimizi temsil eden güçlü ve kültürel bir unsur bizim için.
1: Evet.
0: Fakat baktığımızda biz bu sembolü çok da iyi sergiliyor muyuz, ya da onunla ilgili öğretilerimiz iyi mi, bununla ilgili temelimiz nasıl fikrinden yola çıkarak bizim müzemizin kurucu müdürünün adını anmak isterim, kıymetli Ömer Durmaz hocamızın fikriyle aslında müze hayata geçiriliyor. Ömer hocamız bu fikri ve buradaki boşluğu üniversite yönetimimize aktardığında onlar da destek veriyorlar ve o süreçte aslında Eylül Köşk olarak hizmet veren, restoran olarak o dönemde hizmet veren yapı müzeye dönüştürülme kararı alınıyor ve Temmuz 2020'de başlıyor bu çalışmalar. Tam da pandeminin ortası aslında. Fakat buna rağmen çok kısa, böyle 2-3 ay gibi kısa bir sürede hızla müzeye dönüştürülüyor ve müzemizde İzmir'in Kurtuluş Günü olan, aynı zamanda üniversitemizin de adını taşıyan 9 Eylül 2020'de resmi olarak hizmete açılmış oluyor.
1: Evet, peki pandemi süresince de nasıl bir yol izlediniz? Kapalı mıydı?
0: Yok, pandemi süresinde açıktık. Biz 9 Eylül 2020'de açılışımız yapıldığı andan itibaren ziyaretçi almaya başladık. Küçük bir ekiple tabii ki ilk etapta açıldık. Hala küçük bir ekibimiz var ama tabii o süreçte henüz müze çok yeni ve çok tanınmıyor. Bir noktada da maskeyle herkes hareket ediyor. Tabii ki Kültür Bakanlığımızın da öngördüğü ve bütün ülkemizde uygulanan kural.
1: Evet.
0: Yılladık. Ama o tarihten sonra, pandemiyi atlattıktan sonra tabii ki müze daha da tanınır olmaya başladı. Ve bu anlamda da tabii ki o yıllara baktığımız zaman şu anki ziyaretçi sayımızla arada inanılmaz farklılıklar da var.
1: Evet.
0: Ama pandemide de bir fiil çalıştık. Sadece atölye çalışmalarımızı o süreçte hayata geçirememiştik. Çünkü okullar da aynı zamanda online eğitim veriyordu o süreçte. Sadece eksikliğimiz o olmuştu diyebilirim.
1: Evet. Peki müzede hangi bölümler var? Hangi bölümlerden oluşuyor müze?
0: Müzemiz aslında şöyle. Baktığınız zaman, ismimize baktığınızda işte bayrak, bilim ve Türk bayrakları. Biz sadece bayrak mı göreceğiz bir müzede? Hani böyle bir kafanızda soru işareti olacak tahmin ediyorum. Aslında farklı temalara ayrılmış salonlardan oluşuyor müzemiz. Zemin katımızda 3 salonumuz var. Üst katta 2 salonumuz, bir atölyemiz ve bir kütüphane birimimiz mevcut. Zemin katımızdaki salonlarımızdan kısaca bahsedecek olursam, burada Ay Yıldız salonlarımız var, 2 tane. Bu salonlarımızda genel olarak Ay Yıldız sembolünün tarihsel gelişimini eserler üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Ay Yıldız temalı pek çok eser var. Yani baktığımız zaman biz Ay Yıldız'ı, evet, sadece bayrağımızda en çok ilk aklımıza gelen yer bayrağımız. Ama bunun yanı sıra seramiklerden, ofis malzemelerine, kağıt belgelerden, kıyafetler.

0: farklı eser grupları üzerinde biz Ay Yıldız temasını görüyoruz ki bu salonlarımızda o bütün eserleri bir arada ziyaretçimize göstererek aslında Ay Yıldız'ın ne kadar büyük bir seçkiye sahip olduğunu anlatıyoruz. Bu anlamda belki en dikkat çekici eserlerden bir tanesi mesela Orta Asya'da kullanılan bir bebek nazar örtüsü. Onun dışında belgelerde, dergilerde, dediğim gibi hisse senetlerinde, diplomalarda, karnelerde o kadar çok şey üzerinde görüyoruz ki Ay Yıldız'ı. Onun dışında bu salonlar, bu salonumuzda Ay Yıldız temalı bu eserler dışında bir de seramik eserleri sergilediğimiz ayrı bir salonumuz var. Orada da Osmanlı pazarı için Avrupa'da üretilmiş özel seramik gruplarımızı sergiliyoruz. İşte bunların bir kısmının üzerinde bazı kelimeler, cümleler yazıyor. İşte afiyet olsun efendim, şifa olsun şeklinde lejantlar olan hoş Avrupa seramikleri ama bizim pazarımız için özel olarak üretilmiş ürünler bunlar. Bunun yanı sıra alt katımızda bir de bizim interaktif anlatım sunduğumuz 16 Türk Devleti'ne ait bayrakları anlattığımız bir salonumuz var. Burada da dijital uygulamalarla aslında ziyaretçilerimize, çünkü bunlar aynı zamanda sembolik tasarımlar, onları bu dijital ekranda ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Bunun dışında üst katımızda bir veksiloloji salonumuz var, bayrak bilim salonumuz var. Burada da bayrakların oluşumu, aldıkları şekiller, işte bu bayrakların renkleri, kullanılan renkler ve ilişkin aslında bu bütün dünyada nasıl evrilmiş bununla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca bu katta bizde bir ihtisas kütüphanemiz var. Erken Cumhuriyet dönemi tarih kitaplarının ağırlıkta olduğu, genellikle bizim çünkü müzemize öğrencilerimiz çok sık geliyorlar. Özellikle tarih öğrencileri. Çünkü biz bir tarih müzesiyiz. Ve öğrencilerimizin de gelip çalışıp araştırma yapabilecekleri güzel bir ihtisas kütüphanesine sahibiz. Ayrıca biz çocuk dostu bir müzeyiz. Bunu da çok gururla söylüyoruz Bayrak Müzesi adına. Evet. Çünkü çocuklara erişmek çok kıymetli. Biz bu anlamda bir de küçük bir çocuk atölyesine sahibiz. Bu atölyede pedagojik açıdan çok önem verdiğimiz atölye çalışmaları uyguluyoruz. Çeşitli yaş gruplarına özel bazı etkinlikler hazırlıyoruz ve burada tabii ki ana tema bayrak oluyor. Bayrağın anlatımı, çeşitli işte bayrakları tanımaları üzerinden öğrencilerini sağladığımız bir atölye oluşturuyoruz. Bunların yanı sıra da müzemizde tabii ki her müzede olduğu gibi bir arşiv bölümümüz, korunması gereken, sergide olmayan eserlerimizin bulunduğu bir alanımız var. Bir de bir geçici sergi salonuna sahibiz. Bu salonda da aslında Bayrak Müzesi'ne bir kere gelen 6 ayda bir tekrar gelmeli. Çünkü 6 ayda bir değiştirdiğimiz bir sergiye sahibiz.
1: Evet.
0: Düzenli aralıklarla her 6 ayda yeni sergiler açıyoruz ve ziyaretçilerimiz geldiklerinde grafik tasarım hocalarımızın sergileri olabiliyor ki şu anda öyle güzel bir sergimiz var. Bu sergilerden de istifade edebiliyorlar.
1: Evet, 6 ayda bir geldikçe aslında yepyeni bir müze geziyor deneyimi yaşayabiliyor
0: ziyaretçiler. Müzemizin bir bölümü sürekli değişiyor aslında. Evet. Diğer ana kesimlerimizde de ana salonlarımızda da küçük revizyonlar her daim yapıyoruz. Çünkü sürekli bir eser sirkülasyonumuz da var. Yeni bağışlar alıyoruz. Bazen tabii sergilediğimiz eserleri korunmaları, daha iyi korunabilmeleri için dinlendirmemiz gerekiyor. O anlamda da sergimizde küçük revizyonlar her zaman oluyor.
1: Evet, peki bu kadar bölüm içerisinde en çok ilgi gören bir bölüm var mı? Ya da hangisi?
0: Aslında tabii bu en çok ilgi değil de, yani yaş gruplarına göre de çok değişkenlik gösterecek bir soru ama genel olarak şöyle bir düşündüğümde interaktif anlatım yaptığımız Türk Bayrakları Salonumuzu söyleyebilirim. Çünkü burası her yaş grubu için dikkat çekici. Hem ses var, hem görsel bir anlatım var. Video gösterimi ve animasyonlardan oluşan güzel bir anlatım var. Ki burada Güzel Sanatlar Fakültemizin kıymetli hocalarının harika seslendirmeleriyle hazırlanmış bir salon burası. Çok ilgi çekici o anlamda. Tabii burada bir de dijital kioskumuz var. Gençler çok ilgi gösteriyorlar dijital olan, teknolojik olan her şeye. Ama müzemiz 4 yaşından 90 yaşına kadar çok geniş yelpazede ziyaretçiye sahip. Baktığımız zaman, incelediğimizde ziyaretçi profili ve geri dönüşlerine baktığımızda aslında bütün ziyaretçilerin bu salonda çok ilgiyle ayrıldıklarını gözlemliyoruz. O yüzden bence bu salon olabilir.
1: Evet. Peki müzenin tematik içeriği tam olarak nedir? Ziyaretçiler burada neler görüyor?
0: Aslında şöyle, müzemizde Türk tarihinde birlik, bağımsızlık ve ortak hafızanın sembolü olan bayrağın hikayesini görüyorlar. Hı hı. Bir tarih müzesi dediğim gibi. Ama koleksiyonda 1000'e yakın eserimiz var. Bu çok ciddi bir rakam. Bu eserlerin içerisinde az önce de belirttiğim gibi sadece bayraklar yok. Ay yıldız sembolünü taşıyan pek çok obje var. İşte bunlar belgeler, işte seramikler, ofis malzemeleri, kıyafetler, işte kurum armalarında, logolarında kullanılan desenler, hatta ve hatta hediyelik eşyalar, kartpostallar gibi pek çok eser var. Bu tema içerisinde ana temamız tabii ki Ay Yıldız. Koleksiyonun geneline baktığımızda sadece Ay Yıldız'a odaklanmıyor ziyaretçi. Erken Cumhuriyet dönemindeki eserlere de odaklanarak müzemizden ayrılıyor. Dolayısıyla da hem günlük kullanımda yer etmiş, işte ne bileyim, bir gümüş hamam tasını görüyor ve onun üzerindeki duaları görüyor Ay Yıldız'la birlikte. Onun dışında bir yüzük görüyor mesela, ya da bir gelin kemer tokası, bir ayna görüyor ve onun üzerinde erken Cumhuriyet dönemindeki bu eser grupları ile ilgili bilgi sahibi olmuş olabiliyor. İşte hayvanlara takılan mezarlıklar, alemler gibi pek çok eseri bir arada görebiliyor. Koleksiyonumuzun aslında bir de ben şeyinden bahsetmek isterim. Tabii. Genel içeriği ve nasıl oluşturulduğunda. Önemli bir bölümü Türkiye'nin çok kıymetli koleksiyonerlerinden biri olan, iki sene önce kaybetti kendisini, Haluk Berk Bey'e ait. Onun müzemize bağışladığı eserlerden oluşuyor. Bunun yanında kurucu müdürümüz Ömer Hocamızın koleksiyonundan müzemize devrettiği eserleri var. Ve yine çeşitli kurum kuruluşlardan ve bireysel olarak müzemize armağan edilen eserlerle de büyümeye devam ediyor. Milli mücadele dönemine ait gazi bayraklar, Anıtkabir'den, Cumhurbaşkanlığından gelmiş hudut bayraklarımız var. Farklı medeniyetlere ait, daha doğrusu farklı Türkiye Cumhuriyetleri'ne ait özel bayraklarda, özellikle Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan bayraklarda müzemize armağan ediliyor. En son bir çalıştay düzenledik. Çok yeni, daha henüz bir ay olmadı. Orada da bize Çanakkale Savaş Alanı'ndan, Gelibolu'dan, Alan Başkanlığı'ndan görev yapmış iki bayrak armağan edildi. Ve müzemiz bu gelen armağanlarla, hepsi bizim için çok kıymetli, genişliyor. Biz de onları koruyarak, sergileyerek ve öğreterek bu misyonu devralarak devam ettiriyoruz.
1: Evet, ne çalıştaydı, hangi çalıştaydan geldi?
0: Bu bayrak bilim, Türk bayraklarında tarih yazımı, sembolizm ve hafıza ismini verdiğimiz bir çalıştaydı. TÜBİTAK desteğinde düzenledik. Müze müdürümüz Nurcan Damas hocamla birlikte yaptığımız bir çalıştaydı. İlk kez Türkiye'de bayrak bilim üzerine yapılmış bir bilimsel etkinlik oldu. Bu anlamda da çok gururluyuz. Konunun uzmanları 22 hocamızı ağırladık. Ve bayrak temasının aslında işte bayrağın hukuki boyutunu ele aldık. Bayrağın eğitimdeki durumuyla ilgili detaylı bilgiler aldık. Sembolizmdeki sembolizmi üzerine detaylı sunumlar işlendi. Bunun yanında bir kılavuzumuz var ama bu kılavuza uygun hareket ediliyor mu? Standartlaşmamızdaki problemler neler? Bunlar üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız, uzmanlarıyla tartıştığımız

0: verimli bir etkinlik düzenlemiş olduk.
1: Evet, ne güzel. Şimdi şunu da sormak istiyoruz. İki kavram var. Özellikle bayrak ve sancak terimlerini oldukça fazla kullanıyoruz. Bu iki kavramı merak ediyoruz. Bunlar aynı şeyi mi ifade ediyor yoksa farklı anlamlar mı ifade ediyor?
0: Aslında birbirleriyle çok aynı çünkü kökenleri aynı. Sancak saplamak kökünden geliyor. Sançmak, saplamak yani bir yere saplamak bugün de kullandığımız gibi aslında. Bayrak da batırmak, dikmek anlamına gelen, batmaktan gelen bir kökü var. Baktığınız zaman ikisi de aynı. Çünkü bu iki teriminde, kökeninde kullanım aynı. Eski dönemlerde biz insanların deri, kumaş ve da çeşitli işaretleri ahşap ya da demir çubukların üzerine ya da mızrak uçlarının üzerine o tal bileklerine diktiklerini biliyoruz. Ki bunu yapma sebepleri de şu, orada bulunan kişinin konumunu, rütbesini veya ait olduğu topluluğu işaretlemek, göstermek amacıyla kullanılan bir şey. Bir sembol aslında. Zaman içerisinde bu iki kavram farklı anlamlar kazanmaya başlamış. Günümüzde genel kabul şu şekilde, işte gemilerde, gönderde ya da sabit direklere dikilen lere bayrak diyoruz. Yani genel olarak ismi bayrak olarak anılıyor ama özel olarak askeri birlikler, cemaatler ya da belirli teşkilatlarda kullanılan bu türdeki nesnelere ise sancak olarak tanımlama yapılmış. Bu nedenle sancağı belirli bir topluluk ve kurumu temsil ederken düşünebiliriz. Bayrağı ise daha genel ve özel bir konuma yüklememiz daha mümkün görünüyor.
1: Evet, süremiz de
0: Daha
1: ilerliyor.
0: doğru
1: Aslında
0: görünüyor.
1: çok fazla sorulacak soru var ama şunu merak ediyorum böyle sona doğru yaklaşmışken. Bugün Türk bayrağında kullandığımız ay ve yıldızın şekli tarih boyunca hep aynı mıydı? Özellikle yıldızın biçiminde bir değişiklik yaşandı mı?
0: Evet, yaşandı tabii ki. Şöyle ki, bugün kullandığımız ay yıldız baktığınız zaman Osmanlı Devleti'nden önce de aslında kullanılıyordu ama Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerine ait bayrak ve sancaklarda biz beş köşeli yıldızın yanı sıra 6, 7, 8 köşeli yıldız örneklerine de rastlıyoruz. Bunlar günümüz bayrağına oldukça benziyor. İlk örnekleri hatta 3. Selim döneminde karşımıza çıkıyor. Ancak bu dönemde Hilal'in yanında yer alan yıldızın böyle 8 köşeli olduğu dikkati çekiyor. 5 köşeli bugün kullandığımız formuna ulaşması ise Osmanlı Sultanı Abdülmecit döneminde karşımıza çıkıyor. Bu dönemde formu 5 köşeliye çevriliyor ve özellikle Tanzimat sürecinde yapılan düzenlemelerle birlikte de 1844'te artık kırmızı zemin üzerinde beyaz hilal ve beş köşeli yıldız olarak kullanımı sürüyor. Ve bu devamında da yine aynı şekilde kullanım sürüyor. Diğer Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de yine aynı formun devam ettirildiğini, benimsendiğini görüyoruz.
1: Evet. Peki renklere bakmak istiyoruz. Türk bayraklarında kullanılan renklerin özel anlamları var mı? Tarih boyunca hangi renkler ön plana çıkmış?
0: Genel olarak renklere baktığımızda tabii ki dikkati çeken en çok kırmızı renk. Kırmızının yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Kırmızı genellikle kanla biz ilişkilendiriyoruz ama bağımsızlık, hakimiyet, devlet otoritesini temsil eden, gücü temsil eden yaygın bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Türk bayraklarında beyaz rengi de çok görüyoruz. Saflık, adalet ve bağımsızlık sembolü olarak bu kavramlarla ilişkilendirilerek kullanıldığını görüyoruz beyazın. Ve Orta Asya Türk kültüründe aslında mavi ve gök mavisi oldukça önemli bir renk. Ve yeşil renk İslamiyet'in kabulünden sonra özellikle önem kazanan bir renk. Ve sarı altın tonları da yine hükümdarlık ve ihtişamla, devletin zenginliğiyle ilişkilendirilerek yine Türk bayraklarında kullanılan renkler arasında karşımıza çıkıyor.
1: Evet, bir de müzenin yerini ve ziyaret saatlerini alalım. Yavaştan veda edeceğiz.
0: Tabii ki. Müzemiz Bucalılar için Hasan Ağa Parkı'nın hemen yukarısında Dokuz Çeşmeler kampüsünde yer alıyor. Çok aslında merkezi bir noktadayız. Ziyaret saatlerimiz de şöyle. Hafta içi 5 gün bizi ücretsiz olarak, onun altını çizmek isterim, müzemiz ücretsiz olarak ziyarete açık. Hafta içi mesai saatlerinde sabah 9, akşam 5 arasında müzemizi ziyaret edebilirler. Hı hı. Gruplar için ya da bireysel ziyaretçiler için rehberlik hizmeti sunuyoruz. Ama hafta sonu, ya biz hafta içi gelemiyoruz ama hafta sonu gezemez miyiz bu müzeyi derseniz de 20 kişilik grup oluştuğu halde açıp ziyaretçilerimizi ağırlamayı memnuniyetle bekleriz.
1: Evet, diyelim, teşekkür edelim aktardıklarınız için. İyi geceler dileyelim hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi özel yapısıyla yoğun ilgi görüyor. Müze uzmanı Betül Teoman da bize müzeyle ilgili detayları aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, bu gece bizi sesiyle anılarda yolculuğa çıkaran İlhan Şeşen, yakalandığı amansız hastalığın ardından 2025 yılında hayatını kaybetti. Sanatçının müzikal yaşamındaki son şarkılarından biri de Sarılınca Sana oldu. Ayrılık sürecini duygusal bir dille anlatan şarkının sözleri ve müziği de yine İlhan Şeşen'e ait. Değerli dinleyiciler, ruhunuza zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize diyerek ayrılıyoruz aranızdan. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Çağatay Sevde ve Korkmaz Koçoğlu ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarına ilişkin Meclis Başkanlığı'nın taraf olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardım oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la ABD arasında süren barış müzakeresi vardı. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler durduruldu. Karar İsrail'in Gazze ve

Nida Tüfekçi'nin Selami Aras'tan derlediği Kastamonu türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Karanfilim dağ başında çanakta, benim yârim şu karşıki konak.

Şekip Şah'a doğruya ait Çorum türküsünü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz. Niye gamlanırsın divane gönül? Elbet bu kış gider, bir gün yaz gelir.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının çok kullanılan ama belki de çokça ruhunun eksik bırakıldığı o soğuk meydanına, e-postaların ve anlık mesajların dünyasına giriyoruz. Profesyonel dilin zarafeti başlığı altında sadece bilgi aktarmayı değil, o bilginin içine bir insan sıcaklığını nasıl yerleştirebileceğimizi konuşacağız. Bir e-postanın konu kısmından saygılarımla vedasına kadar uzanan o görünmez ama hissedilen dijital el sıkışma adabını ele alacağız. Dijital iletişim teknik bir veri aktarımı değil sevgili dinleyenler. Her gönderilen e-posta aslında muhatabımızın masasına bıraktığımız bir kartvizit. Onun zihnine fısıldadığımız bir ses. Yüz yüze bakmadığımız o anlarda kelimelerimiz bizim yerimize konuşur. Bakışlarımızın ve ses tonumuzun yerini tutar. Zarafet sahibi bir profesyonel bilir ki acil notuyla düşülen her mesaj karşı tarafta bir zaman ve dikkat talebidir. Bu talebi nezaketle süslemek profesyonelliğin en şık halidir. Sosyolog Erwin Goffman etkileşimlerimizde yüz kavramını ne kadar hayati olduğunu çokça vurguluyor. Goffman'a göre birine hitap şeklimiz veya o kişiden bir şey talep ediş tarzımız onun sosyal onurunu ya da yüzünü korumaya yönelik olmalıdır. Dijital dünyada sert, emrivaki dolu ve selamsız bir e-posta göndermek Goffman'ın penceresinden bakarsak muhatabımızın profesyonel varlığını hiçe saymaktır. Nezaket o soğuk ekranların arkasında bir can olduğunu hatırlamak, merhaba ile kapıyı çalmak, rica ederim ile o kapıdan zarafetle çıkabilmektir. Kıymetli Kemal Sayar hız çağında insan kalmaktan bahsederken dijitalleşmenin bizi nasıl sabırsızlaştırdığını anlatır. Kemal Sayar'a göre bir e-postayı yazar yazmaz cevap beklemek ya da hafta sonu atılan mesajlarla karşı tarafın dinlenme hakkını gasp etmek bir tür modern hoyratlıktır. Kemal Sayar'ın o şefkatli diliyle nezaket muhatabımızın zamanına hürmet etmektir diyebiliriz. Bir e-postayı göndermeden önce

0: Şu an onun vaktini çalmaya hakkım var mı diye bir sormak aslında bir adalet meselesidir. Zarafet hıza değil, karşılıklı saygıya odaklanmaktır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu genişleten Saadettin Ökten hocamız, medeniyeti insanın eşya ve diğer insanlarla kurduğu estetik münasebet olarak tanımlar. Ökten hocanın penceresinden bakınca bir epostanın yazım kurallarına uygunluğu, hitap cümlelerindeki vakar ve sonuç kısmındaki nezaket, bizim medeniyet seviyemizin aslında dijitale yansıttığımız kısmıdır. Özenle seçilmiş kelimeler, Ökten hocanın da işaret ettiği o şehirli insan duruşunun klavyedeki karşılığıdır. Baştan savma yazılmış, imla hatalarıyla dolu bir mesaj, aslında işimize ve muhatabımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Bauman, modern hayatın parçalanmış doğasından bahsederken, iletişimin bağlantı düzeyine indiğini ama ilişki düzeyinden de uzaklaştığını söyler. Bauman'ın akışkan dünyasında mesajlar çok hızlı akar ama bir iz bırakmaz. Oysa nezaket o akışın içinde kalıcı bir zarafet izi bırakabilmektir. Muhatabımızın ismini doğru yazmak, ona samimi bir iyi dilek sunmak, Bauman'ın bahsettiği o soğuk bağlantıları sıcak birer insani ilişkiye dönüştürme çabasıdır. Fransız düşünür Henri Bergson, zamanın bir akış olduğunu savunuyor. Dijital dünyada gönderilen karmaşık, uzun ve ne istediği belli olmayan e-postalar, Bergsoncu bir bakışla muhatabımızın o berrak düşünce akışını bulandıran birer kirliliktir. Nezaket, meramını net, kısa ve öz ama asla kaba olmayan bir dille anlatabilmektir. Sevgili dinleyenler, karşı tarafın vaktini ve dikkatini korumak, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisine de saygı duymaktır. Kıymetli dinleyenler, iş hayatındaki başarımız projelerimizle başlar ama üslubumuzla mühürlenir. Bir e-postayı kapatırken kullandığımız o samimi veda aslında bir sonraki işbirliğinin ilk tohumudur. Kelimelerimiz bizim için elçidir. Onları nezaketle donatmalıyız ki vardıkları her gönülde çiçekler açtırsınlar. Mevlana Celaleddin Rumi'nin eşsiz uyarısını hatırlayalım bugün yine. Dilin kalbinin aynasıdır. Kapıyı nazikçe çal ki içerideki güzellikler sana açılsın. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, kelimelerinizin zarafetle yankılandığı, dijital bağlarınızın nezaketle güçlendiği huzurlu bir hafta diliyorum.
1: Nezaket mevsimi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında hem sağlıklı beslenme hem de süt ve süt ürünlerinin hayatımızdaki önemi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cem Karagözlü ile bugün süt üretiminden tüketim süreçlerine, doğru bilinen yanlışlardan sağlıklı beslenmeye kadar merak edilen pek çok konuyu konuşacağız. Havaların ısınmasıyla birlikte gıda güvenliği konusu çok daha önemli bir hal alıyor. Hepimiz mutfaklarımızda ve alışverişlerimizde ekstra dikkatli olmak zorundayız.

Bu kritik dönemde sağlığımızı koruyacak püf noktalarını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ezgi Bellikçi Koyu ile konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Cem Karagözlü stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Karagözlü.
1: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü.
1: Evet.
0: Kutlu olsun.
1: Hepimize.
0: Neden böyle bir gün var? Sizden öğrenebilir miyiz bugünün özelliğini, amacını?
1: Dünya Süt Günü bütün dünyada kutlanıyor. Zaten adı üstünde dünya dendiği için 1 Haziran bu 2001 yılından beri 1 Haziran'da. Ondan önce 21 Mayıs'taydı.
0: Hı hı.
1: Türkiye uzun bir süre 21 Mayıs'ta Dünya Süt Günü'nü kutladı. Ama daha sonra 1 Haziran Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından 1 Haziran olarak belirlendi. Hem sütün öneminden hem üreticiye destek olmak, hem sağlıklı süt ürünlerinin tüketilmesi konusunda gerek üretici, gerek sanayici, gerek bilim camiasının tanınırlığını arttırmak amacıyla bütün dünyada kutlanıyor. Bütün dünyada da ünlü artistler, sporcular, bugünlerde özellikle devlet tarafından desteklenmiş bir takım görsel ve sosyal medya üzerinden hep duyurularda paylaşılıyor.
0: Aha.
1: Belki Türkiye'de biraz daha görünür değil diyelim.
0: Az görünür.
1: Evet.
0: Neden böyle bir durum var? Şimdi sütle ilgili aslında hep var olan, insan beslenmesinde çok önemli olan bir ürün süt. Ama bazen tartışmalar oluyor, bazen farklı bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyanın etkisiyle kafalar çok karışıyor. Siz bize sütü nasıl anlatırsınız? İnsan için nasıl bir yeri var? Önemi nedir?
1: Gerçekten de tabii kıymetli bir gıda olduğu için çok da fazla speküle ediliyor. Burada en başta, yani en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Konunun uzmanlarından bu konuyu bilgilerini alsınlar.
0: Hı hı.
1: Yani sosyal medyada bir takım fenomenler var. Özellikle görsel basında, televizyonlarda bu konu çok speküle ediliyor.
0: Hı hı,
1: burada
0: hı.
1: da bazı programlarda yanlış yönlendiriliyor. Konunun uzmanı bir de söylediği tezin bir bilimsel kanıtı var mı?
0: Evet.
1: Yani münferit başınıza gelmiş olayı genellemek apayrı bir şey. Ama bilimsel kanıtlarla bunu ortaya koymak bambaşka bir şey. Böyle bakmak lazım. Çocukluktan başlayarak, yani doğar doğmaz insan evladı anne sütüyle beslenmeye başlıyor. Demek ki süt bütün besin ögelerini dengeli ve eşit olarak kullanıyor. Birazdan Ezgi Hoca da gelecek, o da anlatır. Biz bilimsel hayatta da birlikte çalışmalarımız vardı. Tesadüfen bugün karşılaştık.
0: Evet,
1: güzel de bir
0: oldu.
1: Arkalı önlü iyi bir program olacak. Bu konuda, bu açıdan da teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Yani onun o yaptığı kendi çalışmalarıyla, yani insan üzerinde yaptığımız çalışmalar var bizim kefirle beraber.
0: Hı hı.
1: Oradaki verileri de ortaya koyar. Süt, evet, doğduktan 6 ay, en az 6 ay anne sütüyle beslenmesi gerekiyor.
0: Tabii.
1: Çocuklar. Ondan sonra bir takım problemler, eğer direkt inek sütünü verirseniz elbet çocuk bir takım problemler yaşar. Yani geçmişe dönün, anneannelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz hiçbir zaman sütü anne sütünden sonra direkt süt vermemiştir. Ya yoğurt olarak vermiştir, ya sütü sulandırmıştır, ya muhallebi yapmıştır, çorba
0: Aha.
1: yapmıştır, meyve püresi yapmıştır. Yavaş yavaş o sindirim sistemini alıştırarak geçmiştir. Ama süte baktığımız zaman protein açısından çok zengin, kalsiyum, fosfor, B vitamini açısından çok zengin. Çocukların büyütme, gelişme, yetişme döneminde önemli. Bizler için, özellikle kadınlar için, menopozdan sonra osteoporoz için önemli. Sağlığın korunması açısından önemli ve yapılan çalışmalar, gerek yurt içinde bizlerin yaptığı, yurt dışındaki çalışmalar, bunları belli dönemlerde artık networkler de yakınlaştı. İşte Avrupa Birliği'ndeki hocalarla ortak çalışmalarımızı daha rahat birlikte birbirimize paylaşıyoruz. Birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar öyle süte TÜKAKA denilecek bilimsel bir kanıtı ben görmedim. Elbet ki rahatsızlıklar olabilir. Onları da programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz.
0: Mesele sütün tüketiminden çok doğru tüketimi aslında. Ve tabii süt,
1: evet,
0: ürünlerine de yoğun olarak değinmek gerekiyor.

0: gerekiyor ama sütü şimdi az önce söylediniz ya, çocuklar için çok önemli, yetişkinler için, özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için önemli. Doğrusunu sizden öğrenebilir miyiz? Nasıl tüketilmeli, ne miktarda tüketilmelidir süt? Günlük süt tüketimi bir çocuk için ne olmalıdır? Bir yetişkin için ne olmalıdır? Ve tabii bunu sorarken iki soru birlikte olacak ama Türkiye'de durum ne?
1: Şimdi çocuklukta ve özellikle süte ihtiyaç olduğu gebelik döneminde günde 3-4 porsiyon süt ürünü tüketmeniz gerekiyor. Yani süt demiyorum, bakın süt ürünü diyorum. Çünkü çok farklı farklı süt ürünleri de var. Onları tüketerek de ulaşabiliyoruz.
0: Normal. Direkt süt içilmesi gerekmiyor.
1: Hayır, yani sütü, süt içmek iyi bir şey. Biz ülkemizde bu konuda biraz gerideyiz ama Türk milleti olarak da peynir ve yoğurtla bunu tolere ediyoruz. Ama Avrupa ülkelerine, Kuzey Amerika'ya gittiğiniz zaman Kuzey Avrupa'da içme sütü tüketimi çok yüksek. Türkiye'de maalesef değil. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın son verileriyle, son 2-3 yıl önce yaptığı verilerinde erkekler kadınlardan daha çok süt tüketiyor.
0: Öyle
1: Süt
0: mi?
1: Ve süt ürünü tüketiyor. Kadın çocuklarda da böyle, büyüklerde de böyle. Ancak kadınlar gebelik döneminde bunu biraz geçebiliyorlar. Ama ağırlıklı olarak erkekler işte 63 mililitre, kadınlar 60 çocuklukta 63, erkekler kadınlar 64 mililitre bakıldığı zaman. Yoğurda baktığımız zaman şeylere bakıyorum, rakamlara, erkekler 127 gram yoğurt tüketiyor ortalama Türkiye'de, kadınlar 100 gram. Gene peynir tüketimi erkeklerde 42 gram, kadınlarda 37 gram. Yani günlük hep kadınların düşük. Aslında onların, kadınların daha fazla
0: çok ihtiyacı var.
1: İhtiyacı var. Sütün protein kalitesi yüksek. Şimdi en yüksek yumurta, ondan sonra içindeki amino asitlerden kaynaklı olarak süt geliyor. Dediğim gibi 2-3 porsiyon. Yani sabah siz bir peynir yiyorsanız, öğlen yemeğinizde bir ayran içiyorsunuz, yani akşamda yoğurt diyorsanız, işte günlük şeyinizi aldınız.
0: Günlük bir 3 porsiyonunuzu.
1: Bunu muhallebiyle zenginleştirebilirsiniz. Yani sütlü tatlılarla zenginleştirebilirsiniz. İşte yaz geldi, dondurmayla zenginleştirebilirsiniz. Sütlü dondurmalardan
0: Tabii
1: bahsediyorum.
0: Ki.
1: Yani
0: kefir
1: işte,
0: tüketimi de arttı ama değil
1: kefir
0: mi?
1: Kefir tüketimi de arttı. Kefiri ilk bizim bölüm 1985'te rahmetli Hasan Yaygın hocamız bölüme getirmişti. Ondan sonra sanayileşmesi konusunda da bölümümüz ülke süt sektörüne destek oldu.
0: Ne güzel.
1: Bugün de bizim kendi ürettiğimiz kefiri sadece üniversitemizin, Ege Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi satış yerlerinde satıyoruz. Birisi tıp fakültesinin içerisinde, birisi de kampüsün içerisinde. Zaten hani pilot bir tesiste biz, hani bunu niye hep sorarlar bize? Niye İzmir'de ya da Türkiye? Yani bizim amacımız üretim değil. Biz orada öğrenciye öğretirken oluşan bir miktar fazlalığı da tüketiciyle paylaşıyoruz. Böyle butik bir üretim bizimki de.
0: Peki bir çocukta sütün etkileri, gelişimine etkileri nelerdir? Protein yoğun, proteine zaten ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında kalsiyum vesaire. Siz nasıl anlatırsınız? Bir çocuğun gelişiminde ne sağlar süt?
1: Bir kere çocukluk döneminde hızlı bir büyüme var. Bu süreçte de ciddi bir protein, kalsiyum açısından ihtiyaçları var, vitamin açısından. Çünkü kas oluşumu hızlı, iskelet oluşumu hızlı. Okul çağındaki çocukların düzenli süt tüketmesi lazım. Bütün dünyada bu okul sütü programlarıyla da desteklenmişti. Özellikle İngiltere'den başlayıp coğrafyanın, dünya coğrafyasında bütün ülkelerde vardı. Bizde dönem dönem oldu. Sonra okullarda ya da belediyeler tarafından destekleniyor. Şimdi baktığımız zaman sütün içerisindeki mesela bazı amino asitler, dışarıdan alınması gereken amino asitlerden lisin var. Mesela bu sütle beraber tahıl ürününü tüketirseniz daha çok faydası artıyor. İçerisindeki kazein, serum proteinlerinde bulunan amino asitler önemli. Bunun dışında süt ürünleri o kadar, hani görüldüğü kadar yağlı ürünler değildir. %3-3,5 civarında yağ vardır. Günlük yağ alımınız içerisinde bunu dengelerseniz, eğer obezite veya başka problemleriniz yoksa da süt yağını ihmal etmemek gerekiyor. Özellikle bununla ilgili yapılan çalışmalarda mesela süt şekeri, laktozla ilgili laktoz özellikle bebeklerde ve çocuklarda beyin gelişimi,

0: sinir sisteminin gelişimi için önemli süt şekeri. Ve bu laktozun olmasıyla beraber sütün içerisindeki kalsiyum kullanımı daha fazla artıyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında gene şeyde bulunan yani laktozun glisemik indeksi biraz daha diğer şekerlere göre daha düşük olması bir avantaj. Yani normal şeker alacağınıza laktoz almanız burada bir avantaj oluyor. Gene işte probiyotik etkiden bahsederken prebiyotikler de vardır.
1: Evet.
0: Doğal lifler. Laktozun yapısında da doğal lifler var. Bunu da alıp sindirim sistemini destekliyoruz. Hani bunun dışında laktoz bahsettik. İsterseniz ilerleyen sorularda laktoz intoleranstan veya
1: Evet.
0: protein alerjilerinden de bahsederiz. Şöyle bir notlarıma bakıyorum.
1: Sözünüzü kesmek istemedim tabii. Aktarıyorsunuz. Şimdi o zaman çocuklarımıza laktozsuz süt içirmiyoruz. Öyle mi?
0: Yani
1: Çok
0: şimdi
1: özel bir durum yoksa.
0: şöyle bizim de arkadaşlarımız da işte süt şişkinlik yapıyor. Evet, süt şişkinlik yapabilir ama tıbbi olarak teşhisiniz var mı? Yani bir laktoz intolerans var diye sizden işte nefes testiyle gastro bölümüne gittiniz. Orada sizde bir nefes testiyle laktoz intolerans saplandı mı en basitiyle? Yok, doktor böyle söyledi. İşte protein alerjisi var. Alerji testi oldunuz mu, olmadınız mı?
1: Neye göre? Evet.
0: Neye göre veriliyor? O yüzden de biraz işte dediğim gibi güncel moda böyle bazı şeylerle maalesef şey yapılıyor. Yani
1: Aslında
0: süt.
1: laktoz intoleransı sandığımız kadar yaygın değil sanıyorum.
0: Yok, yaygın ama töleresi var insan. Yani
1: Anladım.
0: insanlarda bunun töleresi var. Yani Afrika'da mesela çok yaygındır. Türkiye'de de %50'ye yakındır ama sindiremeyeceğiniz kadar yüksek bir intoleransınız yoktur. Zaten alerji değildir. Bir sindirememe problemidir. İnce bağırsakta yeterli laktozu sindirecek beta galaktozaz enziminiz yoktur. Bundan kaynaklanır.
1: Bu durum varsa nasıl
0: Bu durum varsa
1: tüketmeliler?
0: işte peynir tüketebilirsiniz. Zaten peynirdeki laktoz peynir altı suyuyla ayrılıyor çok büyük bölümü. Yoğurt, kefir gibi daha viskoz süt ürünleri tüketirseniz probiyotik yoğurt, normal bizim klasik Türk yoğurdu, kefir, ayran gibi ürünler de ince bağırsaktan daha viskozitesi yüksek olduğu için daha yavaş geçtiği için aslında içerisinde onlarda da hani bütün laktozu mikroorganizmalar tüketmiyor. Onlar yavaş geçtiği için bu laktoz intoleransla karşılaşmıyoruz. O açıdan böyle bir sorun da yaşanmıyor.
1: Son yıllarda bitkisel süt çok konuşuluyor sanırım hocam. Bu konuda ne
0: Şimdi bir kere
1: dersiniz?
0: bitkisel içecek onlar, süt değil. Süt demeniz için bir memeli hayvandan sağılması gerekiyor. Bu gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızın çıkarttığı tebliğlerle de sabit. Avrupa Birliği'nin regülasyonlarıyla da sahip. Bir tek Hindistan cevizi sütü denebiliyor Avrupa Birliği'nde. Diğerlerinin hepsi bitkisel içecek olarak geçiyor.
1: Aslında belki süt olarak pazarlanmaması gerekiyor.
0: Zaten şu anda bakarsanız etiketlere hiçbirinde süt yazmaz. Eskiden yazıyordu işte badem sütü, şu sütü, bu sütü ama bir süte tam karşılık gelecek olan o besin değerlerini vermiyor. O kendi içerisinde farklı. Onu da tüketebilirsiniz. Ama ben süt yerine onu ikame ediyorum demek çok doğru değil. Badem sütlü kahve içebilirsiniz. Şimdi
1: O
0: hani
1: farklı bir
0: kafeler
1: içecek
0: falan,
1: olur.
0: ya yani içine süt koymuyorum, badem sütü koyuyorum. Tamam. Ama o farklı bir şey.
1: Şimdi açık süt, paketli süt, çiğ süt, işte UHT süt, pasteürize süt, bunların farkları nelerdir ve ne tavsiye ediyorsunuz?
0: Şimdi sütü mutlaka ısıl işlemden geçirip tüketmemiz lazım. Çünkü işte bazı sitelerde, bazı işte sosyal medyalarda çiğ süt tüketin deniyor. Şimdi çiğ süt şey gibi, Rus ruleti gibi. İçersiniz bir şey olmazsınız, diğer gün çok ciddi rahatsızlıklarla, ölüme kadar giden hastalıklarla boğuşabilirsiniz. O yüzden de mutlaka asıl işlem görmesi gerekiyor. Öncelikle pastörize süt. Sonra UHT süt. Yani
1: Farkları nedir Sayın Hocam?
0: farkları Pastörize süt

0: Bakteriler 100 derecenin altında içerisindeki hastalık yapan mikroorganizmaları ve sütü bozacak mikroorganizmaları elimine etme durumuna dayanır. UHT sütler tüm mikroorganizmaları ve bunların sporlarını da öldürürsünüz 100 derecenin üzerine çıkıp. Biliyorsunuz normal atmosfer koşullarında su da sütte 100 su 100 derecede kaynar. Süt 100.16 derecede kaynar. Siz bunun üstüne çıkamazsınız ama UHT sütü yaparken 140-150 dereceye çıkıyorsunuz. Hı hı. Bu bir basınç altında basıncı düşürerek kaynama noktasını yükselterek siz bunu yapıyorsunuz. Bunu evde yapma şansınız yok. Gerek pastörize sütte gerek UHT sütte besin öğelerinde çok büyük bir düşüş olmuyor. Bazı vitaminlerde birkaç amino asitte %10 ile 25 arasında düşüyor. Evde eğer çiğ süt alıp kaynatacaksanız en fazla düşüş protein ve vitamin kaybı evde orada düşüyor. Burada da alacağınız süt hani sokaktan geçen süt lerden olmaması gerekiyor. Artık o sütçülerin hiçbirisinin bir ineği yok. İneğinden sağıp getirmiyor 1960'lı yıllardaki gibi. bir takım yerlerden kontrolsüz olarak toplanıyor. Hem ülke ekonomisine girmiyor hem sağlık açısından problemli. UHT sütlerde, pastörize sütlerde bakın yani yurt dışına giden işte bir takım biberlerde şurada burada limonda problemler yaşıyoruz ihraç edilen. Hiç süt ürününe rastladınız mı? Duydunuz mu? Hani siz basın olarak da takip ediyorsunuz. Yok. Tabii. Dolayısıyla süt riskli bir üretim olduğu için bakanlığımızın da denetlemesi normal bir örneğin makarna fabrikasını bir kere denetliyorsa süt ve et fabrikaları 3 defa denetleniyor. Yani hı hı. Risk odaklı bir denetim vardır bakanlığımızda. Hı hı. Bu şekilde denetlenir ve zaten çıkanı ifşa ediyorlar. Ağırlıklı olarak da ya taşiş dediğimiz süt yağı yerine bitkisel yağ, yapıyı güçlendirmek için jelatin, nişasta falan bunlar çıkıyor ağırlıklı olarak şeylerde. Bunlar da çok çabuk bulunur. Hani biraz sıksanız evde tentürdiyotta yoğurdunuzda nişasta var mı yok mu? Hani evde bile bakabilirsiniz aslında.
1: Evet.
0: O yüzden denetimler de yapılıyor. Yani
1: o
0: çiğ süt alacaksınız yine mutlaka bakanlıktan onay almış ari işletmelerin sütleri geliyor. Evet. Şarküterilere bunlardan alıp kullansın.
1: Kesinlikle bunu yapmak lazım. Şimdi tabii süremiz de doldu. Daha çok sütün nasıl tüketileceğini konuştuk. Üretim aşamalarını çok konuşamadık Sayın Hocam. Evet. Teknolojilerini çok konuşamadık. Belki birkaç cümle sohbetin sonunda bu konuda ülkemizdeki durum hakkında bize bir şeyler
0: söylemek istersiniz. Ülkemizdeki süt fabrikaları modern teknolojileri takip ediyorlar. Gıda mühendisleri bizim Ziraat Fakültesinden mezun süt teknolojisi bölümü mezunlarımızı çalıştırıyorlar. Mutlaka çürük elmalar her zaman vardır. Bütün sektörlerde vardır. Bunları ayırt ederek ona göre tüketicilerimizin biraz dikkatli olması gerekiyor. Türkiye'deki tüm sektör güncel ve modern teknolojileri takip ediyor. Biraz önce örnek verdiniz. Bakın evde sütü 10 dakika 15 dakika kaynatırsınız ama UHT sütün soğutma tankından çıkıp paketlemeye girme süresi yaklaşık 55-60 saniyedir. Yani o kadar hızlı. Pastörize süt 2-2,5 dakika. Peyniri yaparken mesela yoğurt niye ekşimiyor der artık yeni yoğurtlar. Çünkü kapalı bir sistemde sütü pastörize ettikten sonra kaplara hemen sütü 42 derecede alıyorlar. Yoğurt kültürünü koyuyorlar ve üstleri kapanıyor. Ve hiç havayla teması yok. O zaman da dışarıdan böyle yabancı mikroorganizma bulanmadığı için, bulaşmadığı için ekşimiyorlar.
1: Evet, evde
0: belki bir başka programda bunları da konuşuruz.
1: Evet, umarız Sayın Hocam. Evde bu güvenliği sağlamak mümkün değil. Çok önemli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Dünya Süt Günü bir kez daha kutlu olsun. Sağolunuz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cem Karagözlü konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde de gıdalarımızı nasıl güvenli tutabiliriz, nasıl saklamalıyız bunu konuşmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ezgi Bellikçi Koyu bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Koyu. Çok önemli konular bunlar. Sütü konuştuk, sütün güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ama aynı zamanda bizim için nasıl vazgeçilmez bir gıda olduğunu konuştuk. Aslında pek çok gıda için bunu söyleyebiliriz. Sağlığımıza çok büyük önem taşıyorlar. Ama saklama koşulları da çok önemli. Her şeyi değiştirebiliyor. Hem besin değerlerinin korunması açısından hem güvenli olması açısından. Siz bunu nasıl açıklarsınız? Hani gıdaları alıyoruz, buzdolabına koyuyoruz. Bu onları güvenli tutmaya yetiyor mu?
1: Sadece buzdolabına koymak tabii güvenli olmasına yetmez. Besinlerin uygun koşullarda saklanması dediğiniz gibi hem besin güvenliği için önemli hem de israfın önlenmesi için önemli. Besin güvenliği derken burada sadece mikrobiyolojik bozulmayı da kastetmiyorum. Hem besin öğelerinin besleyici değerinin kalması, bozulmaması hem de kimyasal bir bulaşan olmamasını kastediyorum. Bu noktada sadece buzdolabı yetmez. Biz buzdolabına koyana kadar hangi işlemleri yaptık? Daha sonra buzdolabına konulacak mı bir kere? Ona karar vereceğiz. Buzdolabına konulacaksa hangi besinin yanına koyduk? Hangi rafa koyduk? Hangi saklama kabıyla koyduk? Bunlar aslında önemli.
0: Her biri önem taşıyor.
1: Evet. Bir örnek verelim mesela. Et aldık, tavuk aldık marketten. Bunu

0: etin kanı, suyu akıyor biliyoruz. Bunu o yüzden sızdırmaz bir ambalaj içinde. Belki derin bir kapta koymamız gerekiyor. Buradan akan sıvının bir pişmiş gıdaya bulaşmaması gerekiyor. O yüzden çiğ besinler alt raflarda, pişmiş besinler üst raflarda olması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek aslında saklama yapmamız lazım.
1: Şimdi bu doğru saklamayı yapmadığımız zaman nelerle karşı karşıyayız? Hangi sağlık riskleriyle? Bunu bilmek bu konuda daha titiz olmayı getirebilir çünkü.
0: Evet, haklısınız. Aslında nelerle karşılaşacağımız besinin türüne ve besinde potansiyel olarak üreyebilecek mikroorganizmalara göre değişiklik gösteriyor. Tabii bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar, gıda zehirlenmeleri olabilir. Salmonella, Shigella, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens gibi patojenler hem doğru hazırlamazsak hem doğru saklamazsak bunlar risk oluşturabilir. Bunlar özellikle toplumun işte çocuklarda, hastalarda, yaşlılarda daha ağır enfeksiyonların seyretmesine sebep olabilir. Bunun dışında besinlerde küf üreyebilir. Küflerin ürünleri, toksinler üreyebilir. Bunlar da uzun vadede karaciğer hasarı, böbrek hasarı ve bazı kanser risklerinin artmasıyla ilişkili. Daha iyi bir senaryoda ise besleyici değerini kaybedebiliriz. Yani diğerlerinin yanında daha iyi bir senaryo kalıyor. Dolayısıyla aslında hafif bir kalite kaybından ciddi bir sağlık sorununa, hatta ölüme kadar sonuçlanabilir.
1: Bozulmuş bir yiyeceğe bakarak anlayabilir miyiz, görüntüsüne ya da koklayarak?
0: Evet, anlayabiliriz ama her zaman anlayamayız. Yani kötü bir koku, görüntü, renk değişikliği, bunlar bozulma belirtisi olabilir. Ama her ürünü biz koklayarak ya da görüntüyle anlayamayız. Dolayısıyla tek başına bu duysal özellikler besinin güvenli olduğunun işareti değil. Yani takip etmemiz gerekiyor besinleri.
1: Şimdi sütten konuştuk. Süt ve süt ürünlerini ne kadar süre saklayabiliyoruz buzdolabında?
0: Bu süt ve süt ürününün türüne göre değişir. Mesela sütten bahsediyorsak ve UHT, uzun ömürlü bir süt ise bu, açılmadığı sürece ambalaj tarihinde belirtilen son kullanma tarihine kadar tüketilebilir. Açtıktan sonra ise 2-3 gün içinde tüketmemiz lazım ve buzdolabına saklamalıyız mutlaka. Pastörize sütlerde de raf ömrü, farklı pastörizasyon çeşitleri var. Buna göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla öncelikle etiket okuyacağız bunun son tüketim tarihini. Açtıktan sonra yine 2-3 gün içinde tüketmemiz gerekiyor. Yoğurttan bahsediyorsak mesela bir süt ürünü olarak, o biraz daha asidik bir yapıda, daha uzun süre dayanabiliyor. Aynen öyle. Uygun koşullarda sakladığımızda ambalaj üzerinde belirtilen son tüketim tarihine kadar tüketebiliriz. Burada tabii şey önemli, yani yoğurdu çıkardık, temiz kaşık kullanmak, dışarıda bekletmemek önemli. Peynirler yine daha farklı şekilde, o da sertliğine göre belirleniyor. Daha sert peynirler mesela bergama tulumu, eski kaşar, bunlar böyle 3-5 hafta kadar dayanabiliyor. Biraz daha orta sertlikteki peynirler mesela beyaz peynir, bunlar 2-3 hafta dayanabiliyor. Mesela labne gibi yumuşak peynirler açıldıktan sonra hani bir hafta içinde, 3-5 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında her biri için farklı ve bunları
1: bu açıldıktan sonra çok kilit bir olay değil mi? Bunu belirtmek lazım. Evet. Yani açtıktan sonra son kullanma tarihine kadar gidemiyoruz.
0: Evet, gidemiyoruz.
1: Yumurtalar, onlar da hep tartışmalıdır ya. Yıkayıp mı saklamak lazım? Öylece mi koymak lazım buzdolabına?
0: Hayır, yıkamadan saklamak lazım. Bu önemli. Yumurtanın üzerinde kütüküle dediğimiz bir tabaka var. Bu tabaka aslında mikroorganizma geçişine karşı koruyucu bir tabaka. Yıkadığımız zaman bu tabaka kalkıyor ve yumurtanın üzerindeki bir sürü gözenek var. Binlerce gözenek var. O gözeneklerden mikroorganizmalar geçiş yapabiliyor. Ayrıca yıkarken o suyla birlikte bu mikroorganizmalar etrafa da sıçrayabiliyor. Dolayısıyla yumurta yıkanmadan buzdolabına konmalı. Çok kirliyse kullanmadan önce silebiliriz. Yıkayacağımız şey ellerimiz olmalı burada. Yani yumurtaya dokunduktan sonra, yumurtayı kırdıktan sonra mutlaka elimizi 20 saniye sabunlu suyla yıkamalıyız. Eğer kabuk bir tezgaha, bir yere temas ettiyse orayı da hijyenik hale getirmeliyiz.
1: Bu çok önemli. Şimdi riskli gıdalar, et, tavuk, balık. Bunlarda acaba dondurma işlemini yapıyoruz, buzluğa koyuyoruz. Neye dikkat etmemiz gerekiyor dondurma aşamasını ve çözerken özellikle?
0: Dondurma aşamasında öncelikle taze ürünü dondurmamız lazım. Yani böyle artık bozulma yüz tutmuş bir ürün dondurulmamalı. Tazeyken baştan bunu. Yani daha kaliteli hale getirmiyor çünkü dondurma işlemi ürünü. O yüzden tazeyken donduracağız. Tekrar dondur çözdür olmaması için dondurulacak ürünleri çözdürdükten sonra tüketebileceğimiz miktarlarda kaldırmalıyız buzluğa. Hava ile temasını en aza indirecek şekilde dondurma işlemini gerçekleştirmeliyiz. Bunun da

0: dışında çözdürmede ilk dikkat edeceğimiz şey ise oda sıcaklığında çözdürmemek. Yani aldım eti, mutfak tezgahına koydum, bu doğru değil. En uygunu buzdolabında yavaşça çözdürmek. Daha acelemiz varsa mikrodalgayı kullanabiliriz. Ya da akan soğuk su altında, sıcak su değil, akan soğuk su altında sızdırmaz bir ambalajı varsa tabii çözdürme işlemini yapabiliriz. Ve çözdürdükten sonra da ürünü tekrar dondurmayacağız.
1: Sebze meyveler, onları bir de taze de tutmak istiyoruz, iyi saklamak istiyoruz. Nasıl saklamalıyız?
0: Evet, sebze meyveler gerçekten çok israf edilen besinlerin de başında geliyor. Bunları doğru şekilde saklamak için öncelikle her ürünün niteliğine uygun saklama koşulu sağlanmalı. Örneğin patates, soğan mesela buzdolabında değil, karanlık ve serin ortamda depolamalıyız. Daha sonra düzenli kontrol edip çürük oluşumu başlayanları ayırmalıyız. Çünkü eğer onu ayırmazsak diğer ürünlerin de çürümesi ve bozulma sürecini hızlandırır. Bunun dışında bazen yeşillikleri yıkayıp kaldırmak istenebiliyor daha pratik
1: Evet,
0: olması
1: pratik
0: için.
1: olsun diye.
0: Böyle bir durumda mutlaka kurulanması lazım. İyi kurulanarak kaldırılması lazım. Hani nemli kalmayıp üremesini önlemek için. Onun dışında vakumlu kaplar var artık. Oksijeni azaltıyor. Ev tipi kullanımı olanlar da var. Bunlar tercih edilebilir. Bir de meyve sebzelerle ilgili önemli bir konu da etilen aslında. Bazı meyve ve sebzeler etilen gazı üretiyor. Bu bir hormon.
1: Evet.
0: Bitkinin olgunlaşmasını sağlayan bir hormon. Meyve sebzelerde olgunlaşmayı tetikliyor. Bir de etilene duyarlı sebzeler var. Bu da şu demek, yani etilen gazına maruz kaldığında çürümeye başlıyor. Şimdi örnek vereyim hemen, daha somut hale getireyim. Mesela elma, armut, muz, avokado, bunlar dolaba koyduğumuzda dahi, yani hasattan sonra dahi etilen üretmeye devam eder. Bunlara duyarlı olan yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, salatalık, bunlar gibi besinlerin yanına koyduğunuzda bu besinlerin bozulmasını hızlandırırsınız. Dolayısıyla etilen üretenlerle bu etilene hassas olan sebzeleri ayrı
1: Yan yana
0: yerlerde,
1: koymamak
0: yan yana
1: lazım.
0: koymamak lazım. Yani işte elma, armut, muz, avokado gibi, domates, biber gibi besinleri çok yeşil yapraklılarla, işte marulla, salatalıkla, brokoliyle, maydanozla yan yana koymamak lazım.
1: Bu güzel. Peki dolaba konulmaması gereken başka ne var? Patatesten bahsettiniz. Hani buzdolabında saklanmayan neler var?
0: Patates, soğan, sarımsak. Bunun dışında bal mesela şekerlenme yapar. Hani bozulma değil ama şekerlenme yapar. Bir duysal kalite problemi oluşturabilir. Kahve. Bu tip besinler dolaba çok girmesi uygun değil.
1: Vakumlu kaplardan bahsettiniz. Bunları tavsiye ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Plastik çok kullanılıyor saklama kalıbı olarak. Cam kavanozlar var. Sizin tavsiyeniz nedir?
0: Elbette ilk tercihim cam olacaktır. Çünkü cam doğal bir malzeme. Besinle reaksiyona girmiyor, etkileşime girmiyor, toksik bir şey içermiyor. O yüzden uzun süreli saklamalarda, sıcak besinlerde, asitli, yağlı besinleri saklamada cam tercihimiz. Plastiklerle ilgili olarak yani kullanılmak istiyorsa dikkat edilecek bazı şeyler var. Şimdi günümüzün önemli bir sorunu mikroplastikler biliyorsunuz. Bu mikroplastikler bu plastik ürünlerden ayrılıp gelen mini minnacık görünmez parçacıklar, plastik parçacıkları. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri hala araştırılıyor. İşte endokrin bozucu yani hormon bozucu etkileri olduğunu biliyoruz. O yüzden plastik kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz? Bir kere tek kullanımlık plastikleri bir kere kullanmalıyız. Yani tekrar tekrar kullanılmaması gerekiyor. Plastiği gıda için kullanıp kullanılmayacağını anlamak için çatal ve kadeh sembolü olur üzerinde. Ona bakmak gerekiyor. Yani bir kere gıda ile kullanımı güvenli mi? Buna
1: O
0: dikkat
1: sembol
0: edeceğiz.
1: varsa güvenli anlamına geliyor.
0: Evet, aynen öyle. Tek kullanımlıkları biz ısıttığımızda, yıkadığımızda, hani tekrar kullanmaya çalıştığımızda o plastik yapı zayıflıyor. Ürünün yüzeyinde bozulmalar oluşuyor ve besine migrasyon dediğimiz plastik geçişi oluyor. Göç oluyor. Dolayısıyla tek kullanımlıkları önermiyoruz. Bunun dışında ürün mesela mikrodalgaya uygun mu? Bulaşık makinesine uygun mu? Bunlar kontrol edilmesi lazım. Üzerinde yine işaretler olur. Eğer çatlamışsa, çizilmişse, rengi atmışsa bu tip plastikleri de kullanmamamız lazım. Çünkü o çatlama yerlerinden mikroorganizmalar tutunabilir. Hem böyle bir risk olabilir. Hem de biraz önce söylediğim gibi plastik geçişi söz konusu olabilir besine.
1: Bizde yoğurt kabı gelenekseldir ya, her şeyde kullanılır. O konuda söylemek istediğiniz dediğiniz bir şey var mı?
0: Evet, yoğurt kaplarına yağlı sıcak yemeklerin konulmasını, tekrar kullanılmasını önermiyoruz.
1: Hı hı. Şimdi son tüketim tarihi var, tavsiye edilen tüketim tarihi var. Şimdi bir kere açtıysak ürünü, birçok ürün için bu geçerli, o tarihi artık unutuyoruz değil mi? Yani alırken önemli bunlar. Neye bakıyoruz?
0: Tabii ürüne göre değişiklik gösterir. Mesela biraz önce UHT sütü söyledik. Şimdi açtığımız zaman artık zaten üzerinde yazar 2 gün içinde tüketiniz diye. Orada 2-3 gün içinde tüketilmesi lazım. Böyle bir durum varsa o ürünün üzerinde yazıyor zaten. Hani onu takip edebilir tüketiciler. Bunun dışında son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasında şöyle bir fark var. Son tüketim tarihi kolay bozulabilecek ve et, süt, balık gibi bozulduğunda tüketimi güvenli olmayan, sağlık riski oluşturacak gıdalar için verilen bir tarih. Son tüketim tarihi geçtiyse artık o ürün güvenli değildir. Tüketilmemesi gerekir.
1: Hı hı.
0: Tavsiye edilen tüketim tarihi ise böyle bir mikrobiyolojik bozulmadan ziyade üründe kalite kusurlarının başladığı tarih. Ne gibi olabilir? Tat, işte aroma olabilir.
1: Hı.
0: Ya da ürünün kendine özgü bazı özellikleri vardır. Onu koruduğu süreyi ifade eder. Yani tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiyse mikrobiyolojik olarak bozulmuş, sağlığa zararlıdır demek değil.
1: Hı hı.
0: O yüzden tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri eğer doğru saklandıysa, ambalajında bir sorun yoksa kontrol ederek tüketebiliriz. Hatta bu satılabilir bile, yasal olarak izni vardır. Tüketiciyi bilgilendirmek kaydıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler satılabilir bile. Biz de tüketebiliriz ama dediğim gibi kontrollü olmak lazım. Ürünü kontrol etmek lazım.
1: Küfü sormak istiyorum size. Özellikle belli gıdalarda, işte mesela salçada küfü alıp devamını kullanmak gibi durumlar olabiliyor. Ne söylersiniz küf konusunda?
0: Kullanılmaması gerekiyor. Çünkü o bizim göremediğimiz kısımları aslında, yani gözle görünen kısmı küf ama aslında göremediğimiz kısım besin içinde. Dolayısıyla küflenmişse özellikle bu tip yumuşak gıdalarda, hani bazı sert peynirler hariç, ürünü tamamen atmak. Sıvı gıdalarda küflenme gördüğümüz anda ürünü tamamen atmak önemli.
1: Dondurucudan bahsettik ya. Dondurucu ne kadar süre saklayabiliyoruz? Eti, tavuğu, balığı dediniz ya, tazeyken koymak lazım.
0: Evet.
1: Sonra ne kadar saklayabiliriz orada hiç çözdürmeden?
0: Eğer yani bu öncelikle mesela kırmızı et koyacağız. Parçacık boyutuna bağlı. Küçük böyle kıyma gibi, kuşbaşı gibi bir şeyse 4-6 ay kadar saklayabiliriz. Daha büyük bir etse, daha büyük parçaysa 12 aya kadar saklayabiliriz. Eğer pişirdiysek, pişirdikten sonra dondurduysak o zaman bir 2-3 ay kadar muhafaza edebiliriz. Onun dışında balık için mesela 2-4 ay kadar muhafaza edebiliriz. Yine tavukta da bir yıla kadar muhafaza edilebilir. 9 ay, 1 yıl gibi, ama piştiyse yine süre kısalıyor. 2-4 ay gibi muhafaza edebiliriz.
1: Yine de çok zorlamamak lazım. Gıda israfından da bahsettik başında. Bu israfı önlemek için basit yöntemler var mı, tavsiyeleriniz? Evde ne yapabiliriz?
0: Aslında bu zamana kadar konuştuklarımız gıda israfını önler. Yani besinleri uygun saklarsak gıda israfını da önlemiş oluruz. Ama onun dışında ilave edebileceğimiz öncelikle planlı alışveriş. Yani evde ne var onu kontrol edip bir liste hazırlayıp ihtiyaçtan çok almamak herhalde birinci kural olacaktır. Özellikle taze sebze, meyveler, süt, bunlar çok israf ediliyor. Ekmek. Bunlar çok israf ediliyor. Buna dikkat etmek lazım. Onun dışında baktık, fazla aldık, dondurucuyu daha aktif kullanabiliriz. Mesela ekmekler dondurulabilir.
1: Evet.
0: Yemek fazla pişirdik mesela, tüketemeyeceğiz, dondurabiliriz. Böyle tek kullanımlık kaplarda belki dondurulabilir. Hani tek porsiyonluk. Hani yemek olmadığı bir zaman hızlı bir alternatif olur. Onun dışında eğer dondurucuya kaldırıyorsak ürünü de mutlaka dondurulduğu tarihi yazmak. Ve belki de dondurucuda ne var, bunun listesini yapıp bir buzdolabına koymak.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla
1: şu tarihte şunu koydum şeklinde.
0: Evet, yani dondurucuda da çünkü unutulabiliyor besinler.
1: Tabii, tabii.
0: Hani orada da unutulan ve çöpe giden besinleri önler. Bunun dışında bir de ilk giren ilk çıkar kuralımız var. Yani ilk benzer ürünlerde ilk satın aldığımız besini ilk önce tüketmeliyiz. Bu depolamada da öyle. İlk aldığınız son kullanma tarihi en yakın olan besini en önde durmalı. Son kullanma tarihi en uzak olan en arkada durmalı. Bu şekilde onu hani alıp kullanmak
1: israfı da israfı önlemek açısından faydalı olabilir.
0: Evet.
1: Şimdi biz aklımıza gelenleri soruyoruz ama tabii siz işin içinde olduğunuz için yanlışlar, doğru bilinen yanlışlar diye sorayım size. Hala yapılan hatalar. Hangi konularda siz dinleyicilerimizi uyarmak istersiniz? Belki saklama, belki pişirme koşullarıyla da ilgili söyleyebilirsiniz.
0: Evet, biz hep saklamayı konuştuk ama pişirme koşulları da oldukça önemli. Özellikle pişmiş yemeklerin 2 saat içerisinde buzdolabına konulması, yani saklama işleminin çabuk başlatılması önemli. Bazen 2 saat içinde soğutamıyoruz diyorlar. Öyle durumda mesela içi soğuk su dolu küvetler hazırlayıp tencereyi o küvete koyup hızlı soğutma yapabilirsiniz. Ve böylece buzdolabına kaldırabilirsiniz. Bunun önemli olduğunu
1: güzel,
0: söyleyebilirim.
1: Pratik bir yöntem. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Pişirme aşamasında da gıda güvenliğini sağlamak için özellikle bilmemiz gereken başka bir unsur var mı acaba belli gıdalar için?
0: Evet, özellikle et, tavuk, balıkta mesela iç sıcaklık önemli. Yani az pişmiş ürünlerde mesela tavuk oldukça risklidir. Eğer yeterli pişirmezseniz ya da süt, eğer siz evde kaynatıyorsanız, hani UHT süt gibi, pastörize süt gibi bir süt almıyorsanız ve yeterli ısı işlemi uygulamazsanız hep patojenler açısından risk olabilir. Eğer edinebiliyorsanız bir mutfak termometresi edinip besinlerin iç sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. 72 dereceye, 75 dereceye gelmesi güvenli olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu şekilde bir yöntemle kolayca aslında sıcaklık takibi yapabilirsiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için, bu değerli bilgileri aktardığınız için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ezgi Bellikçi Koyu konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya birlikte başladık. Umarız devamında birlikte oluruz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarına hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte merhabalar diyoruz. Bugün hepimizin dikkatle takip ettiği Doktor Osman Müftüoğlu'nun çok güzel bir tavsiyesinden bahsetmek istiyorum. Diyor ki, bir kase ev yoğurdunun içine bir tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve yine bir tatlı kaşığı ezilmiş keten tohumu ya da bunun yerine chia tohumu ilave edin. Bulabiliyorsanız öğütülmüş üzüm çekirdeği ekleyin. Bu karışımı istediğiniz her zaman, istediğiniz kadar tüketebilirsiniz diyor Doktor Osman Müftüoğlu. Eğer demir eksikliğiniz, halsizliğiniz, yorgunluğunuz varsa, ki bende sık sık oluyor, o kadar kolay bir formül öneriyor ki, hurmanın ortasını kesip çekirdeğini çıkartın, içine bolca limon sıkıp yiyin diyor. Çünkü hurmanın içeriğindeki demiri limonun suyu 8 kat daha fazla arttırıyormuş. Ne kadar önemli bir bilgi değil mi? Hem çok kolay, hem hurmanın o şahane özelliklerinden, limon suyunun demiri arttırıcı özelliklerinden faydalanarak vücudumuza adeta enerji yüklemiş oluyoruz.

Gelelim başka bir tavsiyeye. Harnup pekmezi, yani keçi boynuzu pekmezi. Astım, bronşit, grip, nezle gibi hastalıklarla savaşıyor. Bağışıklığı çok güçlendiriyor. Vallahi ben onu denemişimdir kendimde birkaç kez. Bilhassa öksürük giderici, balgam söktürücü. Sindirim sistemine gayet iyi geliyor. Bağırsakları temizliyor, şişkinliği gideriyor. Acayip bir şey harnup pekmezi. Eczanelerde bulunabildiği gibi marketlerde, hatta aktarlarda da bulunabilir. Önemli olan böyle güvenilir bir markayı tercih edin. Gayet güzel, yani o bildiğimiz üzüm pekmezinden, dut pekmezinden farklı bir tadı yok. Biraz daha hafif, biraz daha farklı ama yani böyle itici bir tadı yok. Gayet lezzetli. Tahinle karıştırarak da yiyebilirsiniz. Vücudun direncini arttırdığı için hastalıklara karşı böyle zırh gibi bir koruma sağlıyor. Onun için bence çocuklar da yemeli harnup pekmezini. Uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız harnup pekmezi bu sorununuzu çözebilir deniliyor. Çünkü içindeki şekerler, lifler uyku düzenini düzene sokacak, daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

0: kökeni Orta Asya Türk kültürüne dayanan ve Orta Asya Türkçesinde pekmez sözcüğünden türeyen pekmez, ülkemizin pek çok yerinde pek çok meyveden yapılmakta. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de mutlak putlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu sona erdi. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara fatura kestiklerini söyledi. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Alper Aydın, profesyonel bir reklamcı olduğunu belirtti. Aydın, 4 genel 3 yerel seçim ve bir referandumda işini yaptığını ve parasını aldığını söyledi. Aydın'la birlikte 55 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bayramdan önce görülen duruşmada ise mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yine çelişkili açıklamalar geldi. İran'ın görüşmeleri durdurduğu haberleri üzerine müzakerenin sona ermesini umursamadığını belirten Trump, dakikalar sonra müzakereler çok hızlı ilerliyor dedi, ablukanın devam edeceğini açıkladı.